0: Allah Teala iade edemedikleri ve kendilerine tevhidi de verilmeyen, açıklaması da Allah Teala tarafından verilmeyen bir sahada bu insanlar mücadele ederler. İşte şimdi bizim ülkemizdeki durum gibi. Mürşit yoktur diyorlar. Radyolarda ve televizyonlarda bugünlerde baş tacı olmuş birkaç kişi herkese mürşidin mevcut olmadığını, yalnız Kur'an-ı Kerim mürşittir diye yutturmaya çalışıyorlar. Ama 10 ayet-i kerime böyle olanların, mürşitlerine ulaşamayanların gidecekleri yerin cehennem olacağını söylemek üzere onların dalaleti olduğunu ifade ediyor. Arkadan da 8 grup ayet-i kerime dalaleti olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Şimdi mürşit yoktur diyenlere ithaf olunur. İşte bunlar alim standartları içindeki insanlardır. Doçent olmuşlardır, profesör olmuşlardır, öğretim üyesidirler. Burunlarından geçilmez. Bizim gibi naçiz insanlarla da eğer aynı tartışma safhasında bir yere gelmişlerse bundan utanç duyduklarını ifade ederler. İşte onlar derya içinde olursa deryayı bilmeyenlerdir, mahiler. İhata edemedikleri bir seviyede Allah'ın kendilerine açıklama yapmadığı, tevil getirmediği bir sahada iddiada bulunan insanlar. Ne kadar açık değil mi? Allah Teala onlarla konuşsaydı, onların kalpleri de Allah'a açık olsaydı, içtenlisi var da Allah Teala'yı, o zaman Allah Teala onlara da ihata etmeleri gereken ilmin şartlarını öğretecekti. İşte hikmetin standardı odur ki onlar Allah'ı işitirler. Hikmet sahipleri ariflerdir. Öyleyse ilmin sahibi olan alimle irfanın sahibi olan arif aynı standartlarda insanlar değildir. Alimin kalp gözü açılmamıştır, alimin kalp kulağı açılmamıştır. Arif'in kalp gözü açılmıştır, arif'in kalp kulağı açılmıştır. Ve Allah-u Teala'nın ifade ettiği standartta Allah-u Teala bunu son derece net olarak kendilerine oturtur. Bu insanlar Allah'ın söylediklerini işitemezler. Bu insan Allah'ın göstermek istediklerini göremezler. İşte ilmen yakin bu standartlarda başlar, bu standartlarda biter. Ve onlar o öğrendikleri şeylerle ferahlanıp böbürlenirler. Bunlar için Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkat edin. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin saadetlerine ve kübarasına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte alim adını verdikleri kişiler, kendilerine alim adını verenler, ihata edemedikleri bir ilmin müdafasını yapanlardır. İşte orası ilmin ötesidir. Ve Allah-u Teala tarafından kalp gözü açılmayana, kalp kulağı açılmayana verilmez. Hiçbir zaman hikmet sahibi olamazlar. Hiçbir zaman hikmetin ötesine, hikmete ulaşamazlar. Bu hedefe varmayı istemedikçe, isteyen herkese ise Allah Teala bu kapıları sonuna kadar açmıştır. Siz layık olmayı dileyin ve size işini yapın. Bırakın geri kalanı Allah yapsın. Ve sizi de hikmet sahasına ulaştırsın. İşte ilmen yakinin bittiği bir yer var. Hangi yer? Ulul Elbab. Velayetin 5. makamı. Ulul Elbab 5. makam, İhlas 6. makam, Salah 7. makam. Ulul Elbab makamı da, İhlas makamı da, Salah makamı da aynı ismi alırlar aslında. Hepsi Ulul Elbab'tır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri. hepsi ilmen yakinin ötesindedirler. İki grup aynen yakinin sahibidir. Ululelbap ve İhlas basamakları. Ululelbap ve İhlas makamlarının sahipleri aynen yakinin sahipleridir. Hikmetin sahipleridir. Hikmetin birinci ve ikinci basamaklarının sahipleridir. Salah makamı ise hikmetin de ötesidir. Orası aynel yakini aşar, hakkül yakin adını alır. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman aynel yakinin sahiplerini anlıyoruz. Ne zaman ulul elbab olursanız, daimi zikrin sahibi olursanız, Allah Teala kalp gözünüzü açar ve size yalnız zemin katı gösterir. Zemin kattaki kendi dergahınızı, zemin kattaki ana dergahı, nasıl bir eğitimden insanların geçtiğini hep Allah Teala gösterir. Burada duralım. Sahip olun.
1: Hikmet makamında olması demek, başlangıç standartlarında, yani ulul-elbab makamında onun sadece zemin katı görebilmesi, bu konuda Allah Teala'nın kendisine ulaştırdığı bilgileri görebilmesi demektir. Bu kişi zemin kattaki kendi dergahını görür, ana dergahı görür, oradaki insan ruhları sıralamasını görür, onarlık sıralar halinde önlerinde Kur'an-ı Kerim'den olan insanları görür. Önlerinde Kur'an-ı Kerim rahneleri, üzerinde de Kur'an-ı Kerim'den olan insan ruhlarını görür. Nasıl seyr-i sülükün başladığını görür. Sağ kanat velisinin, sol kanat velisinin, Hanım Sultan'ın, bütün Allah-u Teala'nın evliya namzetlerinin nasıl bulundukları yerden Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek arka tarafta altın kapının sağ tarafında secdeye vardıklarını, sonra uçuşa nasıl başladıklarını, altın kapının nasıl açıldığını, yukarıda nasıl yükseldiklerini görür. Bu ulul elbab standartlarının varabileceği bütün ihate edebildiği kesin zemin kattır sadece. Ulul-elbab makamı hikmetin birinci kademesidir. Ve görüntü, üyet sadece zemin kata aittir. Burası aynel yakinin, yani hikmetin birinci kademesidir. Sonra nefsimizin kalbinde ulul-elbab başladıktan sonra nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Ve ruhumuzun bütün hasretleri nefsimizin kalbine tamamen yerleşecektir. İşte ulul-elbab olduğumuz an nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Ve bu karanlığın yok olması daimi zikirle çok kısa bir zamanda gerçekleşir. Bu kısa zamanın sonunda biz ulul-elbab safhasını aşarız ve ihlas makamının sahibi oluruz. Kim ihlas makamının sahibi ise o halis olmuştur. Nefsinin kalbinde muhtevayı bozacak olan bütün afetler yok olmuştur. Kişinin nefsinde sadece ruhun faziletleri, hasretleri fazilet adıyla gelip nefsin kalbine yerleşmiştir. Nefsin kalbi ruhun kalbiyle aynı standartlara sahip olmuştur. Yani Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi tahakkuk etmiştir. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani biz nefsi bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek olan, ahsen olabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Ve böylece bizler için söz konusu olan şey Allah'ın standartlarında aynen yakinin ikinci kademesini yaşamaktır. Ne zaman bir insan ulul-elbab makamını aşarak, %9 karanlığını da aşarak, daimi zikrin muhtevası içerisinde nefsindeki bütün afetleri yok ederse, muhtevayı bozan her şey yok olmuştur, kişinin nefsi halis olmuştur. Bu makam bu sebeple ihlas makamıdır, halis olma makamıdır. Nefsin kalbinin yalnız hasretlerden oluştuğu, afetlere asla yer bırakmayan bir nefs kalbi. Hikmetin ikinci kademesi ve son kademesi. Ne olur? Kalp bizim zaten açılmıştır. Kalp kulağı zaten açılmıştır. Ulul-elbab makamından farklılığı nedir? Ulul-elbab makamında sadece zemin katı görebilirsiniz. Ama ihlas makamında gök katları birer birer önünüzde açılacaktır. Önce birinci gök katını göreceksiniz. Secde edeceksiniz. Sizinle beraber olanlarla birlikte. Sonra ikinci gök katını göreceksiniz. Gördüğünüz sistemde secde ettiğinizi, herkesle birlikte secde ettiğinizi göreceksiniz. İkinci katta. Sonra üçüncü katı göreceksiniz. İkinci katta su varılma işleminin hangi havuzlarda nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Nerelerde secde edildiğini, havuzların üzerinde sakına, sofra perisinin nasıl yerleştiğini, su varılma havuzlarına evliya namzetlerinin nasıl batırıldığını, oradaki sıvının rengini, her şeyi göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve zamanın halifesini göreceksiniz. Böylece ikinci kattan üçüncü kata geçeceksiniz. Üçüncü katta sadece secde edildiğini göreceksiniz. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslını göreceksiniz. Onun içinde secde edeceksiniz. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslını göreceksiniz. Altıncı katta nurlanma işleminin, sıfatullah olmanın nasıl yapıldığını göreceksiniz. Yedinci katta fetih kapısıyla başlangıca ulaştığınız ve fetih kapısının altın zincirin ikiye ayrılmasıyla elinizdeki kılıçla vurduğunuz zaman nasıl arkaya doğru açıldığını, nasıl ruhunuzun uçarak oradan içeri girdiğini göreceksiniz. Sonra kader yüzlerini göreceksiniz. Sonra ümmül kitabı göreceksiniz. İçinde Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Kur'an-ı Kerim'i bulunduran bir muhteşem sistem göreceksiniz. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. Boşlukta duran, hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta duran. Altında kocaman bir kürsü göreceksiniz. Etrafındaki yaklaşık 60 kişiye zamanın halifesinin orada ümmül kitap hakkında neler öğrettiğini göreceksiniz. Sonra kudret denizini ve başka şeyler göreceksiniz. Son geleceğiniz kesim bu alemlerden sonuncusu fikir hücreleridir. Çünkü oradan artık kudretin misaya ulaşılır. İşte bütün bunlarda yokluğa kadar, varlıklar aleminin en üst noktasına kadar her şeyi göreceksiniz. Aynen geçeni isterseniz ayın göz istikametinde alın. İsterseniz aynı varlıklar alemine de giriyor. O istikamette alın. Ama her halükarda görebileceğiniz şey varlıkların mevcudiyetlerinin son noktasıdır. Oraya kadar görebilirsiniz. Ve böyle bir dizayn içerisinde ulaşabileceğiniz yer varlıklar aleminin sonudur. İşte hikmet kademesi burada tamamlanır. Bundan sonrası hikmetin ötesidir. Nedir hikmetin ötesi? Allah Teala sizi ne zaman tövbe-i nasuha davet ederse hikmetin ötesine geçeceğinizin kesin işaretini taşır bu. Bu nokta sizi hikmetin ötesine geçirecektir. Çünkü varlıklar alemi bitmiştir. Yokluğu göreceksiniz. Yoklukta Allah'ın zatını göreceksiniz. Ve Allah'ın insan olmadığını, onun insanları yaratan yüce yaratıcı olduğunu göreceksiniz. Ve böylece hakkı onu görerek idrak eden birisi olacaksınız. Ve hakkül yakin makamının Allah'a yakın olma kademelerinin en üstünlüğünün sahibi olacaksınız. İşte hikmet müessesesi iki ayrı safhada gerçekleşir. Birincisi ulul elbab makamıdır. İkincisi ihlas makamıdır. Bu insanlar ister ulul elbabta olsunlar hikmet sahipleri, ister ihlaslı olsunlar, ehli zikir diye anılır Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ehli zikir? Zikir ehli. Mütezekkir. Kimdir mütezekkir? Mütefekkir olmanın hudutlarını aşabilen

Şimdi diyor kapat gözlerini, kapatıyor. Ne görüyorsun diyor. Ya diyor insan gözlerini kapatınca bir şey görür mü? Hah diyor işte. Allah diyor bana onu gösteriyor diyor. Gözlerim kapalı iken de diyor görüyorum. Herhalde bundan daha veciz bir anlatım olmaz o adam için. Ancak böyle anlayabilir. Allah Teala'nın bütün güzellikleri hep sizler için. Hepiniz düşünebileceğiniz en üstün kademelere aslında ehilsiniz. Sadece bunun bedelini ödemediğiniz için, ödemek zahmetine girmediğiniz için Allah Teala tarafından size verilmiyor. Layık olmadığınız bir şeyleri istiyorsunuz. Allah Teala sizi ulaştırmaya hazır. Ama bunun için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. İstekli olmak mecburiyetindesiniz. Kısaca ulaşmak istediğiniz hedefin bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Ama siz diyorsunuz ki ben bedel ödemem ama gene de isterim. Allah Teala der ki ne zaman layık olursam o zaman veririm. Siz layık olmak yolunda en ufak bir adım atın, Allah'ın 700 katını derhal size ihsan eder. İşte marifetsizlik oradadır ki hiçbir şey ödemeden hedeflere ulaşmak istemek. İşte bu mümkün değil. Hiçbir zaman ulaşamazsınız. Eğer o bedelleri ödemeye hazırsanız o zaman bu geceden zikre başlayın. Başlayın ki zikrin size neler sağlayabildiğini yaşayabilirsiniz. Bütün bu hikmetin arkasında bir tek ana müessese var, zikir. Şu bir türlü yapamadığınız, bir türlü gerçekleştiremediğiniz zikir. Neden gerçekleştiremiyorsunuz? Çünkü şeytanın en büyük korkusu sizin zikriniz. Zikrederseniz şeytanı yeniyorsunuz. Neden? Zikir boyunca şeytanın sizin kalbinize kötülüklerini ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü kapıyı kilitliyorsunuz. Onun için daimi zikir sahipleri her zaman şeytana galiptirler. Her zaman onların pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından üstündür. Hiçbir zaman şeytan onlara yaptığı terkimle onları huzursuz edemez, onları sıkıntıya sokamaz. Allah Teala hemen devreye girip şeytanın tesirini, mevcut olmayan tesirini olsaydı izah edecekti, yok eder Allah Teala. Öyleyse kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahipleri. Özelliği nedir? İki ayet-i kerimeyle cevap vermek istiyorum buna. Mütezekkirin, zikir ehlinin mütefekirden farklılığını, sadece düşünce sahibinden, akıl edebilen insandan farklılığını. Birinci ayet-i kerime Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi. Fes'elû el-zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Lütfen ifadeye dikkat buyurun. Ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız diyor zikir ehline sorun. Evet. Bir gruba bizim kardeşlerimizden birkaç yetkiliyi göndermiştim. Onlara Allah-u Teala'nın hakikatlerini anlatsınlar diye anlatmışlar. Onların da cevapları şöyle olmuş. Biz sizin bize bu anlattığınız şeyleri hiç duymamıştık. Aslında tasavvuftan olduklarını iddia ediyorlar. Ama kolay. Biz sizin bize anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkililerine sorarız. Onlar bize derlerse ki evet bunlar doğrudur. O zaman sizin söylediklerinizi kabul ederiz. Dikkat ediyor musunuz? Kuzu kurda teslim ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 100 bin kadrosuyla İslam olmanın ne olduğunu ne yazık ki henüz bilemeyen bir standartın içinde. İslam sizin ruhunuzu, İslam sizin fizik vücudunuzu, İslam sizin nefsinizi Allah'a teslim etmenizi emreden bir Allah'ın tek dinidir. Ve siz ne ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, ne fizik vücudunuzu, ne de nefsinizi, ve diyeceksiniz ki biz İslam'ı ve İslam'ı en iyi biz biliriz. Öyleyse standartlara dikkat edin. Zikir ehli

0: odur ki ulaştığı noktada, aklının ulaştığı noktada durur, Allah-u Teala derhal ona takıldığı yerin açıklamasını yapıp oradan bir kapı açar, daha yukarıya yükselir. Unutmayın, bütün suallerin cevabı Allah'ta vardır. Zikir ehlinin bütün suallerin cevabını bilmesine gerek yoktur. Zaten bilmezler. İmkansızdır da bu. Ama Allah-u Teala bütün suallerin cevabını bilmektedir. Eğer siz zikir ehline bir sual sorarsanız, zikir ehli de onu bilmiyorsa Allah'a ulaştırır. Allah-u Teala lütfedikleri cevabını verirse zikir ehlinden bu cevabı alırsınız. Ama ehlinden alamazsınız. Çünkü ehlinin Allah ile bu tarzda bir ilişkisi söz konusu değildir. Bakarsınız işte kazancı ustası. Bu adam kazan yapımında ustadır derler. İşinin ehlidir derler. Evet. Ama fizik standartlarda o işin ehli. Önemli olan zikir ehlinden murat Allah ile kalp gözü ve kalp kulağıyla ilişki kurabilen, Allah'ın gösterdiklerini görebilen, söylediklerini işitebilen bir insandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine söylediklerine bakalım. Ne diyor? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَكْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Bu akşamki konumuzun en güzel açıklaması belki de sadece bu ayette mevcut. Diyor ki Allah-u Teala insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Mürşitler kıldık. İnsanları hidayete erdirsinler diye, insanların ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar ve bize teslim etsinler diye. O insanlara İslam'ın birinci safhasını yaşatsınlar diye. Neyle? Allah'tan aldıkları ilimlerle. Yani Allah'la konuşabiliyorlar. Ve Allah-u Teala onları o konuştuğu ve bildirdiği şeyleri başkalarına öğretmekle vazifeli kılmış. Böylece o insanları o mertebelere ulaştıracaklar. 4. Ana görev, mürşitlerin görevi 1. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek, anlatmak. 2. O insanların nefslerini tezkiye etmek. Nefs tezkiye edince ne oluyordu? Ruh Allah'a ulaşıyordu. Allah'a ulaşıp Allah'a teslim oluyordu. İslam olmanın birinci safhasını kişi böylece gerçekleştiriyordu. Yani Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bahsedilen hidayete eriyordu. İşte Allah-u Teala orada emrimizle hidayete erdiren dediği o müşriklere dikkatinizi çekiyor. Bu insanlar Allah'tan emir alıyorlar. Bu emri başkalarına tebliğ ediyorlar. Bununla vazifeliler. Sonra bir adım daha atalım. Ne diyor Allah Teala? Sabrın sahibi oldukları için. Yani nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabırsızlık afeti de dahil. Hepsi yok olmuş. Ruhlarının bütün afetlerini nefslerinin afetlerinin yerine koymuşlar, ikame etmişler. Bunların arasında sabır hasreti de var. Eskiden sabırsızlığın sahipleriydiler, şimdi sabrın sahibi oldular. Peki sonraki açıklamaya bakın. Sonraki açıklama daha da ilginç. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İlmel yakinin, aynen yakinin ve hakkı yakinin sahipleri bunlar. İşte bugün konumuz aynen yakinin sahipleri. Ne zaman hakkı yakinin sahibi olacaklar? Tövbe-i Nasuh'a davet edildikleri zaman. Ama Tövbe-i Nasuh'a davet edildikleri güne kadar da gene ehl-i zikir bu insanlar. Ulu yerdapken ehl-i zikir. 26. basamak. Muhlisken ehl-i zikir. 27. basamak. Salihken gene ehl-i zikir. 28. ve son basamak. Bunların üçü de ehl-i zikir. Peki ehl-i zikirin başkalarından Kur'an esinden ne farklılığı var? İşte Ali İmran Suresinin 7. ayeti gelmesine bu suale cevap veriyor. Allah Teala diyor ki Allah'ın ayetleri muhkem ayetlerdir ve müteşabih ayetlerdir. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Ama müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını kimse bilmez Allah'tan başka. Kalplerinde kötülük olanlar bu müteşabih ayetleri diledikleri gibi yoruma tabi tutmak suretiyle insanların arasına nifak sokmaya çalışırlar. Elinde kötleşmiş olanlar rasihunsa derler ki inandık ve emin olduk ki bütün bu ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ve Allah Teala şöyle bitiriyor sözlerini. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Daimi zikrinin sahipleri ehlen zikir tezekkür edebilir. İşte tezekkür etmek öyle bir şeydir ki aklın ulaştığı son noktada takıldığı yere Allah-u Teala bir kapı açarak, bir yeni ufuk katarak o kişiyi o takıldığı yerden mutlaka öteye taşır. İleride takılırsa gene aynı şeyi yapacaktır. Sonsuzdur Allah-u Teala'nın ilmi. O sonsuz ilmin içinde yelken açıp giden bu insanlar mütefekkir değil, mütezekkirdirler. Mütefekkir olmayı daimi zikirle beraber aşabilmişlerdir. Öyleyse Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesine dikkatinizi çekiyorum. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Mahiyeti zikir ehlinin bildiği değil. Mahiyeti Allah'ın bildiği şeyleri zikir ehlinin Allah'tan sorma yetkisine işarettir bu. Zikir ehli Allah'tan sorup bilgiyi alır ve o kişiye ulaştırır. Allah-u Teala lütfedip bilgiyi verirse. Öyleyse hikmetin birinci makamı olan ilk başlangıçtaki ulu'l-elbab makamında, daimi zikrin sahibi olduğumuz, yeni olduğumuz makamda yalnız zemin katı görebiliyoruz. Ona ait olan bilgiler veriliyor. Ona ait olan Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri bize öğretiliyor. Ama sonra hikmetin ikinci makamı olan ve son makamı olan ihlas makamında birinci gökkatından başlayarak yedinci gökkatının bütün sırlarına sahip oluyoruz. Yedinci kutun, yedinci aleminin sonuna kadar. Yokluğun başlangıcına kadar. İşte burası hikmetin ikinci ve son basamağıdır. İhlas makamı bir geçiş makamıdır. Hikmetin bittiği, hikmetin ötesine yani salaha açılan bir geçiş makamıdır. Allah Teala ancak hikmetin ikinci makamının, son makamının sahiplerini davet eder Tövbe-i Nasuh'a. Neden? Çünkü Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Öyleyse böyle bir tövbeye Allah Teala'nın insanları ulaştırması demek, onlardan emin olması demek. O insanlar da Allah'tan emindirler. Karşılık veriyor. Emniyet müessesesi teşekkür etmiştir. Emin olmak safhası oluşmuştur. Kim ihlas makamının ve salah makamının sahibi ise o artık özellikle salah makamında Allah'tan emin olur. Allah'ın onu en güzel standartlarda mükafatlandıracağını, mükafatların en büyüğünü onlara vereceğinden onlar emindirler. Bu sebeple hiçbir şey onları yıldıramaz, yollarından vazgeçiremez. Her şeylerini Allah yolunda harcamak üzere hayatlarını vakfederler. Allah da buna karşılık onlara o beklemedikleri, istemedikleri şeyleri alabildiğine verir. İşte böyle bir safhada hikmetin ikinci kademesine ulaşılır. Hikmetin ikinci kademesi ihlas makamıdır. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ هِنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş, dinde halis kişiler olmakla emrolunurlar. Nefslerinin kalpleri en halis standartlara ulaşan kişiler oldular. Peki bundan bir evvelki kademede ne diyordu Allah Teala Ullerbap için? O Ullerbap kullarım var ya Ali'nden 190 ve 194. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanı üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demin söylediğimiz iki ayet-i kerimede ise aynı zikir, yani Ullerbap'ın standartları veriliyor. Bilinmedik şeylerin bunlara sorulması lazım geldiği ifade buyuruluyor. Öyleyse hikmetin birinci basamağı olan Ullerbap ve ikinci basamağı olan ihlas makamları bu standartlar içinde insanlara başka insanların ulaşamayacağı özel ihsanların anahtarını teşkil ederler. Bu anahtarın kökeninde ise amel açısından en üstün noktada olan şey Allah'ı zikretmektir. İşte Allah Teala dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hikmetin sahibi olduktan sonra kişinin hep hayır kazanması söz konusudur. Neden? Çünkü nefsi de hayrı talep eder, ruhu da hayrı talep eder ve akıl her iki müşaviri de yalnız hayrı talep ettiği için hep hayır işletir onlara. Hiçbir zaman şer işlemeleri mümkün değildir. Şerri talep etmeleri dahi mümkün değildir. İşte onun için Allah-u Teala kime Allah-u Teala hikmet verdiyse onlara büyük hayır verilmiştir diyor. Sonsuz hayır verilmiştir. Çünkü bu kişiler yaşadıkları sürece hep daimi zikrin sahibi olarak kalacaklardır. Ve hep hayır işleyeceklerdir. Yalnız hayır. Bütün hayırlar onlarındır. Hepinizin en büyük hayır sahipleri olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir? Bu herhalde bir üç paragraf ayrıca sordunuz.
2: Bir tanesini şimdi söyle.
1: İştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir?
2: Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşam gene beraberiz. Yeni Allah'ın güzelliklerini anlatmak için, insanları mutluluğa davet etmek için, saadeti, mutluluğu bir nebzecik insanları hatırlatmak için, kısaca hepinizi mutluluğa yaklaştırmak için yeniden beraberiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bir insanın Allah ile olan beraberliğinde şüphesiz ki en önemli unsur iştiyaktır. İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibidir. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için, mutsuzluğu bütün boyutları ona yaşatmak için faaliyettedir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayretin içindedir. Öyleyse tarihin her devresinde, insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi ideallerine doğru insanı sürüklemek ister. Allah-u Teala ve ruh sizin mutluluğunuz için yeterli olan bir gücü temsil ederler. Şeytan ve nefsiniz mutsuzluğunuz için yeterli olmayan bir gücü temsil ettikleri halde şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzluk vazgeçilmez bir hedef teşkil eder. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediğiniz takdirde bu yardımı bütün boyutlarıyla vermeye hazırlar, yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi de bilmenizi istiyorum. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onlara inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'deki hükme istinaden söylüyorum. Şöyle diyor insanlara. Ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözünü tuttu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahati tutmayın. Kendinizi kabahati tutun ki bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyebilir. Kandırabilir, kandırdığı takdirde sizi mutluluk dünyanızdan alıp yerden yere çarpar. Dünyadaki en mutsuz hatta intiharı düşünen bir insan haline sizi getirebilir. Öyleyse niçin onu dinliyorsunuz? Yegane özelliği Allah'ın bütün güzelliklerini çirkin göstermeyi başarmaktır. Bunun ikinci cephesi de Allah'ın haber verdiği bütün çirkinlikleri size güzel gösterip onlara yaklaştırmaya çalışmaktır. İkisi de yalan. Güzellikleri çirkin göstermek, çirkinlikleri güzel göstermek. İkisi de gerçeği sapıtarak, yansıtarak, farklı göstererek insanların huzursuzluğa sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa etrafınıza bir bakın. Ne demek istediğimi hemen görürsünüz.
Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntıda. Bazen o Amerika'daki toplum içerisinde biraz tasavvuftan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinlemek arzusunda ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü şeytan eğer insanlar bizim söylediklerimizi dinlerlerse doğruya ulaşacaklarını biliyor. Köftahor. Biliyor ve hemen harekete geçiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak imkanını bulamayayım. Bulursam ne olacak? Bulursam aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir imtihan vesilesidir. Sizin mutluluğunuz için bir imtihan vesilesidir. O imtihanlar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesidir. İşte bu dünya üzerinde kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarı yaşasa da mutluluğu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, bekâ, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas, selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha üst boyutta yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet saadetini elde etmiştir. Ve neticede dünya saadetini de elde edecektir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın nurlarında biraz daha eriyerek, Allah'ın bütün insanların istediği şeye mutluluğa doğru yaklaşacaktır. Unutmayın Allah Teala sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri çirkin göstermeye çalışır. Halbuki ibadetler hedef değildir, amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı mutluluktur, onları mutlu kılmaktır. Mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız vasıta işte o ibadetlerdir ki bunların en önemlisini zikir teşkil eder. Ve işte bu standart içinde zikrin esas teşkil ettiği bir daire içerisinde siz mutlu olmak için yaratıldınız hepiniz. Ne kadar mutsuz olursanız olun, diyorum ki sizin içinde mutluluğa ulaşan bir yol kesin olarak vardır. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi müşahede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla incelediğiniz zaman ne kadar ümitsiz görüyorsanız görün. Bu ümitsiz görmenin son noktasında intihar etmeyi düşünmek vardır. İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir kurtuluş kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar biz bunu söylediğimiz an bize inanmayacaklardır.
Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, bu kainatta en büyük teminatın sahibisiniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Dünyanın neresinde bulunursanız bulunun. Ne kadar büyük dertler üzerinize çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, intiharı düşünüyorsanız o da dahil sözlerime, o grupta dahil. Hepiniz için diyorum. Hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır. Bir çözüm kesin olarak vardır. Siz bilmiyorsunuz. Hayat standartınız, size öğreten düşünce platformlarında sizi hep en ümitsiz noktaya sürükler. Çünkü şeytan devamlı sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavalları yutturur durur ömrünüz boyunca. Peki öyle düşündüğünüzde ne dersiniz? Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlemelerinizi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce sizi mutlu ediyorsa, o sizin düşünceniz değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek size bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Sakın şeytanın işi yok da benimle mi meşgul olacak demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olun, madde bir. Ve madde iki, her an meşgul olur. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki çok zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu iblis size olmadık yanlışlıkları o keskin zekası sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissederseniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an iblis size bütün güzellikleri ters çevirip tepe taklak kılar sizi. Mutluluğu tam yakalamış durumdayken tepe taklak kılar sizi. Bütün değer ölçülerinizi yıkmıştır. Neyle yapar bunu? Sadece yalanlarıyla yapar. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inandırmaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikte gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha açık bir ifade kullanayım, yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünürsünüz herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden iblis daimi zikre ulaşanları bir tesir izah edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebilirler. Ve bütün söylediklerime güler geçerler.
Hani bir atalarsız vardır. İt yürür, kervan yürür. Hep yalanlarıyla size martavanlar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik besleseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedefi var, sizi yerden yere vurmak, sizi mutsuz kılmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. İnanmamayı başardığınız an onu kıskacınıza alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarak. O size nasıl acımıyorsa siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyette değilsiniz. Zaten o buna müsait. Sizin için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz. İşte tanımanızın işaretini veriyorum. Nerede sizi üzen bir düşünce aklınızdan geçiyorsa, üzüntüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. O düşüncenin sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınızın içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada, hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey onu yakalar yakalamaz Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz kesin olarak bilmenizi istiyorum, mutlaka yardım gelir. Ama iblis o yardımı Allah'tan istememeniz için 1000 dereceden su getirecektir. Hep içinizden İki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhunuzun sesidir. Allah'ın ruhunuz vasıtasıyla size söylettiği sözlerdir. Sonra ona karşı gelen bir başka güçü seçeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki mutluluğun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsinizin bir başka ifadeyle şeytanın sesidir. Ve ne zaman onu yaparsanız, o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak istediği yere ulaşırsanız, arkasından mutlaka hüznü duyacaksınız. Huzursuzluğu duyacaksınız. İçiniz kararacak. Pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsinin oluşması şeytanın sözlerini kendi düşüncenizi zannetmenizle başlayan bir trajedinin ayrı ayrı safhalarıdır. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere dikkatle bakın. Evvela her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsetsek, nefsinizden bahsetsek, kendinize o sırada dikkatle bakın. Bundan sıkıntı mı duyuyorsunuz? Bunları dinlemek size bir yorgunluk gibi mi geliyor? Bunları dinlemek uykunuzu mu getiriyor? O zaman tam onun size tesir ettiği noktadasınız. Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınızı tanımak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinize çarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizi aydınlatırsa orada durun.
tesir almaya başladınız, pozitif tesire. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için, bunları dinlememeniz için size çeşitli numaralar uygulayacaktır. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaktır. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaktır. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almamanız için sizi tepe taklak getirmeye çalışacaktır. Oysa ki her anlattığım şey sizin kurtuluşunuz için kesin bir vasıtadır. Unutmayın ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ben şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz. Eğer siz onu yenmek istiyorsanız, o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri size, sizin mutluluğunuz için aktardığımızı hatırlayın. Siz giderken biz geliyorduk. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamıyız. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebildiğimiz mutlulukla vücutlu olduğunu ispat etti. Öyleyse hepimize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizi çıkarabileceğimiz mutluluk seviyesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir menfaatimiz var? Sizin mutluluğunuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanların. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün labirentleri başkalarının aşabilmesini temizleyecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim ettikleri sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar? Ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar? İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize dikkatle bakın. Bunları dinlemek size zevk veriyor mu? Yoksa uykunuzu mu tutuyor? Yoksa şeytan aklınıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal mı sokuyor? Unutmayın, şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Gene sizsiniz. Kulaklarınızı ve kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birçok insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartları hakimdir. Hayır. Bu fizik dünyada da
varal hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziği nefis hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız. Sizin düşünce standartlarınız var. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Allah'ın yardımıyla. Sizi mutsuzluğa götüren gene siz olacaksınız. Şeytanın yardımıyla. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz başkalarını aldatamazsınız. Aldanan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız? Onların hepsini Allah-u Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah-u Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin. Mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğrettikleri sizi mutlu etmekten, sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah-u Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Burada Allah'ı düşünerek durun. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Muhatabınız Allah ise söylediğim gibi sizin kalbinizden geçeni saniyesi saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Yoksa sizin kalbinizden ne geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim bildiğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için biliriz. Aradaki farkı çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yeri biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple biliriz. Öyleyse Allah Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytandır. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız ve maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekse üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah'tır diyor. O biziz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'yı siz dürüst olduğunuz zaman
Allah için olduğunuz zaman yanınızda benim. Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğunuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Ama bizi yenmesi mümkün değil. Çünkü bu kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim dostumuz. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı, madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetli biziz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınızı zanneden insanların gene size yardım edeceklerini göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız ve bunun ızdırabını yaşarsınız. Ve kendi içinizden kendinize karşı utanırsınız. Unutmayın, biz Allah'ın dostuyuz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'a yaklaşmak istediğinizde bizi kendinize çok yakın bulacaksınız. Allah'tan uzaklaşmak istediğinizde bizi kendinize yakın bulamayacaksınız. Hatta bizim söylediklerimizden sıkılacaksınız. İşte dikkat edin. İç dünyanızdan gelen şey eğer bizim söylediklerimizden sıkılmaksa siz ait olmanız lazım gelen yerde değilsiniz. Çünkü öyle olsaydı söyledikleriniz sadece sizi mutlu etmeye hizmet edecekti. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuzdur. Sabah namazını kıldıktan sonra sohbet bitmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerinizde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası, bunun adına iştiyak diyoruz. Nedir iştiyak? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordinary insandan daha ötede yapmanın hedef tayin edildiği bir dünyada yaşamak. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayı. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorsa bunu söylemesi, ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi ne kendini kandırabilir
ne de söylediği kişileri kandırabilir. Osmanlı kendisine has bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, iştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi, yaptığı eserde. Öyleyse neden bahsediyoruz? İştiyakınız mı var? Böyle olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? O zaman siz Allah yolundaki hizmetinizi başkalarından daha üst seviyede yapmak mecburiyetinde olan birisiniz. Kendimizi kandırmayalım. İştiyakimiz ya vardır ya da yoktur. Olmayan bir şeyi sizin sözle söylemeniz Allah'a karşı bir şey ifade etmez. Ama bunu söylemediğiniz halde öyle bir çalışırsınız ki Allah-u Teala'nın yolunda size bakan bütün insanlar anında iştiyakinizi kabul etmek mecburiyetindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi bir insan. Neden bahsediyorum? Her gün kendimizi başka insanlarla karşılaştırın. Akşam yatmadan evvel kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için de yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi de olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilirdi diyorsanız, iştiyak sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmekle mükellefsiniz. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köle olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindesiniz. Bu nasıl bir sonsuz sürdürülebilir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında görülüyor? Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında demir küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar, böyle kulaklarında küpeler var. Diyorlar ki bunlar falanca paşanın kulları. Onları esir olarak satın almış. İşlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki getirin bir tane de bana, benim kulağıma takın diyor ve takıyorlar. Resmini gördünüz Yavuz Sultan Selim'in. Hani şu bıyıklı padişah. İşte orada da var. Ve küpeli olan kulağını dönmüş resmen. Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya, kadınlar gibi küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin. Benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim. Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim diyen Yavuz Sultan Selim.
Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim. İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önünüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, indi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz. O zaman köleliğin, Allah'a olan köleliğin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onun sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu doruklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için mümkün.

O zaman dikkatle bakın, Allah için ne veriyorsunuz? Allah için uykunuzdan ne kadarını feda edebiliyorsunuz? Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresini 100 kabul ederseniz, o 100, %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında kendinizi de. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi nefsinize hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise sizin kendinizi sevmenizi Allah'a hizmet istikametinde ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan 24 saatlik bir zaman devresinde Allah'ı en çok zikreden insandır. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? Bu sizin vereceğiniz diyete bağlı. Allah Teala'nın yolunda neyi nasıl görürseniz öyle bir ödemenin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır. Hep insanlar kendilerini aldatmakla meşguller. Rabbena hep bana deyip her şeyin sahibi olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adım adım satın alacaksınız. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve Allah'ın kölesi yapacaksınız. Size ait olan değerleri hep Allah yolunda kullanarak. İşte İhtiyaç sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok zikredendir. Nedir acaba Allah Teala Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Neden başkalarını katmamış hesaba? Çünkü ötekilerde bir güç yok. Ötekiler iştiyak sahibi değil. Bu saydığım standartların sahibi olan insanlar iştiyak sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yılınızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Gene Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz sizden çok sonra bu güzellikleri yaşayabildik. Düşünün ki Allah Teala'nın yolunda bir insanın iştiyak sahibi olması demek Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edilmesi demek. Öyleyse her geçen 24 saati iştiyak sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadarını kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında da para geliyor.

0: Eğer para gerçekten bir mutluluk parçası olsaydı, o gün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama bütün zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. Bir Sakıp Sabancı, bir Koç, bir dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabileceğiniz fedakarlıklardır. Zamanınızı Allah için kullanmaya çalışın. Bir gün bu söylediklerimiz size şu dünyadaki dinlenmesi gereken en tatlı sözler olarak yaklaşacak. Her sözümüz kalbinize bir nur olarak girecek. Ve siz onların sizi mutlu edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olacaksınız. O zaman dünyadaki en büyük zevklerden birisinin irşat makamının sözlerini dinlemek, onlardan gerekli dersin alınacağını idrak etmek olduğunu göreceksiniz. Her şey güzeldir. Yeter ki siz onlardaki güzellikleri anlayın, idrak edin. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun için de kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur. Böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın elindeki güzellikleri yaşamaya çalışmak. İşte mutluluk dediğimiz zaman iki ayrı cepheyi beraber mütalaa etmek mecburiyetindesiniz. Bir dünya kanadınız var. Siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah-u Teala sizin çalışmanızı istemiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? İki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışacaksınız, hem de ahiret için. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Evliyanın uykusu diyor, cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı. Kalpleri çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbin her çift atışında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle uyuyorlardı. Unutmayın ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir en büyük ibadettir. Öyleyse onlar uykularındayken de zikrediyorlarsa uykularındayken de en büyük ibadeti yapıyorlar. Hangi ibadet olursa olsun belli bir zaman parçası içinde o ibadet zikirle yarış edemez. Öyleyse bir namazın yarım saat sürdüğünü düşünelim. Bir saat sürdüğünü düşünelim. Ve bir insan düşünelim. Zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan Allah-u Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracaksınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl manaya. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla dereceyi her saniye kazanmaktaydılar. Öyleyse iştiyakinizin arkasında zikir olmalıdır. İştiyak, yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzusu, eğer bu sizin içinizde varsa sizi belli bir hedefe ulaştıracaktır. İştiyakınız varsa hizmetten sadece ama sadece zevk alacaksınız. Zevk aldığınızı kendinize ispat etmenin yolu daha çok hizmet etmek arzusunun içinizde bulunmasıdır. Ve böyle bir arzuyla mücehiz bir gün geçirdikten sonra o günün sonunda bir hesaba vurun bakalım. Kaç saatinizi Allah için sarf ettiniz? Kaç saatinizi kendiniz için yaşadınız? Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temelin küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada temelcik senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok. Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğin mısırlar söz konusuysa yarısı senin yarısı benim. Ve Temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım, bir mısır çıkıyor tarladan. Temel'in gözleri açılmış fal taşı gibi. Ve hasat günü Temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Habu Allah'ımın, habu benim. Habu Allah'ımın, habu benim. Böyle diyerek Yunus mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi. Yunus'un tarafı, şeyin tarafında, Yunus'un diyorum, bizim hep Yunus geliyor aklıma. Temel'in tarafındakiler ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış bakmış. Demiş ki ey Allah'ım demiş. Ekerken demiş yok idin, hiç göremedim seni daha demiş. E demiş bunları toplarken de yok idin. Sana demiş pay mı vereceğim? Vermiyorum demiş. Ama Temel bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış bardaktan boşanıncasına. Fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısına mistarla hop denize. Yunus, bizim Temel de bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çekiyor. Ey Allah'ım demiş. Estun demiş, yele verdim demiş. Yağdım demiş, sele verdim. Ha şimdi de demiş mum yakıp beni mi araysın demiş. İşte o değerlerinizi hesaplarken ben bugün Allah için ne yaptım derken sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı. Her gün denenirsiniz. Kendinizi temize çıkarmak için her gün bir fırsat verir Allah Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin mutluluğunuz için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız en çok hizmet verdiğiniz gün en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendiniz için kullandınız, sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben size bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun yegane ilacının anlattığım şeyler olduğunu bileceksiniz. Ve ne verirseniz yalnız onu biçersiniz. Allah için ne verirseniz yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaştıran yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üst seviyede yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'yı çok zikredeceksiniz. İhtiyacınız ise Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım, hele kendimi bir bulayım, ondan sonra Allah-u Teala'ya bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz. Ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. Ve o zaman neden mutsuzsunuz o zaman? Çünkü siz size düşeni yapamadınız. İhtiyakin sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil. Ama çay içmeye ulaşabilirsiniz. Burada kolumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin şeyin herhalde, o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin ikinci kısmında iştiyak konusundaki sözlerimizi tamamlamak istiyorum. İştiyak, onu gerçekten kullanabildiğiniz zaman bir faktör olarak devreye girer. Nasıl bir faktör? Sizin liyakatinizi artıran bir faktör. İhtiyacı kullandığınız zaman başkalarından daha üst seviyede Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar liyakatinizin artışıdır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun liyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığını mükafat olarak Allah'tan alır. Öyleyse liyakatiniz arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatinizle artan mükafatınız sizin spiralinizi devamlı olarak yükseltecek, daha üst seviyede birisi olacaksınız. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için bir spiral devamlı hareket halinde olacak. İhtiyacınız liyakatinizi, liyakatiniz mükafatınızı artıracak. Ve artan mükafatınız sizi daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi kılacak. Bu yeniden iştiyakinizin harekete geçmesini, onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap ettirecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaksınız. Öyleyse liyakatinizin artışının kesin işareti vardır. Allah yolundaki hizmetinizin her geçen gün daha uzun zaman parçalarına yayılması. Bu liyakat konusunda bize düşen gayretler layık olduğu veçhiyle yerine getirildikçe liyakatimizin kesin olarak artacağını bilmenizi istiyorum. Ve liyakatin artışı Allah ile olan ilişkilerimizde bizi daha üstün noktalara çıkartacaktır. Bu üstün olma standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabiliriz diye bir sual gelmişti. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olmadığınız zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu: İçinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yontmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah-u Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğimiz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu göreceksiniz. Sizin için Allah-u Teala'nın adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşınıza çıktığınızı göreceksiniz. Sizi çok seviyor. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmanız lazım. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar veremez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman şeytanın eserisiniz demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabildiği zaman. Öyleyse böyle bir standart içinde bizleri hedefe yaklaştıracak, yönlendirecek olan şey nedir? Samimi olmak. Eğer samimiyseniz Allah-u Teala samimiyetinizden haberdardır. Ve haberdar olduğu için de sizin gerçekten samimi oluşunuz Allah-u Teala'ya pozitif etkileyecektir. Sizin hakkınızdaki değer yargıları her geçen gün biraz daha pozitif olacaktır. Ve hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir standart içinde yaşamaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu güzelliklere dikkatle bakmanızı istiyorum. Her geçen gün sizin için bir muhteşem tablo çizer. Her gün yeni bir fırsat oluşturur. Ve Allah ile olan ilişkilerinizin en iyi yönelmesi için sebep yine sizsiniz. İsterseniz ilişkilerinizi en iyiye yöneltebilirsiniz. İsterseniz en kötüye yöneltebilirsiniz. Davranış biçimleriniz her zaman sizin hakimiyet sahanız içindedir. İşte bu hakimiyet sahası içinde olan davranışlarınız sizi mutlak saadete götürebileceği gibi mutsuzluğa da götürebilir. Şimdiye kadar olduğu gibi. Tasavvufa girmeden evvel hep kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyordunuz. Herkesin sözü size batıyordu. Çevrenizdeki insanlarla her zaman anlaşmazlıklar içindeydiniz. Farkında ne vardı? Nefsiniz vardı. Sizi hep kendinize haklı gösteren, her zaman başkalarını şikayet eden ve kendinizde hiçbir hatanın bulunmadığı tezini her zaman size kabul ettiren bir nefs bu. Tabii şeytanla da farkına bile varmadan işbirliği içindeydiniz. İşte ne zaman ki Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz, kendinizi tanıyacaksınız. Bu tanımanızın mükafatına ulaşmanız kendinize karşı samimi olmanızla mümkün ve geçerlidir. Kendinize yontmayın. Samimi bir şekilde hatalarınızı itiraf edin Allah-u Teala'ya. Af dileyin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Unutmayın ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük dostunuz aslında Allah'tır. Neden? Siz ona neyi şikayet ederseniz edin, sizi suçlamaz. Başkaları hakkında ne kadar kötü şeyler düşünürseniz düşünün, Muhatabınız Allah'sa bu dedikodu hükmüne girmediği gibi Allah Teala sizi hiç suçlamadığını göreceksiniz. Ama ondan sizi daha iyi yönetmesini isterseniz, sizin başlangıçtaki durumunuz ne olursa olsun sizi mutlaka daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye yöneltecektir Allah Teala. Unutmayın ki Allah ile olan ilişkilerinizde müesseselerden birisi de Allah'ın sizin için sizin kalbinizden geçenlere uygun cevaplar vermesidir. İşte eğer sevimliyseniz o zaman Allah Teala sizin kalbinizden geçene değil adalet kaydelerine göre size cevap verecektir. Ama eğer samimi değilseniz, nefsinizin kalbinden bir takım talepler geçiyorsa, Allah-u Teala'ya sorduğunuz bir sualin cevabında Allah-u Teala size kalbinizden geçen talebe uygun bir çözüm önerecektir. Öyleyse sözlerinize karşı adaletin tahakkukunu istiyorsanız samimi olmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah ile olan ilişkilerinizde sizin bütün gayretiniz onunla iyi münasebetler kurmanız istikametinde olmalı. Bu iyi münasebetler sizi mutlak saadete doğru götürecektir. Bu saadete dikkatle bakın. Saadetin muhtevasına en iyi standartlarda ulaşın. Göreceksiniz ki nereye ulaşmak isterseniz Allah Teala sizi oraya ulaştıracaktır. Hangi açıdan bakarsanız mutluluğa ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olursunuz. Eğer düşmanlıksa hedefiniz, o zaman Allah'ın yardımı üzerinize hiçbir zaman gelmez. Siz şeytanın yardımıyla yaşarsınız. Öyleyse ayırmak sizin işiniz. Seçmek sizin işiniz. Nereye ulaşmak istiyorsanız oraya ulaşırsınız. Ya şeytan kanalıyla ya da Allah'ın kanalıyla. Öyleyse mutluluk mu istiyorsanız müracaat makamınız Allah'tır. Mutsuzluk mu istiyorsunuz? Müracaatınıza gerek yok. Zaten müracaatınızı yapmışsınız. İblisle, şeytanla işbirliği içindesiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki yol seçimi sizin hakkınız. Ya tasavvufa girmeden evvel yaşadığınız gibi şeytanla kol kola iç içe bir dünya hayatı geçirirsiniz. Sonra da doğru pasta cehenneme gidersiniz. Bir daha da çıkmazsınız zaten oradan. Keyfinize bakın. Ama söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkisi mutluluksa o zaman şeytanla kol kola olmaktan çıkacaksınız. Allah'a yöneleceksiniz. Onun başlangıçta güçlüklerini yaşayacaksınız. Ve mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Hani bir takım kötü alışkanlıkları olan, sigaraya dadanan, beyaz zehre dayanan, dadanan insanlar gibi onların insanlara verdiği bir alışkanlık hissinden kurtulabilmek için ciddi bir mücadele vermek mecburiyetindesiniz. İşte dünya hayatını yaşarken şeytanla olan işbirliğinizin sizde oluşturduğu bir takım tutkular olacak. Onlardan kurtulmanın yolu gene ve her zaman Allah'a sığınmaktır. Bütün kapılarını sizin için açık tutar. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçin ve hedefe ulaşın. İşte bu, bütün bunlar samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlı. Allah'a karşı samimiyetinizin oluşması ise kendinize karşı samimi olmanızla gerçekleşen bir vakadır. Bir ikinci sual vardı. İkinci sual neydi?
1: Allah'a karşı nasıl ikincisiydi? Allah'ta talep etmemizin derecesini nasıl arttırabiliriz?
0: Evet. Allah'tan talep etmemizin derecesini nasıl arttırabiliriz? Allah-u Teala ile talep müessesesi kulla Allah arasındaki ilişkilerin zaten temelini teşkil eder. Allah-u Teala müracaat makamı olarak mutlaka kendisine her an müracaatınızı bekliyor. İnsanlar vardır şöyle düşünürler. Allah benim kalbimden geçenleri bilmiyor mu? Biliyor. Biliyorsa ben niye söyleyeyim Allah-u Teala'ya? söylemek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala sizden söylemenizi bekliyor. İstemek mevkiindesiniz. Allah-u Teala sizden istemenizi bekliyor. O Allah. Sizi yaratan Rabbiniz. Ve her zaman ona müracaat etmenizi ister. Rab olarak, Allah olarak tanınmak ister. Ve ona müracaat edilmesini ister. Müracaat etmezseniz talebinizde cevap alamazsınız. Kalbinizden geçenleri bilir. Fakat bu onu alakadar etmez. Gerçekten Allah'a bir taleple yönelmedikçe Allah sizin kalbinizden falanca şey geçiyor diye ona cevaz vermek mevkiinde hissetmez kendisini. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kimdir dilediği diye sorarsanız hikmeti dileyenlerdir. Ne demek istediğimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleridir. Öyleyse Allah kimi isterse kendisine ulaştırır dediği zaman bu insanların Allah'a ulaşmayı dilemezlerdir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhü. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat, ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için, sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar, biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i kerimenin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayete erecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu ister birinci defa Allah Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun, mutlaka ölümümüzden sonra Azrail'e sinen ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu yedi kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza meab olur, sığınak olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Zalike yevmül hakkı fe men şaa ittehaza ila rabbihi meaba." İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor: "Vallahi indehu hüsnül meab." Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah-u Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala
Kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş ve son derece kolay temellerle çatısı atılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda Kur'an-ı Kerim konusunda yazılan yanlışlara öyle bir inanmışlar ki Kur'an'ı unutmuşlar, rafa kaldırmışlar. Kainatta en çok insanı seven, insanın sadece mutluluğunu isteyen Allah-u Teala ona hiç zor kullanır mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyiciler. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor Mâsâle. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayet-i kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَعَطُ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a
ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben onu diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, pardon 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah Teala buyuruyor Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman yani Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun göğsünüze kadar geldiğini söylüyor Allah Teala. Ama böyle bir yol yoksa yol açılmamışsa Allah Teala tarafından o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü, sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edebilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine gerçekleşen bir yoldur. Ya dilersiniz, mutlaka kurtuluş alırsınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek, asır demek. Vel asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah Teala illel lezine amenu. Allah amenu olanlar hariç diyor Allah Teala. Öyleyse amel olanlar hariç diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri gene odur. Allah-u Teala'dır.
Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi geçirsinler. Onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açıklı olarak insanların hepsi Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah Teala'nın izninde Allah'ın kendi zatına daveti var. Her şeyden evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı. Ölümden evvel Allah'a ulaşmak. İşte söz konusu bu. Ne yapar? İnsanı evliya kılar. Mutlaka bir dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için gidecek yer cehennem kesin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Ve diyor ki kim bana ulaşırsa onun gideceği yer cennettir. Gerçekten öyle mi? Bakalım Fecr suresi 27, 28, 29, 30 ne söylüyor bize? Allah Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ya Rabbi ki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî fethuli cennetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemin var ya, tezkiye olma yemini, temizlenme yemini, o kapkaranlık nefsinin kalbine, tamamen afetlerden dolu olan nefsinin kalbine, Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok yerleştirip, nurların nefsine hakim kılmak konusunda bana verdiğin yemin var ya, işte o yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyorum. İrci ila Rabbike. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misakta bir yemin çeşidi yerine getir diyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudunuza sesleniyorum. Fethuli fi ibadî. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misaki yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Kim de Allah'a ulaşmışsa onun gideceği yer kesin olarak Allah'ın hükmü Allah'ın cenneti. Bir defa daha kesinleştirelim. Âl-i İmrân suresi 76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor, dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşumuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz?
Sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. Her cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüzümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah Teala tarafından farz kılınıyor. 1. farz. 2. farz fecr. Fecr 28. 3. farz ama hadi 2. olarak onu söyleyelim. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer. Gene geldiğin yerde vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. 3. ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve ey fizikülü takva sahibi ol. Ruhumuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleştirilmesi. 4. farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. farz Lokman 15. Vettevi semila ben ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhunu kim bana ölmeden hemen ulaştırmışsa, sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de ruhunu Allah'a ulaştır. 6. ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allahü yedu darüsselam. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya, o selam yurduna, teslim yurduna, darüsselama ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, sırat-ı müstakim deyince oradadır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim verdi satılır. Bizimkiyle beraber 24 oldu. Hamdolsun. 3 tane cildi tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve Nisa suresi tamamlandı. 3 cilt halinde sizlere sunuldu. Geri kalan ne kaldı? 19 cilden 3'ü tamam, 16 tanesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günleri 4.'si şu anda hazırlıkta. Yakın bir gelecekte onu da inşallah tamamlayacağız. Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şimdi için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler. Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ifna etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve faz içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten.
Ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime, ki müstakim istikamet üzere olan demek, doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. 6. defa. Bu 6. farz. 7. farz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Veşkir ismi Rabbike ve temettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var. Allah'a ulaşmak. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir meselesidir. Ve bu iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane emirlerinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah-u Teala 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibi müminleri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar? O ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'ı ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı?

İnsanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış, uzaklaşmış. İnsanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblisin hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik ve 8 tane de farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاقِ. Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. 3 yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emrallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en güzel ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi, nerede bağ kelimesi, nerede kuvvetlendirmek kelimesi, hiçbirisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi ona Allah'a değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar değil mi? Evet. Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakın müftüsü cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek etkisini katiyen kendimizde göremeyiz. E ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyorum. Onların hatası. Sevgili izleyenler, İnsanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe insanlar daha evvelki neslinin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 senenin bir nesil olduğunu düşünsek bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesilden beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta, her biri kendisinin emergelerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvolmuş. Allah-u Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış. İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'a teslimden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun 1. Fizik vücudunuzun 2. ve nefsinizin 3. Allah'a teslimi söz konusudur. Onun için de kainatta teslimden başka bir din hiç olmamıştır. Nitekim

0: incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah Teala. Şeytan mı bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de. Ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları iblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de, tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rad'la beraber, Rad 20 ile ve 21 ile beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik, 19 oldu affedersiniz. 10. ve 11. ayetler, 3 yeminimizin birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu üç yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Nail Suresinin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Hep sorarlar size, ne zamandan beri Müslümansın? Cevap verirsin, galibeladan beri. Galibela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik. Dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onların hepsini huzurunda topluyor Allah Teala. Araf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halu dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah Teala demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah Teala'ya diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah Teala diyor ki Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Biz hepimiz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudunuz, ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki, atana itaat ettik. Allah Teala diyor ki öyleyse yeminleriniz, misaklarınız ve ahdleriniz üzerinize farz kılındı. Üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak, ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerimizi, yeminlerimizi, misaklarımızı yerine getirin. 11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah-u Teala şunları söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ünlüleri ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi bu gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiği, bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah-u Teala yaratıyor. Hepinizin de diz çökün secde edin diyor. İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah-u Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı ya Rabbi beni kıyametine kadar yaşat. Eğer beni kıyametine kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınları üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreler bulmayacaksın diyor İblis. Allah-u Teala'nın cevabı sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiçbirisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş. İşte böyle bir insan ihlas sahibi olan insandır. İhlas sahibi olana şeytanın tesir etmesi söz konusu değildir. Çünkü şeytanın tesir alanı sadece nefsinizin kalbindeki afetlerdir. Hepiniz kim olursanız olun. Nefsinizde 19 tane afetle beraber doğarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, düşmanlık, yalan. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinden sadece bir kısmı. Bunlarla doğarsınız. Hiçbirinizin elinde bir şey yok. Öbür tarafında ruhunuzda bunların zıttı olan bütün güzellikler yer almıştır. Allah'ın emri mi? Nefsinize. Seni diyor bir ahseni takvim içinde yarattım. Belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup ahsene ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir. Öyleyse bir insanın ne tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinlet alınmıştır. Ekinlet idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ihfaz kılmıştır. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün son üç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alan oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve selamat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazlı etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışarı edilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kelimesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. %2. defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levhame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbinin şerri emrettiği kademe. Ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçen ruhunuz sitetin müntahadan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymanız sebebiyle yokluktadır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklınıza geldi mi sormak? Nereye ermiş? Neye ermiş? Niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatında yok olmuş, ifrah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha ne yap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkidir. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safha kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dizaynda insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah-u Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez. Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim? Neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. Karşılaştırın, 30 sene, 40 sene dinini yaşamış, yaşadığını denetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği ve bunu gerçekleştiremediği için kurtulamıyor. Ama bir kişi düşünün sadece bunu dilemiş ve ölmüş. Bu insan kurtuluyor sevgili izleyiciler. Allah Teala son derece açık bir lisanla bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade kanuni bir ifade. Siz size düşünü yapın, ben kendime düşünü yaparım diyor Allah Teala. Sizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Gerisini bırakın o yapsın. Size namazı o sevdirir. Size orucu o sevdirir. Size zekat vermeyi o sevdirir. Size kendisini o sevdirir. Size başka insanları o sevdirir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadan ölmüş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşid olarak niteleyenler sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adı ve tabi deniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin sahabeden sonra gelen neslin ensardan ve muhacirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizayn Allah Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet sahibinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası için ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? En azından Allah Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizimle sizin aranızda bir şey değil. Onunla sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. Daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş. İnsanlar mı? Unutmuşlar. 14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmuyor bizim. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi diyorlar. Sen diyorlar nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi. Siz de aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızı din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah-u Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden çirkin çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'laştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz, nefsinizin tezkiyesi hepsi cennet saadetinin üçüncü safhası için, ruhunuzun Allah'a ulaşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olmanın kısmına kadar yükseldiğinin ifadesi, bir de fizik vücudunuzun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç. Cennet saadetiyle alakalı kesin burada tamamlanıyor. Allah Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saati konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik gücünüzü Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu farzları koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetine ulaşacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri istemeseydi şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğinizle sizi cennetine sokmaya hazır ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnden insan ile fihüs insanlar hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllen lezine aminu. Amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun sadece cennet kanadını sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilediğinizde mümkün. Öyleyse hepinizin sadece Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmayı dilemesini değil, daha ötesini, onun cennetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salatu aleyhi.
1: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey, kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla haliktir. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davete da'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amini olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder.
onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazdıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktada onun kalbindeki ikinleti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ikinnet kelimesi, ikinnet müessesesi, idraki önleyen müessese küfür kelimesini de muhtevi

Allah Teala eğer üçüncü basamakta ikinleti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki bakrayı alıyor, kalpteki ekinleti de alıyor. Ekinletin alınması, ekinlete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması,

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, amin olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Orada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez, hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7 Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
Pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar, irşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'yı, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler amin olan kişiler. Mümin olmanın amin olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amin olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşade ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise irşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah-u Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standardında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasını

Bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiret için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah-u Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere veririm, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah Teala'dan helal para istiyorsa Allah Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam, o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam, o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa Allah-u Teala ona parayı vermişse o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse miktarda pay vermişse o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır. Parayı hasene olarak almıştır. Hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim

Ben dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametini kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinin de istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreyi aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, İnanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah Teala'nın
kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim alıyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Ard arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa. Amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı. Ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor.
O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yer yerine oturtun. Her şey karşılıklı bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecede çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derece, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir cezayla, öyle bir cezayla cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala, öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse aynı ağırlıkta bir cezayı Allah-u Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir. Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmazsınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar, yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah-u Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah-u Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrim imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah Teala o noktada devrim imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah-u Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah-u Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde ekinnet vardır. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti alıyor. Alırken
orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah-u Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir, Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir kısmında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Bunun sonucunda kişilerin davranış biçimlerinin nasıl olacağını inşallah size de anlatmışsınız. Allah senin razı olsun.
2: Allah senin razı olsun. El-Fatiha ve Al-Salevat. Allah'a emanet olun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın indiki normal standartlardaki ilk mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul elbab daimi zikrin birinci makamı. İhlas daimi zikrin ikinci makamı. Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte ihlaslı olan, salatlı olan bir insan daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarak zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir tatbikatı geçtiğinden itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rivani kapıyı kapatmıştır. Bu mühürün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mühürün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskılar eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır. Üç nura göre bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daha gizlikle başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç gelemeyeceği için daha gizliklerin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmış da o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Değilse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruh istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nef, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derece kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutluluğa huzurlanır. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin olabileceği merhale neresidir? İhlastaki ve sırattaki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaştıktan da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ölçüde olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikir biçimlik kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak imkanının sahibidir. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok büyük okumaya çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüşmüş. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle bulunur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tercihlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları, günahları sebebiyle devamlı insanlar için kurgusuzluk verici davranışlardan olur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, iğrençteki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir varlık olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump döneminde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş. Böylece mallar arasında bir trampa söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para atı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarara sahip olur. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah-u Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah-u Teala'nın dininde serbest irade mukaddestir. Allah-u Teala kimsenin iradesine karışmaz, bunu kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında selam makamı vardır. Selam makamının en üst noktasında tasarruf müessesesi vardır. Allah'ın tasarruf müessesi her demirde sadece bir tek kişi görebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi hep peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyoruz o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek kişiye nasıl olan tasarruf merkezidir. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediği yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının hürriyetlerinin başladığı yer. Hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek istisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına sokuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Geçmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ilka ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah-u Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir müessesedir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâfi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik.
aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet, veriyor. Kiranın çatının melekleri bize hayat temizliği getiriyorlar. Doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar? O yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez kiranın çatının melekleri bize azabı uyguluyorlar. Veya inşirah verici, ferahlık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var, Allah'ın bir de nehileri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin, kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğu sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç fırtınasının koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah-u Teala iç dünyanızda bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü kiramen katilin melekleri size hayat gününüzü gösterecekse, mezarda da gösterecekler. Kiramen katilin melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman gene mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış uçurumunun sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecektir. Onlar da istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus, mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok, kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar, daimi zikrolacanlar, bu söylediklerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk mevzesi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlıdır. Her güzel davranışınız sizin eserimiz zannedersiniz. Aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir insiyatin neticesinde oluşur.
Ama bazı insanlar Allah'ın dinleri, sebebini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan varmış. Halbuki bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlak edilecek rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsiniz de şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kutsuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, asıl o zaman üstünlüğü bir ispat edebilecek. Ama insanlar Allah'ın bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkeze yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah tarafından selamet verecek. Onun arkasından da ruhunuz nefsinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan, huzura ulaştıracak olan davranış biçimlerine sindirir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sütlerini görmemiz lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir düzen içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerinizin mürtebasına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecekler yaşayacaksınız. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Öyleyse davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, ona asla yerine getirmemenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbirine düşman olmasını ister İblis. Allah-u Teala da herkesin birbirine dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da
Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükte iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki reddetmesi. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Onlar kötüde iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar harcın azimin sahipleridir diyor. Kötülükle kötülüğe, kötülükle mukabele etmek bu cahillerin işidir. Bir başka ifadeyle nefslerine tabi olanların işidir. Allah-u Teala insanın cahil olduğunu söylüyor. Hangi sebeple söylüyor? Nefsinin emrinde olan insanlar için söylüyor. İnsanın ilim ve irfan sahibi olduğunu söylüyor. İlim sahibi dediği insanlar sadece dünyadaki ilmi öğrenenler, irfan sahibi dediği insanlar Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyinde öğretim içini Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala insanların ne yapması, ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz. Onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz. Ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünürüz. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey ona onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi ne? Bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarla olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca derdini yerine getirmemiştir. Yani şeytanı bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez söylüyor. Öyleyse

ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren, onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah. Yani haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabi bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bakıyorsun, irşat makamına şüpheye düşüyor ve dalalete düşüyor. Aslında buradaki dalalet muhtemelen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine göre fısk meselesidir. Ne oldu? Bütün güzellikleri işleyen bir insan bir anda fıskı mesul oldu, gideceği yer çeyrek. Dolayısıyla bu söylediğimiz devreler hep izafidir, görecelidir. Kişi en büyük günahları işler, sonra gider müşriklerinde tövbe eder. Gerçekten hedef Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Bütün günahları sevaba çevirir. En çok günah işleyen en büyük dereceyi alır. Demek ki burada da göreceli bir müessese var. İşte bütün bunların içinde önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşumuz kesindir. Şeytan ise hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de dolayıcınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. Bunun için ne yapar? Başka insanları vasıta olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ilmini gerçekleştirmek. Ali neyi içerir, neyi emreder? Allah sadecinin mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadet ise bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış bir şey vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yetek ettiği şeyleri asla işlememenizi ister. Allah'ın ve ruhunuzun sürevi bu. Ya şeytanın sürevi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak, neyi yetek ettikse onu ise yapmak. Öyleyse İblis sadece sizin karşınızda olan bir varlık değil, Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber cehenneme girecek olan bir varlık. Hedefiyle sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Bir de sizler hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzden yumruk atmak isterdiniz. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmanız lazım. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkeme. Allah'a ulaştığınız anda

Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istememeniz için bütün tüylerini kullanır. Aklınıza binbir türlü desinseyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi o adama bir tane yüzük atmanızı ister veya ona onun sesine daha büyük şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddetle öfkeniz kabarıyor. Siz de ona aynı şeyi yapmış istiyorsunuz. İşte bu anda yapmanız lazım gelecek. Allah Teala günahlarınızı, ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarırım. İşte bu güvenciniz var ya, Allah'a söylediğiniz bir söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır. Ve bunu dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaret ettiğini ifadeler yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz, ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye, Allah Teala mutlaka öfkenizi alacaktır. Ve ondan affilemek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranışta olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan affilemekse işte o zaman yücelirsiniz. Hem sizin seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Söylediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olası karşılaştınız. Hatanız hiç yok. Sizin hakaret eden kişiden af dilemek büyükleri gösterdiniz. Ne olacağınıza ne dersiniz? Adam öfkesini alamayarak sizi dövecek mi orada? Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Önce alay ettiğiniz dönecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke spiralinin büyümesi iki tarafında katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle size adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz ona cevap vereceksiniz, onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda, onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Deneyin. Böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapmaya, ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdivenin bir üst otomana çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz.
olduğu yerde kalmak mecburiyetidir. Karşınızdaki kişi size saldırabilmek için, size daha çok hakaret edebilmek için sizden bir karşılık almak mecburiyetindedir. O karşılık yoksa onun yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse davranış biçimlerimizde Allah-u Teala'yı yanımıza aldığımız an dünyadaki en kuvvetli kişi biz oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya düşmanımız olsa ben dost olarak yeterim diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak yeterim diyor. Unutmayın, Allah'a karşı sizi kimse müdafaa edemez. İşte insanlarla karşılaşacaksınız. Ne olacakmış mürşidimize gitsek, el etsek, el etmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse o öğretenden sizin cehenneme gitmenize mani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğrettiklerinizi tatbik etmeseniz de gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğreten insanlara müdafalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, sizi kıydırın nefsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah-u Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sözünüz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcınız olduğunu hiç unutmayacaksınız. Diğer zamanlarda kalırsanız müracaat yeriniz olasıdır. Allah-u Teala, biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak yetkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davete da'i izâ de'âni. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edinin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki فَلْيَسْتَجِيبُ لِي فَيُؤْمُنُ لِي لَعَلَّهُمْ يُشْرُونَ. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müessesesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz. Ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar, kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük hürriyeti yaşayanlar, Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala müracaatınızla doğru davranış biçimini öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah-u Teala sizin öfkemini mutlaka durduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona açık bir kapıyla daha çok yaklaşmak imkanınız var. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil,
ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan o zavallı insan, saldırı düzeninin içindeki olan insan yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık onun gibi insanlardan oluşuyor. Herkes birbiriyle kavgalı, herkes birbirine düşman, sahabenin başlangıç noktası gibi. Ama ne sanıyorum? O kişiye Allah Teala'ya içinizden Ya Rabbi bana yardım et. Ben bu sefer öfkemi yenmek istiyorum. Mutlaka yenmek istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen ben bunu başarıyorum. Bunu dediğiniz zaman Allah Teala öfkenizi alacaktır. İşte o zaman hiç hatanız olmadığı halde affedilmek bekleyip göstermelisiniz. O zaman o kişi hayatında hiç görmediği bir insanla karşılaşmış olanın şaşkınlığı içine gelecektir. Neticede mutlaka sizden affedilmesiyle sona erer. Öfkelerin en büyüğüne tapılmış olan bir insan bile olsa başka bir de karşı olan öfkesini sizden alıyor. Sizin sıkıntılı olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk düş tesirine giriyor sizin affedilmeniz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek mecburiyetinde kalıyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlarda değil. Ellerinde gözünüz şey tabanca da olsa bilin ki silah sizde. Onu durdurma yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefa billahi sözünü hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse korkmama Allah'ı yanına alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cesaret, velayet cesareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven meselesine dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz. Çünkü kainatın kurucusu, kainatın sahibi, kainatın hakimi sizinle beraber. İşte bütün bu güzellikler hepimiz için geçerli. Her güzel şeyin dizaynı Allah-u Teala'nın dizaynıdır. Öyleyse davranış biçimlerimizi böyle bir öfke noktasında Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka düzenleyebileceğinizi ve galip geleceğinizi hiç unutmayın. Biz başkalarına kötülük etmek üzere yaratılmadınız. Başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az üç katını yaşamak için yaratılmadınız.
en az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesini gibi görünür. Allah sana diyor ki kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor. Dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elini ne eden o. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa bu cennet onu mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla cehenneme girmesi söz konusu değildir. Günahlarının bedelini nasıl ödüyor? En az 3 defa diyor söylediğimiz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından hırsızlığı yaşıyor 1, onun arkasından ruhu nesine azap ediyor 2, kabirde bir defa daha azap geliyor bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki müşriğine ulaşmış, bütün günahları sevaba çevirmiş. Ve sevapları, günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan meseleyi değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah-u Teala ondan ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli, sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah-u Teala'nın yardımıyla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakimdir demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda inan sunacaksınız. Doğruymuş diyeceksiniz. Yeter ki unutmayın söylediğimi. Böyle bir olayla karşılaşırsanız Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Unutmayın, o sizden, hepinizden ondan yardım istemenizi mutlak olarak ister. Kim Allah-u Teala'yı Rab mevkiine koymazsa o Allah'tan yardım alamaz. Allah yardım merkezidir. Yardımın tek sahibidir. Siz onu Allah olarak, her ilah olarak ait olduğu Rabbaniyet makamına koyduğunuzda ondan yardım dilemek mecburiyetinde olarsınız. Kulsunuz. Sadece onun bir yaratığısınız. Hepimiz öyleyiz. Güçlü olan her şeyin sahibi odur. Yardım mı mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman bunun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizde Allah'ın yardımıyla kainatın sahibiyle yardım almak üzere müracaat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir ve siz kullanırsınız. Her zaman
olaylar karşısında Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirmemizi, bunun neticesi olarak da hepimizin Allah'ın cennetine kendisiyle de bu dünyada yaşarken dünya sayesinde ulaşmamızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlaştırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikri ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür ipak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katları bütün sıralarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. 7. katın 7. aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki müntahaya ulaşırız kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, 7. gök katının 7 tane alemini görerek, 7. alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki müntahaya ulaştığımız zaman İhlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh, Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetini de bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün 7 katının 7'sini de görmeden, 7. katın 7 tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuh'a davet edilmez. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse ihlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onu salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuh'a davet edilirse, o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuh'a yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasında tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman
tevbeyle sonra tamamlamıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah Teala tövbe-i nasuha davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yutinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazen sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazen sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrinin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olaya ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulüllerine bulursak. İlm el yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlm el yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala 109 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ullelbap olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer Ulü'l-Elbap makamından İhlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün 7 katını ve 7. kattaki 7 tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve 7. katın son alemine kadar fizik hücreleri buradan hemen biraz evvel, bir kadem evvel başlar ve biter. Zikir hücrelerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer stresin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu, bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tevbe-i Nasuh tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. Ve başının üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındım. Bütün Allah Teala'nın müşriklerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği müşriklerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındım. Bunun anlamı
kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelbap ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema ersellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümü mâlem tekûnû tâlemin. Ey sahabe, size sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, birinci göre. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, ikinci göre. Size kitabı öğretsin diye, üçüncü göre. Size hikmeti öğretsin diye, dördüncü göre. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye, beşinci göre. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi. Üçüncüsü, onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ulu'l-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 26 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkül yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşad makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala'ya 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak. Ve ondan sonra salah makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinizde tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu.
Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman olur. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor, 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala. Onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakti ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunacak kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani
Rasyonelmanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör Rasyonelmanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu, ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra eskili safirle reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla karar arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu bir sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi yine Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalandırmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167-168-169 şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ. Allah-u Teala diyor ki o
küfür üzere olanlar var ya diyor. Onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat dallü dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürlüdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah-u Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah-u Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi, sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim, sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım, sana asla isyan ettiğini görmeyeceksin. Ya Rabbi, bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde
yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur. Oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım? Ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun, öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek. Onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor.

Cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunlara acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi. Sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki hani diyor benimle yapabilirdin. Ben sana demedim mi diyor sen benimle yapamazsın. İşte diyor ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki bir daha yapmayacağım ama diyor şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helaldar olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerime. Ama diyor bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor katiyen diyor. Artık diyor bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadan evvel birisini öldürmüş hep aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı onun ona yükleyeceği o ağır azabı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor. Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız.

0: Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz: ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairenin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak. Ama bunun neticesine ulaşamazsanız, o zaman da "Ya Rabbi, senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden." Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itiraz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz: size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi: evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, arenaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz, ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinleşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz, size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerine sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, bana önünden geçiyor, maraz sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde, siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Sizi duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız, gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talep etseniz hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. ...34 yıldan beri. Ve gayretiniz... ...hep... ...himmetle... ...hep... ...müsretle beraber... ...söylediklerimi... ...tatbik etmek için... ...her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi... Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. (Gülüyor) bundan huzursuzluk duyuyorsunuz, üzüntü duyuyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütünüyle yok edebilirseniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisiyse ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesir usulü getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gören arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsimizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerindeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü. Paris'in Ücami noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam üç kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daim zikrin sahibi, hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince, şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakma. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna aynı olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derece kaybedecekseniz yapmadığınız takdirde o kadar derece kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar. Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap. Biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır. Derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda hangi olayda onu yenerseniz o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin. Bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e size dünyanın en muhteşem hakları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı Salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı bu salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik kimse denilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veyahut da tasavvufun gereklerine riayet edebilirsiniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bildiğiniz, o olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün, aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına, belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafif etse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığınızı iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyor. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti tepkin. Şu haline bak. Denizin kıyısında beş parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak kazanırlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışa derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru, şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışım oldu. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden bildiğinde size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek. Veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi, şeytandan da size ulaşıyor, yoksa sizin düşünceniz mi, ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıduracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin, onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmeklerler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın, böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin, behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rızgınır. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha. Nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak, sadece nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrolü altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sararan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi desteklerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya namzetsiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere, Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendim. Zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok küçük bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, kimi partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde, Adem Aleyhisselam'da da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar.

değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istemen de hangi gün Allah Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun, içinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde, onun da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin, zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin, aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın, bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikri bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız, ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl-ı salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları tutamayın. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkanda da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklersiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp yüzünüze bakıyorsunuz.

0: En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sıra var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin. Ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerini getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerini getirir. Madde iki ve üç. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman o emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestle gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz soru, şu anda acil zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen son resimde Mehdi Resulü tabi sabitine acil olmuşlar. Bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak, himmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkine evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Saitimiz Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sevil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir. Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman, onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatini açacak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar koparıldığı için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatine ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya zaten ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya zahiretine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunlar ortadan kalktığına göre bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yer yerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacımız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Ve bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle kazanılacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda.
2: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah-u Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah-u Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve Neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
3: Elhamdülillah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir yeni güzelliği daha yaşamak için, Allah'tan bir süre daha bahsedebilmek için, Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzel olduğunu düşünüyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz insanlar Allah'ın yarattığı en üst seviye mahluklarız muhakkak ki. Çünkü Allah-u Teala kainatta yaratılan ne varsa hepsinin insan için yaratıldığını buyuruyor. Bir büyük güzellik daha, insan da Allah için yaratılmış. Öyleyse iki ayet, iki sonuç sevgili izlemeyi dinleyenler. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada bizlere ihsan buyurduğu dizayn son derece açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey bizim için, her şey biz insanlar için. İşte böyle bir dizaynla yaşamışız. Bütün kainat bizlere ait. Ama Allah-u Teala aynı zamanda insanın Allah için yaratıldığını da ifade ediyor. Bakara Suresinin 156-157. Ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet edince derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a döneceğiz, Allah'a ulaşacağız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada iki faktörle karşı karşıyayız. Biz insanlar Allah içiniz, Allah için yaratılmışız. İnsanın kainat üzerindeki önemini vurgulayan en önemli bir faktör bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunu ait olduğu yere oturtalım. Ne zaman bir insan Allah için olduğunu, Allah için yaratıldığını idrak ederse, bunun manası yaratıldığına geri dönüştür. Bu idrak o noktaya ulaştırır insanoğluna. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim bu idrake varmışsa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak ister. Ve mutlaka ulaştır. Eğer Allah-u Teala ona ruhunu Allah'a ulaştıracak kadar hayat hakkı tanırsa tanıması da mümkündür, tanıması da mümkündür. O kişi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırır. Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes. Mutlaka ulaştırır mı? Muhakkak. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah-u Teala. Hidayete erecek olanlar onlardır. Kimlerdir sevgili izleyenler ve dinleyenler? Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız diyenler. Hidayet ermekte ruhun zaten Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a geri dönmesi.
Öyleyse insan kainatın en üstün yaratığı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir spektrum içinde insana baktığımız zaman renk, ses ve ışık olarak insanoğlunun algılayabildiği alan sonsuzun sadece 6 milimidir. Neden bahsediyoruz? Bütün kainat dalgalardan ibarettir. Bu dalga boyları sıfırın hemen yanından başlar. Sıfır dalga boyu olmaz tabii. Ama sıfırın hemen bitişinden ilk dalga boyu başlar. Ve dalga boyları giderek, büyüyerek sonsuz kilometre uzunluğunda dalga boylarına dönüşür. Bunların arasında sevgili izleyenler, dinleyenler, insanların algılayabildiği sadece 5 milim ile 11 milim arasındaki 6 milimlik alandır. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse bu üstün mahluka dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Algılaması bu kadar. Negatif dalga boylarının ise, yani sıfırın biraz altından başlayan, biraz üstünden değil, pozitif dalga boyları gibi sıfırın biraz üzerinden başlayıp da artı sonsuza kadar ulaşan değil, sıfırın biraz altından başlayıp da eksi sonsuza kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirisini bu insanın fizik vücudu algılayamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbirisini. Onları algılayabilenler de galip aleminin mahlukları olan cinler. Onların da bizden çok daha dar bir algılama alanı var. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva içerisinde bütüne baktığımız zaman en kıymetli mahluku görüyoruz, insan. Kainatın ve bu dünyanın varisi olan, mirasçısı olan insan. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki, biz bu alemi tabi olan nefsini teskiye eden, ıslah olanlara, salah makamının sahibi olanlara, onlara miras olarak bıraktık. Onları varis tayin edildik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlar ilmin ve irfanın sahipleridir. El-Vakar suresinde Allah-u Teala'nın bahsettiği üç grup insan nefslerine zulmedenler, ashab-ı meşeme, meşum olanlar, müttefikler, ashab-el yemin, yemin sahipleri, yani ruhlarını Allah'alaştırmış, evliyalık kalemesine ulaşmış ama daimi zikreniz ulaşamamış olanlar, bir başka isimleri de müttefikler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir de sabikun, hayırlarda yapılan yarışlarda daimi zikrin sahibi olanlar, en alt makamda bulunan var, onun üstünde muhlisler, ihlas sahipleri, onun üzerinde salihler, selam makamının sahipleri, üç makam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikunel, evvelin ve ahirin. İki grup sabıkın söz konusu.
Bu sabikunların ebeyinin sahabe olduğunu söylüyor Allah Teala. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Sonra onların gideceği yerin altına ırmaklanan cennetler olduğunu söylüyor. Sonra da bu cennetlerin sahibi olan insanların sevgiliye zanaat ediniyorlar. Fevzi Nazim'in en büyük mükafatının sahibi olduğunu söylüyor. İşte onlar sahabeydi sevgiliye zanaat ediniyorlar. Bu ise her şeyin en güzeli insan için yaratılmıştır. Bu ise yaratan en çok sevdiği mahlukunun sadece mutlu olmasını ister. Bu mutlu olmasını istediği mahluka dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Unik bir mahluktan bahsediyoruz. En üst seviyede yaratılmış. Kur'an İnsanoğlu için indirilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onun şahsında insanı ön plana alarak her şeyin insan için yaratıldığını beyan ederek sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci açıdan insanın üstünlüğüne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah kainatta yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Bütün göklerde, bütün arzlarda, bütün yerlerde, onların arasında Allah Teala'nın yarattığı her şey canlı olsun, cansız olsun, her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış, hasedilmiş, sihredilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey insan için. Zahiri alem, onun berzah alemi, gayb alemi, onun berzah alemi, emr alemi, onun zıttı olan zulmani alem, hepsi insanlar için yaratılmış. Yokluk, o da insanlar için var. Çünkü sadece insan oğlu varlıklar alemini bitirip insanoğlunun sadece ruhu varlıklar alemindeki serüvenini tamamlayıp yokluğa geçip Allah'ın zatına yoklukta ulaşan tek varlıktır. Yokluğa insan ruhundan başka hiçbir mahluk geçemez. Meleklerin en üstüne olan Cebrail aleyhisselam da dahil olmak üzere yokluğa hiçbir meleğin geçmesi söz konusu değildir. Sitet-i Müntaha varlıklar aleminin sonudur. Melekler yaratılışları itibariyle bu varlıklar aleminin en son noktasını aşıp daha yukarılara çıkıp Allah'ın zatına ulaşamazlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, arşı tutan meleklerin de tutabildiği arş 7. kattaki bu levh-i mahfuzdaki tahtlardır. Bir de ümmül kitaptır. Arş müessesesi bir bütün olarak çıkıyor karşımıza. Arşı tutan melekler orada, onların da yer çekimine karşı
Ümmül Kitabı ve İndi İlahi'deki tahtları tutmaları söz konusu. Varlığın ötesinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah var. Allah'tan başka yoklukta hiçbir şeyin yok. Allah hep vardı. Geriye gitmeyi düşünün. Zamanda ve zamandan evvel ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ama bu geriye gidişinizin bir devre sonunda bakacaksınız ki kainat yok. Kainat Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel yok idi. Sadece Allah vardı. Ve Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Öyleyse Allah neredeydi? Hiçbir şey yaratmadığı cihette yokluktaydı. Yaratılmış hiçbir şey yoktu. Ama Allah'ın olmadığı bir periyot, bir devre bulamazsınız. Zaman Allah'ın bir mahlukudur. Bu mahluk, yani zaman da yaratılmadan evvel gene Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir gün kainatın kıyamet gününde yok olacağını biliyoruz. Ama geriye kalan iki şey devam edecek. Cennet ve cehennem. Sonsuza kadar. İnsan aklının alamayacağı sonsuz uzunlukta bir zaman parçası. Ama bu zaman parçasının sonunda sevgili izleyenler, dinleyenler, cennetin de cehennemin de göklerinin çatlaması söz konusu. Onların gökleri çatlamadıkça cennet ve cehennem duracak. Ve bu o öylesine sonsuz bir zaman ki insan aklının oraya zaman parçası olarak ulaşması mümkün değil. Yani cennet de cehennem de sonsuza kadar var olmakta devam edecekler. Peki sonra ne olacak sevgili izleyenler, dinleyenler? Sonra Allah-u Teala'nın dilediği an cennet de cehennem de yok olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala'nın dediği olacak. Her şey fani olacaktır. Sadece Zülcelal-i vel İkram olan senin Rabbin baki kalacaktır. Demek ki beka müessesesi el-baki adlarından bir tanesi olan sonsuz bekanın sahibi olan sadece Allah'tır. Onun ötesinde hepimiz Allah'ın dışındaki her şey bir yaratıktır. Bir zamanlar yoktular. Zamandan evvel yoktular. Zamanın bir parçasında var oldular. Zamanın başlangıcıyla beraber her şey Allah-u Teala tarafından var edildi, şekillendirildi. Sevgili izleyenler, bir tek noktadan yerdekilerin ve göktekilerin, yerlerin ve göklerin bir tek nokta olduğu bir dizayndan bahsediyoruz. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Yerler ve gökler önce bir idi. Biz onları, o noktayı dağıttık, patlattık ve dağıttık, fethettik. Patlatmak ve dağıtmak. Mekanlarından koparıp dağıtmak.
mekanlarından kopardık ve dağıttık. Mekana baktığımız zaman bir tek nokta olduğunu görüyoruz bunun. Uzayı alınmış olan bir kainat, uzaysız bir kainat, bir tek nokta husule getiriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir atom yapısını düşündüğünüz zaman, bir protonun iç yapısını düşündüğünüz zaman, birçok boşluk noktasının orada mevcut olduğunu görüyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu işte bu dizayn. Allah-u Teala bütün insanlar için güzellikleri koyuyor ortaya. En çok sevdiği mahluku en sonra yaratıyor. İnsan yaratıldığı zaman cinler vardı, melekler vardı, şeytanlar vardı. İnsan yaratıldığı zaman kainatı birçok nokta insanoğlunu sinesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştı Allah tarafından. Böyle bir şey için kim bilir kaç milyar yıl geçti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse önce cansız kainatın yaratılması var. Zamanla birlikte bir Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetini görüyoruz. Bir tek nokta patlatıldığı andan itibaren noktayı oluşturan bütün partiküller bir sonsuz büyüklükte kainat yaratmak üzere harekete geçti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün partiküller ayrı ayrı istikametlere göre ayrı ayrı yıldızları, gezegenleri, merkezi çekim güçlerini yaratmak üzere harekete geçti. Zaman başladı. Geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zaman parçası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu zaman parçası ne zamana kadar acaba devam eder? Kıyamet gününe kadar devam eder. Zamanın başlamasındaki realiteyi yakalayabildiğimiz zaman sorunu da çözeriz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nasıl başlıyor zaman? Bir tek noktadan ayrılan bütün noktaların, bütün partiküllerin her biri ayrı bir yıldızı, ayrı bir yer küreyi yaratmak üzere harekete geçmeleri, vücuda getirmek üzere harekete geçmeleri, bir tıklıktan ayrılan ve hareket halinde olan partiküller. Bu hareket başlıyor an sevgili izleyenler ve dinleyenler, zaman başladı. Ondan evvel zaman yoktu. Allah'tan başka bir şey söz konusu değildi. Bir taraftan yaratılan, bir taraftan fethedilen, dağıtılan bir kainat dizaynı o zaman başladı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şeyin en güzele dönüştüğü bir dizaynı yaşamamız söz konusu. Kainat var. 250 milyar galaksisiyle bir kainat söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zahiri alem. İşte bu zahiri alem dizaynının içinde hepiniz varsınız.
Sevgili izleyenler, bilmeyenler, yaratılışla beraber başlayan zaman Allah-u Teala'nın bir dizaynı üzere devam ediyor. Ne zamana kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Peki kıyamet gününün özelliği ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet gününün özelliği zamanın durması ve geriye dönmesi, sıfıra doğru yola çıkması. Neden? Bir noktanın dağılmasıyla, noktanın yaratılmasıyla, yaratılan noktanın dağılmasıyla sonuçlanan bir dizayn. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o nokta daha evvelki bir devrede yaratılmış olabilir mi? Olabilir. Bir açıklama yok. Ama zaman bu mevcudun ya da olan da yaratılanın patlamasıyla tahakkuk ediyor. Bir taraftan yaratılış, bir taraftan patlama. Veya Allah-u Teala'nın daha önce vücuda getirdiği kainat kadar ağır bir tek noktanın dağıtılması, mekanlarından koparılması ve kainatı yaratmak üzere harekete geçişi. İşte bir tek noktadan giderek ayrılan bütün partiküller sıfır noktasından zamanı başlatıyor ve devam ediyor. Zaman devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne zamana kadar devam edecek? Allah'ın bu partiküllere verdiği itiş enerjisi bittiği ana kadar. Bu itiş enerjisi devam ettiği sürece kainat hep büyüyor sevgili izleyenler. İşte Profesör Doktor Hubble'ın Nobel mükafatı kazanmasına sebebiyet veren bu olay. Hangi olay? Yıldızların gezegenlerin birbirinden ayrılmakta olduğunu kesin olarak ispat etmesi. Bütün gezegenler birbirinden ayrılıyorsa yoklukta her birisi yeni bir yere sahip oluyor demektir. Giderek büyüyen bir kainatın dizaynı bu sevgili izleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynı oluşturan her şey kainatın zaman ödülen faktörünün büyümesini, devam etmesini sağlıyor. İtiş enerjisi bir gün sona erecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman zaman duracak. Sura kıyamet günü ilk üfürme işte budur. Zamanın durmasının işareti. Zamanla birlikte her şey duracak. Hayat sahibi olan insanların hayatı da duracak, sona erecek. Kinetik enerjinin bittiği noktayı düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nasıl bir top mermisi havaya atılır, bir kör çizer, bir noktada artık daha ileri onu çeken bir şey yoktur. Ama o yavaş yavaş aşağı doğru düşmek üzere daha evvel gelen enerjiye dayalı olarak hareket halindedir. İşte aynı statü zaman içinde var. Partiküller aldıkları hızla devam ediyorlar yolculuklarına. İtiş enerjisi bittiği zaman artık duraklama noktası geliyor. Bir karşı kuvvet harekete geçecektir. Bunun adı atraktivite, yani büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekebilme gücü. Sıfırlanan
itiş gücü duraklamaya, duraklamadan sonra küçülme söz konusu olacaktır. Bu duraklamadan sonraki küçülmeyi temin edecek olan sistemin adı kainattaki çekim kuvvetidir. Atraktivite. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası bir dönüm noktasıdır. Kıyamet günü zamanın durduğu noktadan bahsediyorum sizlere. Zaman duracak ve kainatın büyük kütlelerin küçükleri çekmesi sebebiyle küçülmeye başladığını göreceğiz. İşte Allah Teala bu dizaynı dünya ile güneş birleştiği zaman diye anlatıyor. Ay ile dünya birleştiği zaman diye anlatıyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Dünyadan kopan ay, dünyanın çekim gücüne dayalı olarak dünyaya geri dönecek. Güneşten kopan dünya güneşe ulaşacak. Güneşle beraber olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece dünyamız değil, güneşin çevresinde dönen bütün gezegenler hepsi güneşe geri dönecekler. İşte bu bir neticeyi ifade ediyor. O gün, kıyamet günü bu noktada hayat da duracak sevgili izleyenler, dinleyenler. Herkes, bütün insanlar ölecek. Bütün cinler ölecek. Ve sura birinci fırgüşünde bütün ölen insanlar zamanın geriye dönmesi sebebiyle kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere canlanma olayını yaşayacaklar. Kendilerine yeniden hayat verilecek. Kıyamet günü ölen insanların ölümüyle beraber daha evvel ölmüş olan bütün insanlar birinci ölümlerini tamamlamış olacaklar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve tersine dönen zaman aralığı içerisinde zamanın sıfırlanma noktasına, başlangıç noktasına geri dönmesi süresince o geçen, geriye gelen zaman parçalarında yaşamakta olan insanların her birinin yaşadığı anda ana zaman geri döndüğünde o insanların canlandığını göreceğiz. Ama bulundukları yerde gerçek kimi mevcut olmayacak. Bütün dünyalarda, hayat olan bütün alemlerde gerçek kimi kuvvetinin sıfırlanması sebebiyle orada canlanan bütün insanlar yerçekimi mevcut olan indi ilahiye doğru mahşer meydanına doğru mezarlarından ayrılarak yükselecekler.

Hadise geçmiş olan zaman parçalarının oraya yansıması, oradaki bir günün 1000 yılı ihata etmesi suretiyle gerçekleşecek. Sevgili izleyenler, herkes, bütün gezegenlerdeki insanlar, kainatın en büyük cansız varlığı olan, bütün kainatta yaratılan insanları, bütün devirler boyunca yaratılan insanları ve cinleri alacak kadar geniş bir dünya olan, yaratık olan indi ilahinin mahşer meydanında toplanacaklardır. Bu toplanmanın arkasından toplanma tamamlandığında İsrafil aleyhisselam sura ikinci defa üfleyecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainat mı? Kainat bir tek nokta haline geri döndü. Bütün uzaylar kainattan kayboldu. Başlangıçtaki o tek nokta haline geri döndü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonra mı? Sonra da Allah-u Teala nasıl enerjiyi madde yaptıysa, sonra bu dizaynı aynı şekilde tamamlayalım. Böyle bir oluş, maddenin enerjiye çevrilmesi konumu cennet ve cehennem hayatını yaşayan insanlar için de geçerli sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın cennet ve cehenneme verdiği sonsuz hayat onların da göklerinin çatlamasıyla sona eriyor. Ve artık ölüm yok cennette veya cehennemde. Sadece enerjiye dönüş söz konusu. Ve bütün cennetteki insanlar da, cehennemdeki insanlar da, cennette, cehennemde bütün alemler, cennet aleminde, cehennem aleminde enerjiye dönüşüyor sevgili izleyenler, dinleyenler en sonunda. Sonra mı? Sonra sadece Allah kalıyor. İşte herkes fani olacaktır, yok olacaktır. Sadece senin Zülcelali ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır, buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyin, herkesin bir gün yok olduğu bir dizayndan bahsediyoruz. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada tekrar aslına rücu etmek var. Maddenin cümle enerjiye çevrilmesi var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra insanoğlunun yeniden öldüğünü, sonra da yeniden dirildiğini göreceğiz. Bu arada aklımıza gelen bir başka başlangıç konusuna ait olan bir noktayı belirtelim. Enbiya Suresi'nin 30. ayet kelimesinde Allah-u Teala evvelce gökler ve yerler bir idi diyor. Bir tek noktada olduğunu beyan ediyor. Bir nokta hakkındaki bilgiyi burada vermiyor. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fela uksimu bil hünnes el cevahir künnes ayeti, o merkezi çekim gücüne ve onun çevresinde dönene kasem ederim ayeti kelimesi bize o nokta hakkında bir bilgi veriyor. Bu bir atom yapısının işareti sevgili izleyenler ve dinleyenler, mikro alemde. Bu bir güneş sisteminin ifadesi makro alemde. Bir merkezi

çekim gücü var. Künnes, bir de onun etrafında hareket halinde olan künnes var. Mikro alemde künnes protonu ifade eder. Nükleosu, merkezi çekim gücünü. Künnes de onun çevresinde dönen elektronu ifade eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra makro aleme geliyoruz. Mesela bizim güneş sistemimiz, merkezde bir güneş var. Çevresinde ise gezegenler dönüyor. Nasıl proton bir hünnetse, güneş de bir hünnettir. Nasıl bir elektron, her yörüngede ayrı ayrı elektronları olan birçok element var. O elementlerin etrafındaki çevrede dolaşan elektron sayısı arttıkça kütlesi ağırlaşıyor. Evet. Böyle bir dizaynı kurmuş Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse herkes için Allah-u Teala'nın ilminde güzellikler hakim. İşte Allah'ın enerji adını verdiği, Allah'ın zerre adını verdiği elektronlar, Allah'ın emir adını verdiği enerjisiyle hareket haline geliyor. Allah'ın katından gelen zamanın sizinin nötrino adını verdiği enerji partikülleri elektronlara ulaşıyor, elektronları hareketli hale getiriyor. Şu anda kainatta hareket halinde olmayan hiçbir zerre mevcut değil. Hepinizin 200 trilyon hücreden oluşan hepinizin bütün hücreleri atomlardan, bütün atomlarda elektronlardan vücuda gelmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse başa döndüğümüz zaman görüyoruz ki bir nokta var. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesinde yerlerin ve göklerin bir olduğunu, bir tek noktada var olduğunu söylüyor. Öyleyse bu var olan noktanın dağıtılması söz konusu. İşte o var olan noktada bütün kainatı ifade ediyor. Ama bu noktanın var olabilmesi için elektronların, karşıt elektronların, önce nötrinoların yaratılmış olması gerekiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evvela Allah-u Teala enerjiyi yaratıyor. Nötrinolar çift yaratıyor. Bir sağ spinli nötrino, bir sol spinli nötrino ile mutlaka beraber yaratılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Öyleyse Allah'ın bu dizaynında her şeyin zıttıyla kayın kılarak çift yaratıldığını görüyoruz. Her şeyin en güzel dizaynı oluşturduğu böyle bir düzen. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzellikleri hangi standartlarda Allah-u Teala yaratıyor? En güzel standartlarda o yegane ilahtır. Ve yarattığı mutlaka her zaman ahsen olanıdır, en güzelidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda yaratılıyor kainat? Enerjinin yaratılması bir safa, enerjinin
madde haline çevrilmesi, yani bir çift nötronun 3 ve 4 numaralı küreleri her iki, bir sağ spinli bir sol spinli nötronundan ayrılarak eş değiştirmesi suretiyle birinci ve üçüncü küreların artık aynı istikamette değil, ters istikamette dönmeleriyle oluşan ikinci bir dizayn, bu enerjinin maddeye dönüşmesidir. Sonsuz hızın ışık hızının altına düşmesi halidir. Artık izlenebilirlik ilkesinin gereği olan bir standart var karşımızda. Kainat. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala maddeyi enerjiye çevirdiği zaman, maddeyi oluşturduğu zaman, madde onun enerji haline çevrilmesi, enerjiyi madde haline çevirdiği zaman, enerji ve enerjinin madde haline çevrilmesi, kainatı oluşturacak kadar olan bir statünün bir tek nokta olarak uzaysız, bir tek nokta olarak dizayn edilmesiyle mümkün olacak. O Allah'tır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o bir tek noktadan, yani kainatın yaratılmak için dağıtıldığı uzaysız bir tek noktanın uzaylanarak, uzayı muhtevasına alarak bir bütünü oluşturması söz konusu oldu. İşte böyle bir dizayn sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şimdi bu dizaynın sonuna gene kıyamet gününe dönelim. Birinci defa sura üfürülmüştü. Ve kinetik enerji, itiş enerjisi sona ermişti. Kainat artık büyüyemeyecek olan bir noktaya gelmişti. Ve küçülme başlamıştı. Bu noktadan itibaren kainatın yaratıldığı ana doğru zamanın geriye dönmesiyle bir yolculuğa çıktığını görüyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler. Zamanın geriye dönüp sıfırlanması olayı. İşte bu kinetik enerjinin bitmesi bir anda bütün enerjilerin bitmesiyle olgunlaşıyor. Ve enerjinin bir anda sona ermesiyle mevcut insanların, yaşayanların, kıyamet günü yaşayanların, bütün canlıların hepsinin ölümü olayıyla karşı karşıya oluyoruz. Her şey ve herkes ölüyor. Hayvanlarda, cinlerde, insanlarda herkes ölüyor. Bu kainatta insanoğlunun ilk ölümüdür. Kendi dünyalarında, alemlerindeki ilk ölümü. Kıyamet günü herkes hangi dünyada yaşıyorsa o dünyada mutlaka ölecektir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, enerji kesintisi mutlak olarak ölüme sebebiyet veriyor. Sonra mı? Sonra yeniden hareket başlıyor. Nasıl başlıyor? Çünkü zamanın İtiş enerjisinin bitmesi sebebiyle durması söz konusudur. Zaman durmuştur ve geriye doğru yönlenmiştir. Yer çekimi kuvveti aynı noktaya geri dönüşü başlatan bir olgudur. Öyleyse zaman da nasıl aynı noktadan ayrılan noktaların bir hız adı verilen faktöre dayalı olarak var olmuşsa, aynı standartta hız adı verilen faktöre dayalı olarak geçmişten geleceğe doğru giden zamanın gelecekten geçmişe doğru geriye döndüğünü görüyoruz. Ve böyle bir dizayn kıyamet günü ölmüş olanlardan başlamak üzere, çünkü zaman evvela onlara ulaşacaktır. Ondan sonra zaman içerisinde adım adım daha evvelki devrelerde ölenlere doğru yaklaşacaktır. Ve ta ilk insanın yaratıldığı noktaya kadar Adem Aleyhisselam'da dahil olmak üzere herkes yeniden
hayata gelecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama zaman Adem Aleyhisselam'ın hayata gelmesiyle geri dönüşünü tamamlamış olmayacaktır. Yaratılışın başlangıç noktasına kadar zaman geri dönecektir. Bu zaman diliminden nasibini almayan sadece indi ilahi cennet ve cehennemdir sevgili evet dinleyenler. Ve sonra yeniden üfürülecek. Adem Aleyhisselam'da dahil olmak üzere bütün insanlar zaman kendi hayatta bulundukları noktaya geri döndüğünde, geri döndüğü anda herkes canlanmıştır. Ve bulundukları alemde yerçekimi olmadığı için indi ilahiye doğru uçarak süzülerek yükselmişlerdir. Oraya ulaşmışlardır sonsuz bir hızla. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn bir bağlantıyı oluşturuyor. Herkes, bütün alemlerdeki insanlar indi ilahide mahşer meydanında toplanmışlardır. Ve sura ikinci defa üfürüyor İsrafil Aleyhisselam. Ve bütün insanlar ikinci defa ölüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden ölüyorlar? Bir defa daha dirilmek için. Birinci hayata getirilmeleri öldükleri andaki durumlarındadır. Her alemde yaşayan o alemin standartlarına göre canlandırılacaktır. Birinci canlandırılmada, birinci hayat verişte. Böyle bir dizaynın neticesine bakıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar cennet veya cehennem hayatını o vücutlarıyla yaşayamazlar. Bir insanın cennet veya cehennem hayatını yaşayacağı yeni bir vücuda kavuşması lazım. Bir. İkincisi, cennetteki ve cehennemdeki insanların hepsinin Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince aynı yaşta olmaları lazım. İkinci sebep. Bu iki sebepten dolayı Allah Teala yeniden öldürüyor ikinci sura üfürülmesiyle bütün insanları ve üçüncü defa sura üfürülmesiyle bir defa daha hepsini aynı yaşta yaratıyor ve hepimizi cennet veya cehennem hayatını yaşayabileceğimiz olan farklı iç organlarla yeniden yaratıyor. Artık o bir madde vücut değildir sevgili izleyenler. Son vücudumuz bir enerji vücuttur. Hücre yenilenmesine hiçbir zaman muhatap olmayacak olan o şeklinin sonsuza kadar cennetin veya cehennemin, cennetin ve cehennemin de gökleri çatladığı ana kadar şeklini hiç bozmayacak olan, hiçbir zaman hücreleri yenilenmeyecek olan bir yeni statüde bütün insanları Allah-u Teala aynı yaşta bir defa daha yaratacak. Bir defa daha hayata getirecek. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Biz onları yepyeni bir yaratışla yeniden vücuda getireceğiz. İnsanların hepsi aynı yaşta olacaklar diyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesin aynı yaşta olduğu bir yeniden yaratılış. Ve kıyamet günü yeni bir hayata başlamak üzere herkesin önce cehenneme girmesi, sonra cennete girecek olanların cehennemden çıkarak cennetin katlarına dağıtılması, cennet alemlerine ayrı ayrı cennetlere ulaştırılması. Önce herkes mutlaka cehenneme giriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve cennete girecek olanlar sonsuz şükürlerle oradaki insanların acıklarını görerek oradan ayrılıyorlar. İşte burası cennet ve cehennem, yeni ve sonsuz bir hayatın başlangıç noktasıdır. Kainat artık yoktur. Sadece cennet, cehennem, indi ilahi kalmıştır. Ve sonsuz bir hayat orada da devam edecektir. Allah'ın onları da
sona erdirdiği güne kadar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanoğlu bütün kainatın kendisi için yaratılması sebebiyle üniktir. Allah'ın en üstün mahlukudur. Kendisinde Allah'a ulaşan bir ruh olması sebebiyle, Allah'a geri dönecek olan bir vücudu bünyesinde bulundurması, buna layık olması sebebiyle gene en üstün mahluktur. Ve insan yaratıldığı anda daha evvel yaratılanların hepsine insana secde edilmesi emri verildiği için en üstün mahluktur. Ve insan, sevgili izleyenler, dinleyenler, her şeyin kendisi için yaratıldığı çok özel bir mahluktur. Öyleyse ve insan Allah için yaratılan yegane varlık olması sebebiyle en üstün mahluktur. İşte bu en üstün mahluklar olarak, en üstün mahluklar olan hepinizi Allah'ın huzurunda selamlayarak bu üstünlüğe layık olmanızı Allah-u Teala'dan temenni ederek ve bu istikamete dua ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonsuz adetler sizlerin olsun dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Daima elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikirin müdürünü yâkele ve müdürünü yâkele istedim. Sırat-ı Aleyküm. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malikim, Yevmiddin, Mülâken, Mevzûlâ, Mülâken. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd ve şükür ediyoruz. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanı doğdu bizlere. Yeni bir mutluluğu el ele gönül gönüle bir defa daha yaşayacağız. Öyleyse bunlar hep Allah'ın yardımıyla, Allah'ın sayesinde gerçekleşiyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, bizimle berabersiniz. Biz de sizlerle beraberiz. Sevgili öğrenciler, eski günleri hatırlayın. Ayda bir defa bir konferans için bulunduğunuz yere ulaşabiliyorduk. En çok 200-300 kişiye hitap edebiliyorduk. Şimdi hepiniz bizimle berabersiniz. Haftada birçok gün beraber oluyoruz. İşte bu güzel günlerden birini, buraya göre güzel akşamlardan birini yaşıyoruz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek, Allah-u Teala bize bunu nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bugün, bu akşam sizlere Allah ile insan arasındaki ilişkilerden bahsetmek istiyorum. İnsanın Allah ile olan ilişkileri doğduğu günden başlamaz. Çok daha eskiye dayanır. Zamanı da geçin. Zamanın başlangıç noktasından da daha geriye gidin. Zamansızlık dönemine, ta o zamanları, o zaman dışı evreleri kaplar insanın Allah'la ilişkisi. Çünkü insan, hatta kainat yaratamadan evvel, zaman başlamadan evvel sadece indi ilahi varken,
Allah Teala evvela Adem Aleyhisselam'ı muhtevaya koydu. Daha dünya üzerinde orada İlahi'de Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan evvel Adem Aleyhisselam'dan onun yaratılışından çok daha evvel, kainat yaratılmadan evvel Adem Aleyhisselam'ı onun bütün zürriyetini onun sırtından çıkararak oluşturdu. Ve hepimize birden dedi ki Elestü Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela dediler ki evet, hepimiz nefsimizle, ruhumuzla, fizik vücudumuzla Allah Teala dedi ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Ne zaman? Zamandan evvel. Son derece önemli bir kavramdan bahsediyoruz. Galu bela dediler ki evet. Osmanlı birbirine sorardı. Ne zamandan beri Müslümansın? Ne zamandan beri İslamsın? Cevap verirdi Osmanlılar birbirine. Galu beladan beri. Zamandan evvelden beri İslam'ız diyorlar. Allah-u Teala bize Elestü Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra dedi ki evet. Ağrı dediler ki bela, evet, hepimiz evet demişiz Allah-u Teala'ya. Bunun üzerine Allah-u Teala hepimize diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum tezkiye olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Bana teslim olacağınıza dair. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, yolun yarısını işaretliyor. Yani nefsimiz kalbine afetlerden daha çok hasleti, hasletleri temsil eden fazılları, faziletleri yerleştirdiği zaman yeminini yerine getirmiş oluyor. Fizik vücudumuz şeytanın emirlerine %50'den daha az itaat ettiği zaman o da ahdini gerçekleştiriyor. Ama ruhumuzun misakini gerçekleştirmesi yolun yarısı değil, yolun tamamı. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor, Allah'a teslim oluyor, geldiği yere, merceğine geri dönüyor. Sığınağına. Allah o noktadan itibaren o kişinin ruhuna me'at oluyor, sığınak oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Aslında Allah Teala hepinizden sadece yeminlerinizi yerine getirmenizi değil, Allah'a teslim olmanızı istiyor. Biliyorsunuz ki Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu kesinleştirmiş. Diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum min azabe. Sümme la tumsarun. Üzerinize azap, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırarak ona teslim etmeniz yetmez. Vekinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin.
Sevgili izleyenler, öğrenciler ve dinleyenler, burada çok açık bir olgu var. Allah ona teslim olmamızı emrediyor. Dinin adı İslam. Teslim olma dini. Hedef bütün insanların ruhlarıyla, fizik bedenleriyle ve nefsleriyle Allah'a teslim olmaları. İşte ilişkiler dizisinin yarısında yeminin, misakin ve ahdin yerine getirilmesi var. Allah Teala bizden bu yeminleri, misakleri ve ahdleri alırken cennete ulaşmamızı yeterli saymış gibi görünüyor. Ama Kur'an realitesine baktığımız zaman bunun daha ötede bir anlam taşıdığını görüyoruz. İslam kelimesiyle tam bir uyum içinde olan bir anlam taşıdığını görüyoruz. Allah'a teslim olmak. Üç vücudumuzla teslim olmak. 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 27. basamakta da nefsimizi Allah'a teslim eden, full teslimle Allah'a teslim olanlardan olmamız emrediliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu Allah ile ilişkilerimizde üç tane hedefi simgeler, üç tane menzil. Allah'ın bizlere, hepimize verdiği o hanif fıtratıyla, Allah'a teslim olabilme fıtratıyla onu kullanarak birinci menzile ulaşıp ruhumuzu Allah'a teslim etmek, ikinci menzile ulaşıp fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, üçüncü menzile ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim etmek ve teslimlerimizi tamamlamak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile ilişkilerimizde insana düşen görevler var. Allah'ın da kendisini görevlendirdiği bir karşı cevap oluşturma işlemi var. Burada iki olguyu karşılaştırırsak, Allah'ın tarafında olanlarla bizlerin tarafında olanlar birbirinden çok farklı görünüyor. Bizler her zamanki gibi sadece kocaman birer sıfırız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ise mükemmelliği, bütünlüğü, tamamiyeti yüz üzerinden yüzle temsil ediyor her zaman. Biz kullar Allah'ın en sevgilileri olmamıza rağmen elimizde fazla bir şey olmadığını görüyoruz. İnsan Allah'ın kainattaki en sevgili yaratığıdır. Çünkü Allah Teala bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Yerleriyle, gökleriyle, oradaki her şeyiyle, yerlerdeki ve göklerdeki her şeyiyle bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime ve sahhâre leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı cemî'an mîdî. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine sihrettim diyor Allah-u Teala. Musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey, bütün yerler, bütün gökler, bütün oralarda olan yarattığı her şey, her şey insan için yaratılmış. Sizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse
Allah'ın katında ne kadar çok değerli olduğunuzu görmüyor musunuz? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış ve emrinize verilmiş. Öyleyse Allah her şeyi insan için yaratmışsa, insanı neden yaratmış? Niçin yaratmış? Kendisi için yaratmış. Allah Teala Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz. Yani Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Ve ona teslim edeceğiz. İşte hidayet edecek olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar, nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek olanlar, fizik vücutlarını Allah'a kul edecek olanlar, köle edecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse bu muhtevada bir güzelliğe yaklaşmak söz konusu. Allah'ın sevgilisi olmak. Bunun için sevgili öğrenciler, size düşenleri yapmak mecburiyetindesiniz. Size düşen mi o kadar az şey ki sadece bir niyet, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin tarafınızdaki görev bununla başlıyor. Geri kalanı Allah'a ait. Siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala muhtevayı kendi üzerinde topluyor ve sizi hedefinizi yöneltmek üzere lazım gelen bütün yardımları ard arda sıralıyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi mutlaka cennet saatine ulaştıracak olan ilk adımı attınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Burada amin olmak kavramını, Allah'a ulaşmayı dilemek diye şekillendiriyoruz. Aslında Allah'a teslim olmayı dilemek demek çok daha doğru bir ifade. Ruhunun teslimi ilk etap, fizik vücudunun teslimi ikinci etap, nefsinizin teslimi üçüncü etap. Ve bu münasebetler dizisinde baştan başlayalım. Siz ne yaptınız? Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. Çok güzel. Hadi şimdi gelin bakalım. Münasebetler karşılıklı. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize ne yaptı? Bakınız, bizim Allah için yaptığımız, hatta belki de kendimiz için yaptığımız demek daha doğru. Çünkü insanın kurtuluşu kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Bir tek dileğin karşılığında bakınız Allah Teala ne kadar çok şey yapıyor size. Ne kadar çok ihsanda bulunuyor. Ne yapıyor? Bir. İrşad makamıyla aranızda bulunan bir engeli hicab-ı mesture adı verilen, gizli perde adı verilen o perdeyi kaldırıyor Allah Teala. Sizin de irşat makamının arasından bu perdeyi kaldırıyor. Sonra ne yapıyor? Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Sonra ne yapıyor? Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Ve ekinletin yerine ihfat koyuyor.
Muradı ne? İşlemlere bakarak muradını söyleyelim. Bir, irşat makamıyla aranızdaki perdeyi aldığı zaman maksadı irşat makamına karşı duyduğunuz nefreti yok etmek, onun yerine irşat makamına sevgiye sizi ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala eğer bir insana irşat görevi verirse bunun ne kadar zor bir şey olduğunu acaba anlatabilmiş oluyor muyum? Başlangıç seviyesinde herkes ondan nefret edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin onu sevmesi mümkün değildir. Bunun sebebe dayalı olarak Allah Teala diyor ki, hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini, yani mürşitlerini inkar ettiler, reddettiler. Hatta bazılarını öldürdüler diyor Allah Teala. Neye dayalı bu red? Neye dayalı bu inkar? Neye dayalı bu kötülük yapma meyli? Çünkü insanın tabiatına koymuş Allah Teala. Eğer insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemezse onunla irşat makamı arasındaki hicab-ı mesture mutlaka irşat makamından nefretine sebebiyet verecektir. İşte Allah'ın yaptığı ilk işlem bu nefreti ortadan kaldırmak. Bakınız ne kadar açık söylüyor bu hususu. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Habibim sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an'da o Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, anlattığın zaman onlarla, ahirete inanmayanlarla, yani Allah'a insan ruhunun ulaşmasına inanmayanlarla, ahiretin bir manası da cennet ve cehenneme inanmayanlarla oluyor. Ama burada söz konusu olan irşat makamı. Onun için Allah Teala burada ahirete inanmayanlarla dediği zaman İrşat makamına inanmayanlarla, onlarla senin arana aranda hicab-ı mestura adlı bir gizli perde vardır diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki onların kulaklarında vakra vardır. Seni kulakları duyar ama ne söylediğini anlayamazlar, manasına varamazlar. İşitemezler diyor Allah-u Teala kulaklarındaki vakıa sebebiyle. Kalplerinde ekinnet vardır diyor. Söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerek oradan uzaklaşırlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili İzleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Burada bir olguyla karşı karşıyayız. Allah-u Teala biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz diye bir adım atmışız Allah-u Teala'ya. O da hiç amelimiz yok. Sadece bir niyet bu. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İnanıyoruz ki ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bunun üzerine Allah Teala bize 4 adım yaklaşıyor. Kulağımızdaki vakıanın alınması, kalbimizdeki ikinletin alınması, yerine ihbat konulması, hicab-ı mestürenin alınması.
Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu bizde amelü kılıyor sadece. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a teslim olmayı dileyen birisi oluyoruz. Ama Allah'ın yardımları devam ediyor. Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısını Allah Teala kendisine çeviriyor. Beşinci yardımın. Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Altıncı yardımı. Bizi huşu sahibi kılıyor. Yedinci yardımı. Hem nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmiş, hem de biz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza kesin nazarıyla bakıyoruz. Bu sebeple huşu sahibiyiz. Ve görüyoruz ki biz Allah'a bir adım attığımız zaman Allah Teala bize 7 adım atıyor. Ne yapmışız sevgili izleyenler? Aslında hiçbir şey. Sadece bir dilek. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ama Allah Teala bizi mutlak kurtuluşa ulaştırmış çünkü. Kulaklarındaki vakı alınan, kalbindeki ikindi alınan bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mülk Suresinin 8-9. Ayetlerinde Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Cehennemin kapıları açılır diyor. İçeriye girerler. Orada bekleyenler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek size ihtarda bulunan Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Size söylemediler mi bunu? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızdaki vaka alınsaydı ve akıl edebilseydik, yani idrak edebilseydik, yani nefsimizin kalbindeki ekinnet alınsaydı, onun yerine ihbat konulsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti olurdu. Kimin kulaklarındaki vakayı Allah Teala almışsa, kalbindeki ekinneti almışsa, yerine ihbat koymuşsa, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim yaptı bunları sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah yaptı. Ne karşılığı yaptı? Bir tek dileğimizin karşılığı olarak yaptı. Öyleyse şimdi ilişkilere bakın, dikkatle bakın. Bu nasıl bir ilişki ki siz sadece bir niyetin sahibisiniz. Bir adım atmışsınız Allah-u Teala'ya. Allah 7 adım atmış size karşı ve sizi mutlak olarak cennetin sahibi yapmış. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'a teslim olmayı dilemeniz sadece o sizi mutlaka cennete ulaştırır. İşte El-Asr suresi Allah Teala diyor ki vel asra zamana yemin olsun. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre illellezine amenu, ama amenu olanlar hariç diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın buradaki ifadesi son derece açık gibi görünüyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka diyor Allah Teala Allah'ın cennetine girerler. Onlar hüsranlı değildir. Hüsranlı olanlar madem ki Mü'min Suresinin 23. ayetine göre cehenneme gidecek, mutlaka ebediyen orada kalacak. Hüsranda olmayanların gidecekler. Amel olanlar, hüsranda olmayanlar
Onların gideceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse bu 7 adımla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Şimdi siz Allah'a soruyorsunuz. Kim benim mürşidim? Hacet namazını kılıyorsunuz. Eğer huşu sahibi olmuşsanız Allah-u Teala mutlaka mürşidinizi gösteriyor. Size düşen ikinci adımı atıyorsunuz. Mürşidinize ulaşıyorsunuz. Önünüzü çekip tövbe ediyorsunuz. Allah-u Teala kalbinizle alakalı üç işlem gerçekleştiriyor. Siz gene bir tek şey yaptınız. Mürşidinize ulaştınız. Önünde diz çöktünüz, tövbe ettiniz, el öptünüz. İlişkilerin size ait bölümünü tamamladınız. Tövbe ederek. Şimdi Allah'ın bölümüne bakalım. Kalbinizin mühürünü açıyor. O. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor, dışarı çıkartıyor, yok ediyor. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bu sebeple mümin oluyorsunuz. Siz Allah'a iki adım attınız. Allah size şu noktaya kadar 10 adım attı. Yetmez. Mürşidinize tabi olduğunuz anda 7 tane nimet veriyor Allah-u Teala. Bir, mürşidinizin ruhu, yani devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşiyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. İki, kalbinizin içine iman yazılıyor. Üç, Allah bütün günahlarınızı sevabe çeviriyor. Dört, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu sebeple de mümin oluyorsunuz. Beş, nefs tezkiyesine başlatıyor Allah-u Teala sizi. Bu sebeple de mümin oluyorsunuz. Altı, bir sevabınıza eskiden 10 katını verirken Allah-u Teala şimdi 100 katını vermeye başlıyor. Ve 700 katına kadar da bunu çıkartmaya karar aldım. 7. Zikir yaptığınız zaman eskiden rahmetle faz gönderirken göğsünüze, şimdi rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderiyor. İşte bütün bunlar Allah-u Teala'nın ihsanları. Bütün bunlar sizi güzellerin en güzeline ulaştırmak üzere. Ona teslim kılmak üzere. Öyleyse

mürşidinize ulaşmadan evvel sizin bir adımınıza karşı Allah Teala size 7 adım atmıştı. Ulaştıktan sonra ikinci adımda siz mürşidinize ulaştınız. Allah Teala size on adım attı. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Müşterek olan sadece bir şey var. Kalbinize imanın yazılmasını iki yerde de söyledik. Hem Allah'ın üç kalp şartının içinde hem de geri kalan 7 tane Allah'ın nimetinin içinde. Öyleyse bunu bir beraberlik kabul edersek birinci etapta 7 adım, ikinci etapta 9 adım atıyor Allah Teala sizin 2 adımınıza karşı. İşte Allah yaparsa, böyle yaparsa gibi izleyenler ve dinleyenler, sizleri yaratan Allah Teala hepinizi öylesine seviyor ki hiçbir gayretinizi heba etmiyor. Bütün gayretlerinizin bedelini size kat kat fazlasıyla ödüyor. Siz 2 adım atıyorsunuz. Allah Teala size 1-7-9 adım 16 tane adım atıyor. Öyleyse o Allah sizi yaratan, sizi ne kadar çok sevdiğini ispat etmiyor mu sevgili Cenab-ı dinleyenler? Öyleyse mutluluğu hissetmiyor musunuz? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünerek mutluluğu hissetmiyor musunuz kalbinizde? Allah sizi ne kadar çok seviyor sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Yaptığınız ne? Bu anlattığım yere kadar bir, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah-u Teala size 7 adım attı. 7 tane birden yardım getirdi. 2, siz kendi dışarıda yaptınız, mürşidinize ulaştınız. Bu sefer de 9 tane nimet verdi. Öyleyse Allah'la insan arasındaki ilişkilerin, bu Allah'la aranızdaki merdivene tahallük eden bu standartları Allah'ın ne kadar çok şeyler ihsan ettiğinin bir göstergesi değil mi? Bundan sonraki devrede ne yapacaksınız? İbadetlerinizi yapacaksınız. Özellikle zikir ibadetini arttırmaya çalışacaksınız. Daimi zikre ulaşmaya çalışacaksınız. Eğer bunları yaparsanız ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın yeni bir ihsanı olacak. Fena makamında olacaksınız. Allah Teala size taat ihsan edecek. Yeni bir nimet. Zühd sahibi olduktan sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. Bütün bunları yaparken siz sadece bir gayretin içindesiniz. Yapmanız mümkün olmayan şeyleri, inanamayacağınız şeyleri Allah-u Teala'nın size yaptırdığını, kolaylaştırdığını, bütün sonuçlara ulaştığınızı göreceksiniz. Onun yardımıyla sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bu nimetlerin yanı başında Allah-u Teala size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zekat vermeyi sevdirecek, zikri sevdirecek,
sizi Allah yolunda bütün sonuçlara ulaştıracak olan bütün yardımlar Allah'tan gelecek. Siz namazı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Siz orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Ve bu konudaki bütün başarılarınızı Allah vücuda getirecek. Onun külli iradesini temsil eden sünnetullahı sizler için güzellikleri yaratmak üzere her güzel dizaynı üzerinizde gerçekleştirecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile aranızda 28 basamak var. Sizi sıfır noktasından alıp velayet

teslimler tamamlanacak. Allah'a Allah'ın farz kıldığı kul olmayı aşacaksınız. Abdiyetin ötesine ubudiyete geçeceksiniz. Kul olmanın ötesi Allah'a köle olmak. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'la 28 basamak boyunca ilişkileriniz bu statüleri içerir. Bu ilişki doğarken başlamaz. Siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman başlar. Allah ile olan ilişkiniz ne zaman başlamıştı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Zamandan önce, kainat yaratılmadan, Adem Aleyhisselam yaratılmadan, Elestü bir Rabbiküm günü, hepimizi Allah-u Teala daha kainatı kurmadan ilahizinde bir araya getiriyor. Kim bilir kaç milyar yıl sonra yaratacağı Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun neslini, onlardan kendi çocuklarını, onlardan kendi çocuklarını hepsini çıkartıyor. Huzurunda topluyor bizi. İlişkiler zamandan da önce, kainat kurulmadan da önce Allah ile ilişkileriniz başlıyor. O arada Allah-u Teala'ya hepiniz nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olarak Allah'a sözler veriyorsunuz, yeminler, misakler, ahdler. İşte bunların gerçekleşmesi, dünya adı verilen bu gezegende hayat size verildiği zaman başlıyor. Akil ve bali olduğunuz zaman, normal aklın sahibi ve bilgi vermiş birisi olduğunuz zaman teklife muhatap oluyorsunuz. Eğer akıllı olmasaydınız, mesela deli olsaydınız, size teklif yapılmazdı. Teklife muhatap olanlar sadece akil ve bali olanlardır. Bülüğe ermiş ve aklını doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek seviyede, iyiyi kötüden ayırt edebilecek seviyede aklını kullanabilmek yetkisinin sahibi olduğunuz noktadan itibaren teklif başlar. Ondan evvel teklif yoktur. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizin bir cephesi bu. Allah'a ibadetler, ulaşmanız gereken menziller, bunun başlangıcı zamandan çok daha evvele dayalı. Ama şu dünyadaki tatbikatınız, hangi yaşta böyle bir şey dinlerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o yaştan itibaren Allah ile bu istikametteki ilişkileriniz başlar. İlişkiler sadece bu Allah'ın nimetlerine ulaşmak istikametinde mi? Hayır. Aslında Allah ile olan ilişkileriniz bir başka açıdan bir bütünlük oluşturur. Hayatınızın her saniyesinde Allah'ın kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alırlar. Her saniye iki film birden çekilir. Birisi aksiyonlarınızın, davranış biçimlerinizin dış görüntüsü, ikincisi iç dünyanızda neler olduğunu belirten düşüncelerinizin filmi. Doğduğunuz andan öldüğünüz ana kadar geçen bütün zaman parçalarında kiramen katibin melekleri devamlı olarak hayat filminizi alırlar. Sadece iki aksiyonunuz var, iki tür aksiyonunuz var. Ya derecat kazanırsınız, Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirirsiniz, yasak ettiği şeyleri yapmak fırsatı çıkar, yapmamayı başarırsınız. Her ikisinde de hayatınızın her saniyesinde, hangi saniyesinde bunları yaptıysanız pozitif dereceler kazanırsınız.

üç ayrı isim veriyor Allah Teala. Hayır diyor bunun ismine, sevap diyor bunun ismine, hasenat diyor bunun ismine, derece kazandıran işlemler. Allah ile hayatınızın her saniyesinde ayrı bir tür ilişki içindesiniz. Bu ilişkinin ikinci türü. Böyle bir ilişkide ne zaman derece kazandıran bir olay işlerseniz, arkasından Allah Teala size mutlaka mutluluk ve huzur verir. Arkadan da ruhunuz nefsinize mutlaka inşirah verir, ferahlık verir. Ve Allah'ın verdiği huzuru, ruhunuzun verdiği inşirahı, ferahlığı yaşarsınız. Her yaptığınız güzel davranışın bedelini iki defa mükafat olarak alırsınız. Allah ile olan ilişkileriniz bu mükafatlarından bir tanesini mutlak olarak ihata eder. Hiçbir yaptığınız güzelliğe Allah şahit, sadece seyirci kalmaz. Mutlaka mükafatını anında öder. Yetmez. Eğer Allah-u Teala'nın yolundaysanız size huzur vermekte kalmaz. Size kazandığınız bir pozitif dereceye karşılık onun 700 katını derecat olarak verir. Münasebetiniz mürşide ulaşma safhasından sonra 1'e 100'e nefsi emmare boyunca, 1'e 200'e nefsi levvamede, 1'e 300'e nefsi müslümede, 1'e 400'e nefsi mutmainnede, 1'e 500'e nefsi radiyede, 1'e 600'e nefsi vardiyede, 1'e 700'e nefsi tezkiyede ulaşır. Öyleyse Allah'ın bu ilişki çerçevesi içerisinde, Allah ile olan ilişkilerinizde size verdiği derecat hediyeleri de 1'e 10'dan 1'e 10 genelde herkese kazandığı derecenin 10 katı verilir, günah ise aynen ödenir. Bu günah olayı hiç değişmez. Hep aynen devam eder. Ama Allah'ın verdikleri 1'e 10'dan 1'e 100'e, oradan da 200, 300, 400, 500, 600 ve 1'e 700'e ulaşır. Bu da Allah ile bir ayrı ilişki ifade eder. Biz hangi ölçüde Allah Teala ile bir dizayn içine girerseniz, bir ilişki içerisine girerseniz, Allah Teala'nın size bu güzellikleri bütün boyutlarıyla ihsan ettiğini görürsünüz. İlişkilerimizin bir boyutu da bunu ifade eder. Neyse, insanın Allah ile olan ilişkileri çeşitli veçeleri içeriyor. Ayrı ayrı cephelerden ayrı ayrı ihsanlar, nimetler. Nefs tezkiyesini, hasfiyesini yapan sistemlere gelin beraberce bakalım. Allah ile başka bir ilişkinize işaret ediyor bu. Zikir yaptığınız zaman Allah Teala üzerinize rahmetini gönderiyor, fazlını gönderiyor ve salavatını gönderiyor. Allah bunları göndermese hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Öyleyse bir insanın nefs tezkiyesi yapabilmesi için şartlara bir bakın. Hepsini vücuda getiren Allah'ın sizinle olan ilişkileri. Ayrı ayrı cephelerden ayrı ayrı ilişkiler. Bir taraftan nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarının gelmesi halinde sizi nefs tezkiyesine götürecek bir yete büründürürken, nefs tezkiyesini gerçekleştiren şartları vücuda getiriyor Allah Teala. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıyor. İman kelimesini yazıyor. Yani fazılları nefsinizin kalbinde tutacak olan asli çekici unsuru nefsinizin kalbinin içine kazıyor Allah Teala.

Sonra ne yapıyor? Sonra da nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyet sahasını azaltabilecek işlemleri gerçekleştirmek üzere sizin üzerinize rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Bu da Allah ile olan ilişkileriniz. Bir taraftan sizde işlemleri en güzele çevirirken, öbür taraftan bu işlemlerin neşvi neva olması için, neticelenebilmesi için lüzumlu malzemeyi gönderiyor size. Rahmeti, fazlı ve salavatı. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Allah-u Teala nefsinizin kalbinde bu değişiklikleri yapmasaydı, Allah-u Teala nefsinizin kalbine rahmeti, fazlı ve salavatı göndermeseydi, bunların hiçbiri olmayacak, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini hiçbir şekilde ve şart altında gerçekleştiremeyecektiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerçekleştirebilmenizin şekle bağlı olduğunu görüyorsunuz. Şekil şartlarının, size yardımın bütün standartlarının Allah'tan geldiğini görüyorsunuz. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 7 adım yaklaştı. Ne yaptınız? Görüşünüze ulaştınız. 9 adım yaklaştı. Ne yaptınız? Bu iki şeyi. Ve 3. adım attınız. Zikir yapmaya başladınız. Bu sefer de rahmetini, fazlını, salavatını gönderdi. 1'e karşı gene 3. Öyleyse her açıdan hepiniz için Allah-u Teala'nın bir dizaynını görüyorsunuz. Allah-u Teala sizlere en güzeli nasip et kılıyor her şeyi. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın kalbinizdeki şartları tahakkuk ettirmesi, arkasından da manevi olgunluğu gerçekleştirebilmeniz için rahmetini, fazlını, salavatını size göndermesi, Allah-u Teala'nın sizin her adımınıza karşılık sizin en az 3 katınız olmak üzere size muhteşem Allah'ın ilişkilerinin sonucu olan nimetleri göndermesi. Öyleyse bu kadar da kalıyor mu? Hayır. Mürşidinizin başına gelen, oradan sizin kalbinize ulaşan feyiz. Bu da Allah ile olan ilişkilerinizin Allah'ın cephesinde vücuda gelen insanlarından biri. Sıkıldığınız zaman, huzursuzluğa doğru yaklaştığınız zaman Allah'ın kalbinize indirdiği sükunet, sizi sükunete ulaştıran, bir nevi uyuklama haline götüren ama bütün etrafınızda olan hadislerden haberdar olduğunuz, bir muhteşem noktaya ulaştıran, içinizdeki huzursuzluğu tamamen olan Allah-u Teala, bunu sekine tatlı nuruyla yapar. Öyleyse Allah-u Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndererek sizi sigorta eder. Neye karşı sigorta? Cinlere karşı sigorta, güldama karşı sigorta yani ve büyüye karşı, sihre karşı sigorta. Öyleyse şimdi Allah-u Teala'nın ne kadar çok üzerinizde yardım olduğunu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler? Görebiliyor musunuz? Düşünün ki sizin dışınızdaki insanların hiçbirisi bu söylediğim şeylerden hiçbirini bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmekten ibaret zanneden insanlar Allah'ın üzerindeki nimetlerinin ne kadar
kadar muhteşem olduğunun farkında bile değiller. Siz Allah'ın üniversitesinin öğrencileri, Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Ki Allah-u Teala size başka insanların bilmediği bu ilmin ötesini, irfanı öğretiyor. Öyleyse yaratılışınızdan başlayın. Siz bir fizik vücudun, bir nefsin, bir ruhun sahibisiniz. Kainatta bir benzeriniz yok. Üç vücutlu, sizin dışınızda hiçbir mahluk yok. Allah'a dönecek olan bir ruh taşıyan hiçbir başka canlı mevcut değil. Yalnız insan. Bu da Allah-u Teala'nın ilişkilerimizin bir nişanesi değil mi? Sizi üstün kılan şey Allah'tan size verilmiş olan, tekrar Allah'a dönecek olan Allah'ın bir nimeti içinizde ruhunuz. Allah'a gönderdiyseniz vazifenizi yaptınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Sizi Allah'ın evliyası kılan şey ne? Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı başarmanız. Şimdi bu anlattığım ilişkilerin ilişki altında kendi kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz mi başardınız? Bu hedefe ulaşmanızda Allah'ın üzerinizdeki nimetini, nimetlerini düşünüyor musunuz? Yaratılış gayesi olarak Allah-u Teala'nın size ihsan ettiklerini bir düşünün bakalım. Gören gözleriniz, işiten kulaklarınız, konuşabilen ağzınız, koku alabilen bir burnunuz, dil, tat alabilen özellik ve bütün iç huzurlarınız çalışıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunların hepsi nimet değil mi? Şükretmek gerekmiyor mu? Şu Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri bir sayın. Aranızda kim şu anda ben huzursuzum, ben sıkıntılıyım, ben mutsuzum diyorsa o Allah'ın nimetlerini saysın. Bunlardan yoksun olan insanların bile mutlu olabildiği bir Allah ilişkisi içerisinde bu insanlar ben mutsuzum diyorlarsa o zaman Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerden habersiz bir yaşamın içinde oldukları açık. Allah'a şükredecek çok şeyimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah ile olan ilişkilerinizi iyi değerlendirin. Onların şükrünü ve hamdini eda edin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek Allah ile ilişkiler konusundaki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Ezzelayim ve eşhedü aleyküm.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah bu hedef sizin mutluluğunuzdur. Öyleyse her şeyden evvel söz konusu olanın mutluluk olduğunu bilmenizi istiyorum. Allah insanı neden yarattı diye herkesin kafasında bir sual var. Cevaplar da muhtelif. Bir kısım insanlar diyorlar ki Allah yaratmayı diledi, yarattı. Bir kısım insanlar diyor ki Allah insanları ibadet etsinler diye yarattı. Bir kısım diyor Allah insanları sevdiği için yarattı. Hepsinin doğru olma payı muhtemel. Ama asıl sebebe ulaştığımız zaman şunu görüyoruz. Allah insanları mutluluğu yaşasınlar diye yarattı. Ve kendisi için yarattı. Yani Allah'ın insanoğlunu en çok sevdiği mahluk olarak yarattığı kesin. Çünkü bütün kainatı canlısıyla cansızıyla insan için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın insanı da kendisi için yarattığını görüyoruz. Eğer bütün canlıları ve bütün cansızları insan için yarattıysa, Allah'ın en çok sevdiği mahluk mutlaka insandır. O zaman Allah'ın insanı kendisi için yarattığını görüyoruz. Ve bu yaratış faaliyetinin arkasında muhakkak ki insanoğlunun mutluluğunu görüyoruz. İnsanoğlu, sizler uğruna bütün kainatın yaratıldığı mahluklarsınız. Ve bu statü içerisinde Allah-u Teala bütün kainatı sizler için yarattığına göre demek ki en çok sizi seviyor. İşte bir insanın mutlu olması için liderli sebep Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk olmak. İşte bu mahluk insanoğlu Allah için yaratılmış. Ve Allah-u Teala kendisinden yani insana verilen mahlukundan sadece bir tek şey istiyor. Mutlu olması. Gerçekten Allah-u Teala'nın ifadesi ve ma halekel insi vel cinni illa liyabudun ifadesi. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi şunu içeriyor. Allah bütün insanları Allah'a kul olsun diye yaratmış ve bu kulluktan Allah'ın muradı insanların mutluluğu. Çünkü muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın
kul olsun diye yarattığı insan kul olabildiği takdirde bütün mutlulukları yaşıyor. Gerçekten bir insanın Allah'a kul olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Birinci safa mürşidine ulaşması lazım. İkinci safa ruh açısından, nefs açısından ve fizik vücut açısından hidayete ermesi lazım. Üçüncü safa bu üç tane hidayetin bir tanesi ruhun Allah'a ulaşması ile tecelli eder. Ruh Allah'a ulaşıp teslim olacağı için İslam olmanın birinci şartı tamamlanmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Daha sonra fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Daha sonra nefs Allah'a teslim olacaktır. Böylece teslimler birer birer gerçekleşecektir. Ve kişi mutluluğu giderek daha üst boyutlarda yaşayacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanları kul olsun diye yaratması, insanları mutlu olsun diye yaratması anlamına geliyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in insanlar için bir mutluluk davetiyesi, olduğunu görüyoruz her şeyden evvel. Ayrıca Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir bütün insanlar için. Ve bir de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olsun diye yaratıyorsa, yaratmışsa, bu kulluğun muhtevası bir insanı mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırıyorsa, öyleyse Allah-u Teala bütün insanları dünya saadetine ve cennet saadetine ulaşsınlar diye kul olsunlar da Allah'ın cennetine ve Allah'ın dünya saadetine ulaşsınlar diye yaratmış. Öyleyse kulluğa davet aslında mutluluğa davettir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca garanti veriyor insanoğluna. Ben diyor seni bana kul olsun olasın diye yarattım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bana kul olamazsın. Allah'a ulaştığın anda da diyor mutlaka cennet saadeti senin olur. Gerçekten bir insan Allah-u Teala'ya ulaştığı anda cennet saadetinin sahibi mi olur? Kesin. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet saadeti onundur. Cehenneme gitmeyeceğini kesinleştirmiş Allah-u Teala insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte böyle Asr suresi bunu içeriyor. Allah-u Teala buyuruyor. Yani asr, asra zamana yemin olsun diyor. İnan insan ile fizik muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu ama aminu olanlar hariç buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse amin olanlar hariç onlar cehenneme gitmezler. Çünkü Allah-u Teala Müminin Suresinin 103. ayet kerimesinde buyuruyor ki
kimin günahları sevaplardan fazla olursa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır. Ve ayet adeta insanların bütününün çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu söylüyor. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Dört tane istisna koymuş. Bir, amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, nefs tezkiyesine başlayanlar. Amel-i salihata, nefsi ıslah edeceğim benlere başlayanlar. Yani mürşide ulaşanlar. Üçüncüsü, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. Dördüncüler de sabrı ulaşıp nefslerindeki bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yenip ruhlarının bütün hasretleriyle beraber sabır hasretini kendilerine mal edenler. İşte böylece dört kademenin birincisini Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Bu mutluluğun başlangıcı da cennet mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka elde edilir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Yani diyor sizin için cennet saadeti sadece sizin bir dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün olabilecek, ulaşabileceğiniz bir meyvedir. Bu meyveye ulaşabilmek için sadece bir dileğin sahibi olmanız yeterlidir. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda cennet mutluluğu onun olur. Çünkü Allah-u Teala kişi bu dileği yaptığı anda, dilediği anda o dileği işitir, bilir ve görür. İşte Allah-u Teala'nın bu dileği işitmesi, bilmesi ve görmesi, derhal harekete geçmesini, o kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesureyi almasını, o kişinin kulaklarındaki vakrayı almasını ve o kişinin kalbindeki ekinleti almasını icap ettirir. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın bu olguları gerçekleştirerek kişiyi cennet saadetine mutlaka ulaştırması. İnek Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemin kapılarında bekleyenler kıyamet günü kapılardan içeriye girerler. Ve cehennem mekseri onlara der ki size yaşadığınız devirde sizden olan nezirler gelmedi mi? Size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Ona da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediğini işitebilseydik, yani Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı alsaydı ve onların dediklerini akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, yani Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ihfat koysaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse ihfatın ve ekinletin alındığı noktaya baktığımız zaman bunlar 7. basamaktan evvelki noktaları ifade ediyor. Ve 7. basamaktaki olgu kalbimizdeki ekinletin alınıp yerine ihfatın konulması. Öyleyse amel olduğumuz anda biz bütün insanlar işitebilen ve idrak edebilen bir hüviyette oluyoruz. Ve öyleyse Mülk Suresinin 8-9. Ayetlerine göre yerimiz cehennem olamaz.
mutlaka cennet olur. İşte hem el-Vakıa hem Vel-Asr suresine göre surenin başlangıç ayetleri hem de Nisa suresinin 8-9. Ayetlerine göre bir insan amene olduğu takdirde, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde dilemesi, salt onu dilemesi o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bu meselenin başlangıç noktası, yani Allah'ın mutluluk davetiyesinin kainatın en kolay şeyine sadece bir niyete bağlı olduğunun Allah Teala tarafından beyan edilmesi olayıdır. Yani insanlardan her kim, kim olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a teslim olmayı dilediği takdirde o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaktır. Onu hak edecektir. Allah'ın cennetine layık olacaktır. İşte Allah Teala bunun için söylüyor. Niyet amelden üstündür diye. Allah Teala bunun için söylüyor. Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler diye. İnsanlar cennete gitmeyi İslam'ın 5 tane şartına bağlamışlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Halbuki bilmiyorlar ki bunların 5'ini de yapsalar, 30 sene yapsalar, 40 sene yapsalar, 100 sene yapsalar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki ey Adem oğulları bu Adem oğullarından diyor Allah Teala bazıları, onlar diyor bana ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünyaya dönüktürler. Onlar dünya işlerinden, dünyadan razı olurlar. Dünyayla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey eğer mutluluksa bu mutluluğun mutabasına bakıyoruz. Orada Allah için bütün güzellikler oluşuyor. İşte dizayn böyle bir dizayn. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi mutlaka cennetine almayı garanti ediyor. Ve 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. İşte Rad suresinin 21 ve 22. ayetleri. Allah Teala Rad 21'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهُ ف۪يهِ اَنْ يُسَلَوِ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını dilediği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَچَرَبِّهُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bu dileyenler ne olmuş? Dileyenler Allah'a
ulaşmışlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz ve görüyoruz ki bütün sahabe vecihlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların arasında da vecihlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse bütün sahabe sadece ruhlarını değil, vecihlerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ve bu kadar basit bir sebeple insanlar mutlaka cennete giriyorlar Allah'a ulaşmayı denedikleri için. Gene bu kadar bir basit bir sebeple bu sebebi yerine getirmeyenlerin cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hiç bilen ne bilmeyen bir olur mu diyor. İşte insanlar Allah'ın bu kadar basit ve kolay bir sebeple insanları cennetine alacağını bilmedikleri için bu lazımeye riayet etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların çok büyük bir kısmı. Ve bu sebeple şeytanın onları iva etmesi, kandırması, Allah'ın bu hakikatini insanlara unutturması sebebiyle Allah'ın cennetine giremiyorlar. Öyleyse şeytan devreye giriyor, insanlara Allah'ın temel farzını, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturuyor. İşte Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileme, amin olma emrini verdiğine göre, bütün sahabe amini olduğuna göre insanlar için kurtuluşun ne kadar kolay olduğunu Allah Teala ispat etmiş olmuyor mu? Ve böyle bir emri bütün insanlara verdiğine göre Allah Teala bütün insanları mutluluğa davet etmiyor mu Kur'an-ı Kerim ile? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir bütün insanlar için. Yetmez, Allah Teala cennetin daha üst katlarını da garanti etmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor Allah Teala. Bu da insanları İkinci ve üçüncü cennetlere ulaştırabilen iki ayrı hedef sergiler. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi üç sebepten dolayı daha cennete girer. Bir, bütün günahların sevaba çevrilecektir mürşidine ulaştığı gün. İki, dalaletten kurtulup hidayete adım atacaktır. Hidayet üzere olacaktır. İki. Üçüncüsü de küfürden kurtulup imana kavuşacaktır. Kafir olmaktan kurtulup mümin olmak şerefine erecektir. Bu üç sebepten daha kişi mürşidine ulaştığı gün Allah'ın cennetine girer. Bakıyoruz bütün sahabeye, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Kainatın en büyük mürşidi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra dört halifeye birer birer tabi olmuşlar. Ondan sonraki nesil ise
sahabeye tabi olmuşlar. Yani tabiyet meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bitmiyor. Sahabeyle devam ediyor. Tabiinle devam ediyor. Tebe-i tabiinle devam ediyor. Bütün zamanlarda insanlar hep Allah'ın mutluluklarına onları ulaştıracak olan mürşitlerle donatılmışlar. Bütün devirler boyunca bir öğreten, bir de öğrenen grup hep olmuş. Bunun hiç istisnası olmamış. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey işte budur. Böyle bir muhtevayı yaşamaktır. Kim mürşidine ulaşırsa, söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemenin ona sağlayacağı cennet mutluluğunun ötesinde üç sebepten dolayı daha Allah'ın cennetine girmek hakkını kazanmıştır. Böylece bu kişi dört sebeple Allah'ın cennetine girer. Tabiatıyla sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için gireceği de cennetten daha üst seviye bir cennete girmek hakkını kazanacaktır. Böyle bir dizaynda bir mutluluk davetiyesi olan Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir garanti olmuyor mu? Eğer Allah Teala diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Bu Allah'ın garantisidir. Kim mümin olursa, kim dalaletten kurtulursa, kimin günahları sevaplara çevrilirse ben onları mutlaka cennetime alırım diyorsa Allah Teala üç sebepten daha üç garanti daha veriyor Allah Teala insanlara onları cennet saatine ulaştıracağına dair. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet garantisidir bütün insanlar için. Ve Allah Teala bu mutluluğa nasıl ulaşacağımızı da tarif ediyor. Emir vermiş, zikir yap diyor. Ne olur zikir yaparsak? Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen biriysek, mürşidimize ulaşan biriysek, zikir yaptığımız zaman müstesna bir olayla karşılaşırız. Kim mürşidine ulaşırsa kalbindeki yedi şart gerçekleşmiştir. O kişinin kalbindeki ekinleti Allah almış bir yerine ifat koymuştur. İki. Yani idraki önleyen ilahi kompütörü kalbinden çıkarmış yerine idraki sağlayan bir asıl ilahi kompütörü koymuştur. İki, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Üç, o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesini sağlayacak olan şifreli Allah'ın yolunu, nur yolunu açmıştır. O kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir nur yolu. Ve kişi mürşidine ulaştığında Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinin mührünü açmış, kalbinin içindeki küfür yazısını dışarı almış, kişinin kalbini küfürden kurtarmış, kalbinin içine imanı sokmuştur. İman kelimesini kalbinin içine yazarak. Yedi tane kalp şartı tamamlanmıştır. Kişi yedi tane inanç şartının sahibidir. Allah'a inanıyor bir, Allah'ın Resullerine inanıyor iki, kitaplarına inanıyor üç, meleklerine inanıyor dört, bazı badel mevte ölümden sonra tekrar Allah'a, ölümden sonra tekrar insanoğlunun dirileceğine inanıyor beş, hayrın Allah'tan şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyor
6 ve 7.'si ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor kişi. Böylece 7 tane dizaynın içerisinde kişi. 7 tane inanç şartı. Evvela kişi 7 tane kalp şartının sahibi oldu. Şimdi 7 tane inanç şartının sahibi oldu. 3 tane de vasıf şartının, aksiyon şartının sahibi olması lazım. O kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bir, ruhu vücudundan ayrılıp meşrine ulaştığı anda Allah'a doğru yola çıkacaktır. İki, fizik vücudu şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Üç, bu 3 tane statüye bu kişinin ulaşabilmesi mutlaka mürşidine ulaşması şartına bağlıdır. Ne olmuştur? Kişi Allah'ın nefsinin verdiği yemini yerine getirmek için harekete geçmiştir. Aksiyon başlamıştır. Nefs tezkiyesi başlamıştır kişide. Yani Allah'ın nurları o kişi zikir yaptığı zaman göğsüne gelmekle, göğsünden kalbine ulaşmakta ve Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlamıştır. Bu nefsin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi konusundaki harekete geçmenin, nefsin kalbindeki nur birikiminin, nefs tezkiyesinin başladığının işaretidir. Birinci aksiyon. Allah'a verdiğimiz nefsimizi tezkiye yemininin yerine getirilmeye başlaması. İkinci aksiyon, fizik vücudumuzla alakalı. Fizik vücudumuz, nefsimizin kalbinde nurlar oluştukça böyle bir dizayn ile şeytanın hakimiyet alanının nefsin kalbindeki bir kısmı dışına çıkmış oluyor. Şeytan değil, Allah'ın nurları kalpte yerleştikçe kalbe onlar hükmetmeye başlıyor. Böylece Allah'a verdiğimiz nefsimizi tezkiye etmek, afetlerden kurtarıp Allah'ın nurlarıyla tezyin etmek üzere Allah'a verdiğimiz yemin gerçekleşmeye başlıyor. Misakimizi gerçekleştirmeye başlıyoruz. %7 nur birikiminde ruhumuz demin kattan birinci kata çıkıyor. Her %7 nur birikimiyle birer kat yükselerek sonunda Allah'a ulaşacak. İşte devrin imamının ruhu Allah'a ulaşmayı dileyen birinin mürşidine tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine girer ve kişinin ruhu da vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu ruhun Allah'a ulaşmasını temin edecek olan faktör kişinin bu hedefe doğru yola çıkmasını ifade eder. Ruhun vücuddan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması standardına sahip olduğu yerde ikinci aksiyon başlamıştır. Ruh, Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştır. Hedefi Allah'a ulaşmaktır. Üçüncü aksiyon şartı ise fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması konusunda Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesidir. Zikir yaptıkça kişi nefsin afetlerinde azalma olacaktır. Başlangıçta nefsin afetleri %100'dür. Ve bu %100 afetin %100'üne de şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Ama nefsin kalbindeki afetlerin yerini ruhun hasletleri, faziletler adıyla aldıkça şeytanın onlara hakim olması, onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece şeytanın hakimiyeti her %7'de de bir miktar azalacaktır. Azaldıkça kişi şeytanın hakimiyetinden yani şeytana kul olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Öyleyse Allah'a kul olmaya başladığı böyle bir statüde bu insan için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamaktır. İşte
böyle bir dizaynın bütün boyutlarıyla vücuda geldiği, üç aksiyonunda başladığı bir nokta söz konusu. Mürşidimize ulaştığımız nokta. Bu noktada demek ki üç sebepten daha Allah'ın cennetini hak ediyoruz. Bir, mümin oluyoruz. Nefsimizin kalbine iman yazıldığı için. Bütün müminlerin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin. Mümin olmayanların da gideceği yer kesinlikle cehennem. Öyleyse cehennemden kurtuluyoruz. Allah'ın cennetine iman oluyoruz. İki, dalaletten kurtuluyoruz. Aynı durum söz konusu. Dalalet olanların gideceği yer cehennem. Ama hidayete adım atanların, hidayette olanların gideceği yer Allah'ın cenneti. Ve üçüncü fonksiyon, Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşıp mümin olduğu anda nefs tezkiyesine başladığını ve onun bütün günahlarını sevaba çevireceğini açıklıyor. Kişi kimin günahları sevaplarından fazlaysa o mutlaka Allah cennetine girer. Müminin Suresi 102. ayet-i kerime. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o da mutlaka cehenneme gider. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre sevapları ne zaman kişinin günahlarından fazla olursa, ne zaman olur? Mürşidine ulaştığı gün bütün günahları sevaba çevirir. O gün kesin bir şekilde kişinin sevapları günahlarını aşmış olur. Çünkü günah sıfıra inmiştir. Sevapları ise günahları sevaba çevirerek kendisine verilmiştir. Sevapları ise diğer kazandığı sevaplarda aynen durmaktadır. Ama günahları sıfırlanmıştır. Burası ikinci merhaledir. Üçüncü merhalede kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaşması, ruhun ezelde Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesini kesinleştirmiştir. İşte böyle bir noktada kişi daha üç sebepten mutlaka Allah'ın cennetine girer. Üç hidayetin tahakkuk ettiği yer burasıdır. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Öyleyse ruh açısından hidayetin ne olduğuna baktığımız zaman kişinin burada hidayete erdiğini görüyoruz. Ali İmran 73 İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Men yetullahi fehüvel müted. Allah kimi ona, kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse ruhumuz Allah'a ulaşmış, ruh açısından hidayete ermişizdir. Hidayete erilirse gireceği yerin Allah-u Teala mutlak cennet olduğunu duyuruyor. Nerede söylüyor? Üç açıdan da bunları gerçekleştiren herkesin cennete girdiği. ve 30. ayetlerinde ifade buyuruluyor. El-Fecr suresinin. Allah-u Teala diyor ki ya eyyetühen nefsil mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuri fi ibadi ve tfili cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin yemini yerine getir.
sesleniyorum. İrci ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve böylece Allah'a verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik bir sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsin bana verdiği yemini yerine getirerek tezkiye olduğu zaman ruhun bana verdiği misaki gerçekleştirerek bana ulaştığı zaman sen de bana kul olursun.

فلو يريك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا تديتم ثم مرجعكم جميعا. Ey amin olanlar! Nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren, hidayete girdiğiniz andan itibaren, hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, velayette olanlar size bir zarar veremezler. Nefslerin tezkiye edilmeye başlamasıyla hidayete ermek, insanın nefs konusundaki sorumluluğunu idrak ederek o sorumluluktan kurtulmak üzere nefs tezkiyesine başladığı andan itibaren o kişinin hidayete adım atması söz konusu. Nefsini tezkiye ettiği zaman hidayete ermesi söz konusu. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman ise hidayetini tamamlaması söz konusu. Öyleyse bu nefs açısından hidayet. Aynı zamanda Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın nurlarını kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer zarfla mazruf şeklinde indirir diyor. Böylece kişi huşu sahibi olur diyor Allah Teala ve kişinin kalbi nurlanır, aydınlanır diyor. Sonra diyor ki işte bu Allah'ın o kişiyi hidayete erdirmesidir. Gönderdiği nurlarla nefsinin kalbinin tezil olması, temizlenmesi, arınması. Öyleyse iki ayet-i kerime de nefs açısından hidayeti sergiliyor bize. Bir de fizik vücudumuz açısından hidayet söz konusu. Allah-u Teala bu konudaki hidayeti açık bir şekilde ortaya koymuş Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesiyle. Buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul beat ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, yani mürşide tabi olarak. İşte böyle bir düzende insanların hidayete erdiğini ve mürşide tabi olduklarını, tabi olmakla başlayan bir hidayete erme mekanizmasının başladığını görüyoruz. Tabi olanların hidayete erdiğini söylüyor Allah-u Teala. Devrin yoluna, kavmin Resulüne tabi olunduğu andan itibaren hidayetin başladığını görüyoruz. Öyleyse böyle bir standartta tabiyette bir muhteva gizli üç ayrı cepheden kişi hidayete eriyor. İşte üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, nefsimizin tezkiye olması, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması noktasında üç ayrı cepheden hidayet söz konusu. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'a kul olur? Ne zaman nefsimizin kalbinde %50'den fazla nur birikimini sağlayabilirsek? Bu %50'den fazla olan nur birikimi bütün insanlar için bir bütünü ifade eder. Bu nur birikimiyle %50'nin ötesindeki nur birikimiyle hepimiz bir yerlere ulaşırız. İşte orada böyle bir dizaynda kişi üç ayrı cepheden hidayete ermiş, nefsini
tezkiye ettiği için

%50'den fazla nurla doldurduğu için bir, ruhunu Allah'a ulaştırdığı için iki, fizik vücudunu şeytanın hakimiyeti %100 iken bu hakimiyeti %49'a düşürerek ruhların Allah'ın nurlarının hakimiyetine soktuğu için bu kişi hidayete ermiştir. Böylece üç ayrı cepheden hidayet, üç ayrı açıdan daha cennet saadetini garanti eder o kişi için. Bu noktada bu insan yedi sebepten dolayı yedi ayrı cepheden cennet saadetinin sahibi olmuştur ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak şerefine ermiştir. Öyleyse nasıl ermiştir? Nefs tezkiyesi yaparak ermiştir. İşte Allah-u Teala burada reçeteyi veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek reçetenin başlangıcı ve anası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu işlemi tavuk getirdiği an, Allah'a ruhunu ulaştırma konusunda bir kararın sahibi olduğu an Allah-u Teala onu işitecek, bilecek ve görecektir. Öyleyse reçete derhal tesirini gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse reçete işlemeye başlamıştır. Kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Mürşidine ulaşan bu kişi nefs tezkiyesi yoluyla daha üst cennetlere ulaşacaktır. Ve Allah Teala nefs tezkiyesini en büyük ibadet kabul ediyor. Zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet olduğunu Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ifade etmiş. İşte zikir bir reçetedir. Sadece zikir yoluyla nefsimizi tezkiye etmemiz ve tasfiye etmemiz söz konusudur, mümkündür. Bu ise reçetenin ta kendisidir. Bu reçeteyle ruhumuzu, bu reçeteyle fizik vücudumuzu, bu reçeteyle nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ve üç teslimle tamamladığımız zaman İslam olmak şerefine ereriz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman İslam olmanın birinci safhasını tamamlamıştır ve üçüncü cennete ulaşmıştır. Daha sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Dördüncü cennete ulaşacaktır. İslam olmanın da ikinci safhasını yaşayacaktır. Daha sonra daimi zikre ulaştığında nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ve beşinci cennete ulaşacaktır. Sonra tövbe-i nasuha'na davet edilecektir. Salah makamına ulaşacaktır. Altıncı cennete de ehil olacaktır. Bu beşinci cennete ehil olduğu yerde ruhunu da fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslim etmiş olacak. Yani İslam olmak şerefine erecektir. Daimi zikre ulaşacak, hikmet sahibi olacak ve hem cennet saati onun olacak, hem de dünya saadetinin tamamı onun olacak. Bir insan nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, cennet saadetinin üçüncü cennetin sahibi olur. Ama dünya saadetinin sadece yarısının sahibidir. Fizik gücünü Allah'a teslim ettiği zaman, dünya saadetinin %90'ının sahibi olacaktır. Nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'ünün sahibi olacaktır. İşte Allah'ın mutluluk reçetesi bütün cepheleriyle meyvesini burada veriyor. Kişi
hem cennet saadetinin 5. cennetine kadar olan hedefe ulaşmıştır. Hem de dünya saadetinin bütünlüğe ulaşmıştır. Peki kişi için 6. cennete, 7. cennete ulaşmak söz konusu mu? Elbette. Kişi tövbe-i nasuha davet edildiği zaman salihlerden birisi olur. Salah makamının sahibi olur. Bu onun 6. cennete ehil olduğunu gösterir. Ve daha sonra ise kişi Allah'a köle olmayı başaracaktır. 7. cennetin de sahibi olacaktır. Bu kişi Allah'ın indinde zülcenahindir. Yani cennet saadetinin de bütününü, en üstününü, dünya saadetinde %100'ünü kazanmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda cennet saadeti o kişinindir. Dünya saadeti de o kişinindir. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın muradı sizi sadece mutlu kılmak. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir saadet, mutluluk davetiyesi olarak, bir saadet garantisi olarak indirmiş Allah-u Teala. Çünkü garanti ediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka cennetine girersiniz. Daha üstün cennetlere girmek isterseniz o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Daha sonra üç hidayete ereceksiniz. Her birinde cennetiniz yükselecek. Ve dünya saadetiniz de bu noktada %50'yi aşacaktır. Daha sonra fizik vücudunuza, nefsinize bize teslim edeceksiniz. Daha sonra Allah'a köle olacaksınız. Cennetlerin en üstünde, dünya saadetinde en üstünlüğe ulaşacaksınız. İşte garanti ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim açısından meselemize baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu, bir saadet garantisi olduğunu ve aynı zamanda bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimizi Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla tarif ettiği için aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'a göre insanın yaratılışı sadece onun mutluluğuna yöneliktir. Allah sizlerden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Sadece sizin cennet saadetinin ve dünya saadetinin bütününe sahip olmanızı, sonsuz mutluluğu yaşayan insanlar olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sonsuz saadetleri Allah'ın size nasip etmesini, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin bütününe ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Cennetlerin de dünyaların da en üstün saadetleri sizlerin olsun dileklerimizle ve dualarımızla. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Da'il madrugahin ve la da'il

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, onun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere bir araya getirdi. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2. Bir büyük mutluluk olarak düşünüyorum. Beraberliğimizi, Rabbimizin bizleri bir araya getirmesini. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın güzelliğine açıklık etsin. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 213. ayet kerimesinde şöyle söylüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kânen nâsü ümmeten vâhideten febe'asallâhün nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirîne ve enzele ve âhümül kitâbe bil hakkı liyahküme beynen nâsi fî mahtelefû fîh ve mahtelefe fîhî illellezîne utûhû min ba'di ma ca'ethumil beyyinatü bayen beynehum. Ehedallahu lezine amenu li mahtelefü fihi minel hakkı bi iznihi. Wallahu yehdi men yeşâ'ü ilâ sırâtın müstakîm. Allah Teala buyuruyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanlar tek bir ümmet ediyor. Allah müjdeleyici ve uyarıcı, ikaz edici olarak nebiler, peygamberler bahsetti. Hayata getirdi, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hak ile hüküm vermek için kitap indirdi. Kendilerine beyineler geldikten sonra sırf sadece kendi aralarındaki haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşen sadece kendilerine kitap verilenlerdir. Bu nedenle amene olan o kimselerin haktan yana ayrılığa düştükleri şey hakkında Allah kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Allah dilediği kimseyi sırat-ı müstakime iletir. İşte ayet-i kerimenin kalın çizgilerine karşılığı bu. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Bir defa her şeyden evvel Bakara Suresinin 213. ayet-i kerimesi Allah'ın birden fazla dini olmadığının tek bir dini olduğunun kesin işaretini taşır. Çünkü Allah Teala diyor ki insanlar bir idi, bir tek ümmetti. Yani idiler, nasıl insanlar ümmeten, ümmet olarak faydeden tek bir ümmet idiler. İnsanlar tek bir ümmet idiler. Allah Teala'nın dinde
Allah'ın tek dini, hiç değişmemiş olan dini, Allah'a teslim olma dinidir. İslam kelimesi bu teslim olma standartının Arapça ifadesidir. Her dilde bir başka karşılığı var. Ama hiçbir din farklı bir hüviyet taşımaz. Başka bir din olmamıştır, hiçbir zaman da olmayacaktır. Bir tek Allah vardır. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Ve Allah Teala hepsine tek bir dini, Allah'a teslim olma dinini öğretti ve başkalarına öğretmelerini sağladı. Bir tek din, Allah'a teslim olma dini. İşte Kur'an-ı Kerim bu dine Allah'a teslim olma dini anlamında İslam diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapça indirildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayet son derece açık ve kesin. Önce sadece bir tek ümmet vardı. Allah'a teslim olanların ümmeti. Sonra mı? Her peygamber devrinde gene aynı ümmet oluştu. Allah'a teslim olanların ümmeti. Sonra mı? Sonraki peygambere kadar insanlar saptılar. Allah'ın teslim olma dininden ayrıldılar. Şeytana tapmaya kadar yüzlerce tapınma sistemleri çıkardılar okula. Ve ne zaman ki Allah-u Teala ondan sonra gelen, o peygamberden sonra gelen peygambere kitabını indirdi, o peygambere tabi oldular. Gene aynı esası yaşamaya başladılar. Allah'a teslim olma esası. Sonra mı gene yozlaşma başladı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis boş durmuyor. Hani ne der bizim atalarımız? Su uyur, düşman uyumaz. İblis uyumaz. İblis uykunuzda da sizi rahatsız etmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı mı dilediniz? Onun en büyük düşmanı oldunuz. İblisin en büyük düşmanısınız. Ve derhal sizinle özel şekilde ilgilenmeye başlar. Sizi Allah'ın yolundan saptırabilmek için, ayağınızı kaydırabilmek için çok uğraşır, didinir. Bütün hedefi kendisiyle beraber sizi de cehenneme götürebilmektir. Sevgili kardeşlerim, hani bizim sevgili dostlarımız, başta bizim Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere herkes bir tek din olur mu? Hristiyanlık var, Yahudilik var, İslam var. Başka onun dışında kitap, semavi kitap olmayan bir sürü dinler var. Her biri ayrı bir dindir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer semavi kitap yoksa orada dinden bahsetmek normal standartlarda mümkün değildir. Bir talim kitabı mevcut değildir. Talimat verilmiyor Allah Teala tarafından. Ama yazılı metinlere dayalı olmasa da Allah Teala'nın bütün kavimlerde resullerinin yaşadığını biliyoruz. Allah Teala insanlık tarihi boyunca her kavimde mutlaka o kavme kendi lisanlarıyla hitap edecek olan resuller davet ettiğini çok açık bir biçimde söylüyor. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşamakta. Hangi kavimde olurlarsa olsunlar, o kavimdeki dinin bugünkü standardı hangi din olursa olsun netice değişmez. Bütün kavimlerde şu anda bulunan bütün nesiller biz size ne söylüyorsak onu söylerler sadece. Allah'a teslim olmak. Yani Arapça adıyla İslam. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlarsa ruhlarıyla, geçleriyle, nefsleriyle, ondan evvelki peygamber Hazreti İsa, o ve ona tabi olanlar, onların da hepsi Allah'a teslim oldular. Aynı şekilde teslim oldular.
Onlar da namaz kılıyorlardı. Onlar da zekat veriyorlardı. Onlar da bizim gibi secde ediyorlardı. Onlar da bizim gibi zikir yapıyorlardı. O ve havarileri sahibi zikrin sahipleriydi. Ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onların da hepsi Allah'a teslim oldular. Her peygamber zamanında en baştaki tek ümmet tekrar tekrar tekrar yaşandı. Aynı esaslar hakim oldu. Ve aradan geçen zaman parçaları uzadıkça iblis insanları Allah'ın yolundan saptırdı, saptırdı, saptırdı. Bütün dinlerde aynı yozlaşma söz konusu oldu. İslam da elbette bundan nasibini aldı. Ve bugün artık İslam deyince ortada bir İslam'ın 5 şartından başka bir şey kalmamış durumda. Yani biz insanları ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştıramayacak olan bir zavallı iskelet kaldı geriye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a teslim olma dininden başka, İslam'dan başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala Bakara suresinin 19. ayet-i kerimesinde bu surenin. İnne dine indallahi İslam diyor Allah Teala. Allah'ın indinde İslam'dan başka, yani Allah'a teslim olmaktan başka bir din yoktur diyor. Hangi dilde olursa olsun o dinde İslam kelimesinin bir karşılığı var. Ama sonuç budur. Allah'a teslim olmak. İşte dinler vardır. Onlar Hristiyandır. Onlar Yahudidir. Biz İslam'ız tarzında bir işaret Allah-u Teala'nın dininde geçerli değil. Hepsi Allah'a teslim olma dinidir diyor Allah-u Teala. Sadece aradan geçen asırlarda yozlaşma olmuş. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da açık bir şekilde yıpranma, yozlaşma ve asıldan uzaklaşma. Netice mi? Artık insanların kurtulması mümkün olmayan bir yanlış standartlar dizisi bugün dünyadaki bütün dinlerde hükümran olmuş. Dinini yaşadığını zanneden bütün dinlerdeki insanların çok büyük bir kısmı, %90'ından fazlası dinini yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, %10'un çok daha altında bir rakam, bir yüzde ile insanlar Allah'a teslim oluyorlar hala. Bütün dinlerin içinde, Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, İslam'ın içinde de çok küçük bir kitle dinini yaşadıklarını düşünen, öyle olduğunu kabul eden insanların %10'undan çok daha altında bir küçük azınlık Allah'a teslim olma dinini bütün standartlarıyla yaşamaya devam ediyorlar. Ve o devam ettikleri şey işte bu ayetteki başlangıçta insanlar tek bir ümmetti işaretinin bugünkü uzantıları. Yahudilerin içinde Hazreti Musa'ya Allah-u Teala ne emretmişse teslim konusunda onların hepsini bütün detaylarıyla aynen devam ettiren bir zümre hala hayatta. Peki nasıl devam ettirilmişler? Her biri kendisinden evvel gelene tabi olmuş. İlk tabi olanlar Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Sonrakiler tabi olanlara tabi olmuşlar. Sonrakiler de tabi olanlara tabi olanlara tabi olmuşlar. Ve zamanımıza kadar bunlar aynı esasları hiç bozmadan, yozlaştırmadan bugüne getirmişler. Onlar da daimi zikrin sahibi. Aralarında birçok daimi zikrin sahibi var. Onlar da
Allah-u Teala'ya ruhlarını da veçlerinden eşlerinde teslim etmişler. Bir kısmı da hayatta olanların bu hayatı yaşayanların henüz teslim olmamışlar, teslim olma yolundalar.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükretsek, hamdetsek azdır ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir güzelliği yaşamak üzere bir araya getirdi. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bir zaman sonra siz de sadece hayranlık duyacaksınız Allah'a. Her şeyi bu kadar güzel yarattığı için, sonsuz bir mutluluğu insan kulları için onların emrine vererek onları huzur ve sükun içine ulaştırdığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kainat bir muhteşem dizayn içinde Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Bu dizaynın kendisine has bir ritmi var. Bir ritim, bir denge, muntazam aralıklarla devam eden bir vibrasyon, titreşim, bir güzellikler demeti, bir dizi ihtişam. Sevgili kardeşlerim, tarif etmeye çalışmak nafile. Söz konusu olan şey yaşamak. Tasavvuf yaşanır. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Bizim yaşantımızdan çok negatif şeyler çıkarmaya çalışan insanlar oldu bugüne kadar. Ama nafile gayretler semere vermez. İslam'ın yaşanması ne gericiliktir? İslam'ın yaşanması ne irticadır? İslam Allah Teala'nın bütün güzelliklerini yaşatmak için insanlara Allah'ın verdiği bir ihsandır, bir nimettir. Sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamanın adına tasavvuf diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Öyleyse her şeyi en güzel dizaynla Allah-u Teala sizlere hediye etmiş. Bu ritmi yakalayabilmek zikir adı verilen bir sisteme kendinizi ayarlamanızla mümkün. Zikir nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin anahtarıdır. İşte Ramazan'ın bu gecesinde 8. gece oluyor. 8. gecesinde sizlere nefs tezkiyesine başlamayı, nefs tezkiyesini İnşallah anlatmak istiyorum. Nefsi tezkiye etmek demek, nefsi afetlerden temizlemektir. Sadece bir tek anahtarı vardır, adı zikir. Bu amele amelü salihat ismi veriliyor. Islah edici ameller. Neyi ıslah edici ameller? Nefsi ıslah edici ameller. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i sevgili kardeşlerim didik didik arayın. A'dan Z'ye her kelimeyi gözden geçirin. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasında ruhun ıslahına dair bir işaret bulmanız mümkün değildir. Çünkü ruh ıslahın son aşamasına göre dizayn edilmiştir, yaratılmıştır.
ruh programlandığı an Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan hasletlerle donanmış olan bir yaratıktır. Allah'ın zatından gelir, Allah'ın zatına geri döner. Yolculuğu Allah'la kul arasındadır. Hepiniz doğduğunuz an ruhunuz Allah-u Teala tarafından size üfürüldü. Ve eğer Allah'ın farz emrini yerine getirirseniz, ruhunuzu siz hayattayken Allah'a ulaştıracaksınız. Biz şu anda biliyoruz ki bizi şu anda dinleyenlerin çok büyük bir kısmı ruhlarına hamdolsun ki Allah'a ulaştırdılar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl şeydir falan diye soracaklardır size sevgili din adamlarımız. Onlar bu işten anlamazlar. Ama Kur'an-ı Kerim onlara da farz kılıyor. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte bu müessese zikir adı verilen bir işleme dayalıdır. Eğer zikir yoksa ruhunuzun Allah'a ulaşması da yoktur. Zikir nefsinizi tezkiye etmedikçe 7 kademedeki tezkiyeye dayalı olarak ruhunuz da 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a verdiği misaki yerine getirebilmesi nefsinizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmesine bağlı. İkisinin sonucu fizik vücudunuzun da Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesine sebebiyet verir. Öyleyse 3 tane hidayet söz konusu. Ruhunuzun hidayeti ve içinizin fizik vücudunuzun hidayeti, nefsinizin hidayeti. Üçünün de adı hidayettir. 3 hidayet de Allah'a teslim olduğu noktada, 3 vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktada tamamlanır. Öyleyse ezelde hepimiz Allah-u Teala'ya nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz için yemin, misak ve ahd verdik. 3 vücudumuzu da Allah'a teslim edip hidayete erdirmek için. İşte bu hidayetlerin odak noktasında zikir adı verilen bir işlem var. Bu zikir vücudunuzda bir rehine olan nefsinizi temize çıkartacak olan bir işlemdir. Allah'ın mutlaka Allah'a dönecek olan bir sevgilisi olan ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edecek olan bir işlemdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edecek bir işlemdir. Nefsinizi Allah'a teslim edecek bir işlemdir. Zikir hariç bütün işlemleri hangi seviyede yaparsanız yapın, ne nefsinizi tezkiye edebilirsiniz ve tasfiye edebilirsiniz, ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Hiçbir şekilde bunların hiçbirisi gerçekleşmez. 3 teslim de zikir adı verilen bir ibadetle mümkündür. Zikir nedir? Zikrin manasına baktığınız zaman hatırlamak, anmak olarak lügatlarda bir mana bulacaksınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala zikrullah dediği zaman Allah'ı sadece hatırlamak değil, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Şimdi benim söylediğim gibi sesli söylemek veya yine Allah dedim ama sessiz veya böyle sessiz söylemek veya dilinizi de sesinizi de kullanmadan kalbinizdeki kalbinizin kalp atışlarına paralel olarak içinizden Allah'ın ismini
ard arda sessiz sesinizle kalbinizin her çift atışında çifteceğine söylemek. Ne yapar bu zikir? Bu zikir nefsinizi temizler. Nefsinizi afetlerden temizler. Hasletleri nefsinizin kalbine yerleştirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hepiniz için Allah-u Teala'nın bir farz emri var, zikir. Diyor ki Allah-u Teala zikredin. 118. Veskül ismi Rabbike, Rabbinin ismiyle zikret. Ara sıra zikret, sabah zikret, öğle zikret, akşam zikret. Ara sıra Allah-u Teala'yı zikret. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Yani günün yarısından daha fazla bir süreyle zikredin Allah-u Teala'yı. Peki Nisa 103'te ne diyor Allah-u Teala? Feskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, Yunus'u yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse 3 hal var. Ayakta olmak, oturmak ve yatmak. 4. hal yok. Hiç kimse 4. bir halde bulunamaz. 3 halin 3'ünde de Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi istiyor. İşte bu zikri daimdir. Daimi zikir. Kesintisiz zikir. Her 24 saati zikirle birbirine bağlamak, arada hiç ara vermeden kalbiniz hayatta bulunduğunuz sürece atacaktır. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki bir ses Allah kelimesini sessiz sesinizle Allah Allah Allah Allah diye zikreden hale gelecektir. Bu konunun sonu. Bugün konumuz zikrin başlangıcı, nefs tezkiyesi başlangıcı. Nasıl nefs tezkiyesine başlarız? Bu hedefe ulaşabilmek için birinci şart, temel şart, her zaman söylediğimiz şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Peki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre cehenneme gidecek olan bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O zaman her şey değişir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersek varız. Dilersek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, üçüncü basamağa ulaşırız. Dilemezsek ebediyen ikinci basamakta kalırız ve gideceğimiz yer cehennemdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin serencamına beraberce bakalım. Ne olurmuş? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an ikinci basamaktan üçüncü basamağa geçer. Bu cennetle cehennemi birbirinden ayıran kapıdır. Kapıdan içeri girmiştir. Allah'ın cenneti onundur. Aynı anda Allah işitir, bilir ve görür. Bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini. Üçüncü basamak burada tamamlanır. Gören, işiten ve bilen Allah-u Teala derhal bu kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisuyi illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Herkesin nefsi mutlaka şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte 4. basamak, biz Allah'a
bir adım attığımız zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle başkalarının Allah'ın bize 10 adım attığını görüyoruz. Tam 10 tane ihsanı Allah-u Teala'nın ard arda gelmeye başlıyor. Birinci ihsan Allah'ın rahim esmasını tecellisi. Bundan sonraki her konuyu halledecek olan işte bu rahim esmasıyla Allah'ın tecellisidir. Dikkat edin. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi olduğu için bizi huşu sahibi yapan fazıl değildir, rahmettir. Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi demek, rahmet göndermesi demektir. Allah'ın gönderdiği rahmet sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın rahmeti o kişiye mutlaka ulaşacaktır. Rahim esması, rahmet gönderen esmasıdır Allah-u Teala'nın. Merhamet esmasıdır. Bu esma, bakınız kaç tane kapı açacak şimdi. Bir, Allah-u Teala o kişiyle irşat makamının arasında bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı bir perdeyi o kişiden çeker, alır. İrşat makamına karşı duyduğu nefret sevgiye dönüşür. Öyleyse insanların başından başlayalım. Allah'ın birinci insanı rahim esmasının tecelli. Bu tecellinin sonuçları geri kalan 9 tane ihsanı oluşturuyor. Kişi müşidine ulaşıncaya kadar. Öyleyse birincisiyle beraber rahim esmasının tecelli ile beraber 10 tane ihsan Allah'ın bize 10 adım atması. Bir, rahim esmasının tecelli. İki, Hicab-ı Mestur'un alınması. İrşat makamına karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlamamız. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakranın alınması. Böylece irşat makamının söylediklerinin irşada müteallik olan hususlarını, manasını yakalamaya başlarız. İşitmeye başlarız. Sonra kalbimizden ekinnetin alınması, idraki önleyen müessesinin alınması, dördüncü işlem, beşinci işlem, kalbimizin içine Allah-u Teala'nın idraki sağlayan bir müessese koyması, ihfat. Öyleyse bu muhtevanın ait olduğu ayetlere bakalım. Allah-u Teala bunları İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde söylüyor. Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman ruhun Allah'a ulaştığı güne, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda Hicab-ı Mestur'a adlı bir perde vardır. Bu perdeden Allah-u Teala'nın muradı nefret etmeleri o insanların irşat makamında. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Anlaşılıyor ki Hicab-ı Mestur'a nefrete sebebiyet veriyor. Ve Allah-u Teala dördünü de alıyor. Hicab-ı Mestur'a'yı alıyor, kulaklarımızdaki vakayı alıyor, kalbimizdeki ekineti alıyor ve dördüncüsünü onun yerine koyuyor. İhfat koyuyor. Ve rahim esmasıyla tecelli ile birlikte 5 işlem. Biz bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize 5 adım attı. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ondan sonra Allah Tekamül Suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbimize ulaşacaktır. Kalbimize ulaşacak. Femen yumin billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ulaşır diyor Allah-u Teala. Allah onun kalbine ulaşır. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendine çeviriyor. Kaf 32.
Galpte Rahman'a huşu duyanlar, onların kalbi Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdihu yeşra sadrihul islami. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar, teslimi açar diyor. Allah-u Teala İslam'ı açar diyor. Bir yol, göğsümüzden nefsimizin kalbine açılan bir yol, göğsümüz şerh edilerek yer olarak açılıyor. Ve kalbimize ulaşıyor. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde nefsimizin kalbine açılan bir yol ve zikir yapıyoruz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze ulaşıyor. O Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek nefsimizin kalbine ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Mühür sebebiyle kalbimizden içeri giremeyen rahmet ve faz partikülleri gayret ederler içeri girmeye ama fazıllar hiç sızamaz. Yalnız rahmet partikülleri sızacaktır. İşte bu sızıntı %1, en çok %2 oluşturabilir. %2 oluşturduğu zaman huşu sahibi olur. Allah-u Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. 12. basamakta Allah bize mürşidimizi gösterir. 14. basamakta da mürşidimize ulaşırız. Şimdi bu Allah'ın mürşidimizi göstermesini de devreye alırsak, Allah'ın kalbimize ulaşmaktan evvelki işlemi 5 taneydi. Biz bir adım atmıştık. Allah Teala bize 5 adım atmıştı. Şimdi bakalım ondan sonra 5 adım daha mı atıyor? Allah Teala'nın kalbimize ulaşıyor. Bir, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. İki, göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Üç, huşu sahibi kılıyor bizi. Dört, mürşidimizi gösteriyor. Beş. Beş de evvelce vardı. Rahim Esma'sının tecellisiyle beraber. Tam 10 işlem. Mürşidimize ulaştığımız an kalbimizde tam 10 tane işlemi tamamlamış oluyor Allah Teala. Ya da biz Allah'a bir adım atmışız. O bize çeşitli standartlarda tam 10 adım atmış. 10 tane rahim esmasıyla bize yardımda bulunmuş. Mürşidimize ulaştık. Allah Teala ihsanlarını tamamlamış oluyor. Nimetlerine başlıyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor ve yerleşiyor. İlk nimet. Bu nimet bundan sonraki Allah'ın bütün insanlarını nimete çevirecek olan temel nimettir. Kimin başının üzerinde devlet imamının ruhu varsa Allah'ın o kişiye ondan sonraki insanları nimet adını alır. Nimet başladı. Birinci nimet devlet imamının ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Buna dayalı olarak Allah Teala kalbimizde 3 işlem gerçekleştirir. Bir, kalbimizin mühürünü açar. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üç, kalbimizin içine imanı yazar. İşte kalbimizin içine iman yazılması bizi mümin kılar. Ve bunun dışında Allah-u Teala devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi ve üç işlem 4 nimet etti. Beşinci nimet bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Altıncı nimet, nefs tezkiyesine başlamamız. Nefsimizin aksiyonu, nefsimizin hidayete adım atması. Yedinci nimet,
fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar, sırat-ı müstakimin üzerine ulaşır. 9. nimet, Allah bir sevabımıza 10 katını verirken 100 kat vermeye başlar. Bakara suresinin 261. ayeti kerimesi. Ve 10. nimet, Allah Teala bize rahmetle fazla gönderirken şimdi rahmetle salavat isimli 2 tane nur daha gönderir. Allah Teala Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde, 157. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz mutlaka Allah için yaratıldık kesinlikle ve Allah'a döneceğiz. İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala ve arkasından da diyor ki, hidayete erenler onlardır dedikten sonra Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerindedir. Eskiden rahmetle farz gönderiyoruz Allah Teala. Nisa 175'te kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Nur 21'de Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz buyuruyor Allah Teala. Öyleyse nefs tezkiyesi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla ve salavatıyla gerçekleşecek olan bir olgu. Gördük ki mürşidimize ulaşana kadar 10 tane ihsan, mürşidimize ulaştığımız an 10 tane nimet. Ve nefs tezkiyesi için hazırız. Zikir yapıyoruz. Ve Allah'tan gelen rahmetle, fazla ve rahmetle salavat partikülleri göğsümüze geliyor. Göğsümüzden şifreli yolu takip ederek nefsimizin kalbine ulaşıyor. Nefsimizin kalbine ulaşan bu nurlar hareketli hale gelen nefsimizin kalbindeki mührü yukarıdan aşağı doğru bastırarak kalbimizin dip noktasında bulunan zulmani kapıya ulaştırıyor mührü ve bastırıyor mührün üzerine. Mühür zulmani kapıyı tam olarak kapatıyor. Öyle kapatıyor ve kilitliyor ki zikir boyunca rahmetin, fazlın ve salavatın üç grup enerjinin baskısı sebebiyle nefsin kalbinin tamamen örtülmesi söz konusu, zulmani afetlere karşı, karanlıklara karşı zikir boyunca karanlıkların nefsimizin kalbine girmesi mümkün değil. Zaten karanlıkların nefsimizin kalbinde kalması da mümkün değil zikir başlayınca. Çünkü eskiden orada bir kuvvet vardı. Küfür kelimesi, karanlıkları, zulmü, karanlıkları, zulümatı, nefsimizin afetlerini etrafında sımsıkı toplayıp kenetliyordu. Ama Allah Teala kalbimizin mührünü açtı, küfür kelimesini aldı oradan. Artık karanlıkları nefsimizin kalbine tutacak bir kuvvet yok. Ama

kılar. Nefsin afetlerine hakim olur, ruhun hasletlerinin devreye hakim standartlarına girmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin kalbinin zulmet kapısı kapandı. Zikir yapıyoruz. Rabbani kapıdan kapı tamamen açıldığı için bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine duran, dolan rahmet, faz ve salavat partikülleri nefsimizin kalbini tamamen doldururlar. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Ve iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir fazıllara karşı ve fazılları etrafında toplamaya başlar. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası burasıdır. Bundan evvelki %2 nur bizi huşu sahibi kılmak için Allah-u Teala tarafından gönderildi ve rahmet gönderen esmanın sahibi olan Allah-u Teala, yani rahim esmasıyla bunu gönderdiği için rahmet partikülleri rahim esmasının gereğini yaptı, bizi %2 birikimle huşu sahibi kıldı. Rahim esmasının sonucu bu. Rahim esmasıyla Allah-u Teala rahmet gönderiyor ve fazıllar görevlerini yapmaya başlamadan, nefs tezkiyesi başlamadan evvel %2 çevresinde bir nur bizi huşu sahibi yapıyor. Ama bu Allah'ın rahmet gönderme esması olan rahim esması sebebiyle sadece rahmet adlı partiküllere has bir özelliktir. Fazılların huşu sahibi olmakta hiçbir fonksiyonu yoktur. Allah rahim esmasının sahibi olarak işlemlerini yapıyordu devre içerisinde. Daha fazıl devreye girmedi. Ne zaman ki mürşidimize tabi oluruz, o noktadan itibaren Allah-u Teala'nın gönderdiği fazıllar rahmet gönderme rahim esmasının ötesinde faaliyete başlayacaktır. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ne olur? Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazılları %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Ne diyordu Hazreti Yusuf? Ve ma uberrihu nefsi inne nefse le emmaretin bisui. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerre emreder. Nefs insanlara şerre emreder diyor. %100 şerre emreder. Ama ne zaman %7'sini devre dışı bırakırsak, o zaman %100 değil, %93 nefsimizin afetlerinin %93'ü ancak şerri emredebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın. Burada farklı bir işlemle karşı karşıyasının, bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi toplandı. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse neymiş nefslerimiz? Rehine. Peki ruhumuz ne? Emanet. Allah-u Teala diyor ki, biz emaneti yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan yüklendi. Çünkü insan zalimdir ve cahildir. Sevgili kardeşlerim, anlıyoruz ki fizik vücutla nefs beraberliğine Allah-u Teala ruhu emanet olarak veriyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala iki tane nefs abetini koyuyor. Zalim ve cahil. Nankör ve cahil.
sevgili

0: kardeşlerim. Öyleyse bir rehine olan nefs fizik vücudumuzun içinde Allah bu fizik vücuda bir emanet veriyor. Ruh. Ve nefsesine başlıyoruz. İlk düzeyinin birikimiyle nefsi emmare. Ruhumuz ne oluyor? Zemin kattan birinci kata kadar yükselebiliyor. İyi ama gök kapıları kilitliydi. Allah Teala ne diyordu Araf 40'ta? Kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere, gök kapıları Allah'ın ayetlerini tekzip edenlere gök kapıları açılmaz diyordu Allah Teala. Ama ruhumuz birinci kata ulaşıyor. Nasıl? Nefsimiz %7 nur birikimini kendisine mal ettiği zaman birinci gök katının uzaktan kontrol sistemi teslim edilir ona. O da birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açar. Ve ruh o açılan kapıdan geçerek birinci gök katına ulaşır. Orada diğer bütün ruhlarla beraber secde edecektir. Sonra kişi zikre her gün devam edecektir. Daha çok zikir yapacak. Nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi sağlanacaktır. %7 nur birikimleri 7.000'den başlar sevgili kardeşlerim. 7.000 zikirle bu işe başlarsınız. 15.000'e kadar sol göğsünüzün altında çekersiniz zikrinize. 2.000 zikir sağ göğsünüzün altında devam eder. 2.000 zikir sol göğsünüzün üstünde. 2.000 zikir sağ göğsünüzün üstünde. 15, 17, 19, 21 bin. Köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2.000 daha, 23 bin. Kaşlarınızın birleştiği yerde 2.000 daha, 25 bin. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2.000 daha, 27 bin. Ve ötesi orada çekilecektir. 15 bin zikirde birinci gök katına ulaşır ruhunuz. 17 bin zikirde ikinci, 19, 21, 23, 25, 27 bin zikirde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Nefsiniz her kademede %7 nur alacaktır. Ve ikinci kademede nefsinizin kalbinin kazandığı %7 nurla nefsi levvaminin sahibi olursunuz. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvami nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi günahlar işliyor. Düşünüyor kendi kendine ben tasavvufa girdim günah işlememeliyim diyor. Büyük gayretler sarf ediyor günah işlememeye ama nefsi onun elinde olmayarak o günahları mutlaka ona işletiyor. Kişi nefsini devamlı suçluyor, nefsini levmediyor. Burası ikinci %7 nur birikim noktası, ikinci gök katının kapısının açılması, ruhumuzun ikinci kata çıkması, nefsi levame, nefsin levmedildiği, kınandığı kademe. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor. Fazıllar nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında %7 daha birikiyor. İşte bu birikim, nefsimizin kalbindeki bu birikim üçüncü defa %7'yi oluşturuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve devam dinleyenler, nefsi mülhime kademesindeyiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve nefsim ve ma sevaha o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kat eflaha 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İkisinde de onun demiş Allah-u Teala. Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا Ant olsun ki onlar felah ederler. Cennet müjdesine ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Onu, nefsi tezkiye edenler. Öyleyse kişiye Allah'ın bir ihsanı var burada. Allah'ın takvası ilham edilmeye başlanıyor. Allah kişiye ilham yoluyla ulaşıyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Böylece bu üçüncü defa %7 nur birikimini sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinde fazıl birikimini sağlıyor. Fazıllar devamlı nefsin kalbinde büyüyor. Diyelim bir süre zikir yaptık. 3 defa %7 nur birikimi tamamlandı nefsimizin kalbinde. Zikri tamamladık. Zikri bıraktık. Ne olur? Mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı, üç enerjinin baskısı yok olacağı için aşağıdan bastıran karanlıklar zulmani, o mühürü zulmani kapıdan yukarı doğru iter. Ve mühürü Rabbani kapıya kadar ulaştırırlar. Kalbimizin içine yeniden karanlıklar istila eder. Ama nefsimizin kalbindeki o %21 fazıl var ya, onu dokunamazlar. Ayrıca %2'de rahmet var. Onu doğrudan atamazlar artık. Geri kalan kesimi karanlıkla işgal edebilir. Ayrıca karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi artık mevcut değil. Dolayısıyla zikre başladığımız anda bütün karanlıklar yeniden kapı dışarı atılacak. Nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Tıpkı daimi zikirde olduğu gibi. Bu minval üzere zikrimizi giderek arttıracağız. 15 binden 17 bine çıktık. İkinci defa %7 nur birikimi. 19 bine çıktık. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Ve 21 bine çıktık. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Allah-u Teala diyor ki Rab suresinin 28. ayet-i kerimesinde Ela bi zikrillahi tatmeinnil kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani bir kalbin mutmain olması başka türlü mümkün değildir. Kalbimizin mutmain olması için bir hedefimiz olmalı. Kalbimizin mutmain olması için demek ki 21 bin zikir yapmamız lazım. Her gün en az. O zaman nefsi mutmainne de oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Fecr 28-27'de diyor ki Ya ey eten nefsin mutmainne tüm. Ey mutmain olan nefs. Öyleyse Allah Teala burada bir işarete ulaşıyor. Nefsi mutmainne doyuma ulaşmış bir nefs kademesidir. Yani Allah'ın verdiklerini o rakam başkalarına göre ne ifade ederse etsin, o kişi için doyum ifade eder. Kişi Allah'ın kendisine verdiği paranın, malın, her şeyin kendisine yeterli olduğunun kesin inancına sahip olmuştur. Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşmıştır. mutmain olmuştur, tatmin olmuştur. Burası doyum noktasıdır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefs tezkiyesi devam ediyor. Bu amellere amel-i salihat diyor Kur'an-ı Kerim. Nefsi ıslah edici ameller. Bu amellerin başlangıç noktası dahi kişiyi mümin kılar. Allah-u Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar. Nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse amel-i salihat o kişinin nefsinin kalbinde 4 tane kademeyi tamamladı. Zikrimizi 23 güne çıkartıyoruz. Bu noktada Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi Radiye Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeten maddiye. Ruhumuz 5. gök katına ulaşıyor. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi maddiye. 25 bin zikir. Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta. Allah'ın boyasıyla boyanılan, sıfkatullah olunan noktada. Ruhumuz beyaz, çok aşık yeşil bir renk kazanıyor ve artık çatlamamaya başlıyor. Allah'ın boyasıyla boyanıyoruz. Göğün 6. katında ruhumuz. Rehine olan nefs her seferinde bir üst gök katının anahtarını ele geçiriyor, teslim ediyor kendisine ve ruhumuz bu istikamette mutlak bir hedefe ulaşıyor. Nefsimizin kalbi her seferinde %7 nurla doluyor, nurlar giderek artıyor. Ve yedinci kata ulaşan ruhumuz nefsi tezkiyede Allah'a ulaşır. Yedinci gök katının 7 alemini geçer. Setetin müntahı yaşayarak Allah'ın zatına ulaşır. Buna nefsi tezkiye deniyor. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala kendi nefsi için tezkiye olur demekle? Çünkü nefs ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye ve tasfiye olmak üzere yemin vermiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere, Allah'a ulaşarak teslim olmak üzere misak vermiştir. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olmak üzere ahd vermiştir. Öyleyse nefsimiz tezkiye oluyorsa bu Allah'a verdiği yemin içindir. Yemini gerçekleştirmek üzeredir. Onun için Allah Teala diyor, o kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte tezkiye kademesi 7. defa %7 nur birikimi %49 eder. 2'de vücuda kazanılan nur %51. Nefsimizin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan panoraması tamamen değişmiştir. Görülen manzara nefsimizin kalbinin %51'inin artık karanlıklarla değil nurlarla temsil edilmesidir. Ve Allah'ın emirleri %51 oranında artık gerçekleştiriliyor. Yasak ettiği fiiller %51 oranında işlenmiyor. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Hani şeytanın bacaklarını kırmak deriz ya, burada şeytanın bacaklarını kırmış oluyoruz. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hüküm ferma değil. Şeytan nefsimizin kalbinde artık hiçbir şey yapamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düştü. Ruhumuz Allah'a ulaştı. İşte başladığımız nefs tezkiyesi bizi birinci hidayete ulaştırdı. 33 bin zikirdeyiz. 33 bin zikirde nefsimiz tezkiye oluyor, ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Burası birinci hidayetimizin tamamlandığı yer. Nefsimizin kalbinde 51 bin zikrimizin, nefsimizin kalbindeki nurlar daimi zikre ulaştığımız zaman %33 bin zikre ulaştığımız zaman %51'e vasıl olmuştur. Ama fena makamının bitişinde bu rakam %61'i bulur. Sonra Allah-u Teala bize bir taat ihsan eder. Nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı zikrimizi arttırdığımız için %61'den %71'e ulaşır. Beka makamı burada biter. Zühd makamı başlar. Zühd makamında zikrimiz günün yarısının ötesindedir. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. %71 ile başlar. Zühd makamında %81'e ulaşır. Ve %81 nurla fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır fizik vücudumuz, ahsen olur. Allah-u Teala diyor ki, فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَيَشَهُوا لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte burası muhsin olduğumuz, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz, fizik vücudumuzun da hidayete erdiği nokta. Daha sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurla kaplanacaktır. Kişi hikmet sahibi olacaktır. Daimi zikirle beraber ve o kişiye zemin kat gösterilmeye başlanacaktır. Kalp gözü ve kalp kulağı açılarak. Daha sonra o kişiye birinci gökyüzü göstermeye başlandığı itibaren kişi ulu'l-elbap makamını açacak, ihlas makamının sahibi olacaktır. Ulu'l-elbap için Allah-u Teala diyor ki, o ulu'l-elbap kullarım var ya, onların hepsi ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulu'l-elbap yeskülallâhe kıyamen kuyuden ve alâ cunubiyum. Ulu'l-elbap kullarım için ayaktayken de, otururken de, yer üstü yaparken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası nefsin tasfiye olduğu noktadır. Nefsimiz de Allah'a teslim olmuştur. Bir rehine olan nefsimiz, fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu güne kadar rehineliğini devam ettirir. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olursa %100, %91 nur birikimiyle fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktada nefsimiz rehine olmaktan kurtulmuştur. Allah'a bir o da emanet olmuştur. daimi zikre ulaştığımız an nefsimiz de son emanette sahibi olan Allah'a teslim olur. Böylece üçüncü hidayet de tamamlanır. Ruhumuzun hidayeti 22. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun hidayeti 25. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin hidayeti 27. basamakta gerçekleşir. Nefsimiz de Allah'a teslim olur. Böylece üç vücudumuzla Allah'a teslim olmuş ve hepimiz için hidayet söz konusu olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç hidayette tamamlanmıştır. Teslimiyet tamamlanmıştır. Ve kişi burada iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz bir mutluluğu, dünya saadetini yaşayacaktır. Burası cennet saadetinin 5. katı, dünya saadetinin ise %100'ünün elde edildiği bir muhtevayı gözler önüne serer. Burada mutluluk vardır, dünya saadetinin %100'ü vardır, cennet saadetinin de 5. katı vardır. Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Salah makamının sahibi olacaktır. Ve bu kişi sonunda ubudiyete erecektir. Kulluğun sonuna ulaşacaktır. İrşada ulaşacaktır. Burada 6. kat cennetin sahibi olur. Eğer kişi karar verir de Allah'a köle olmak istikametinde bir gayretin sahibi olursa Allah'a köle olacaktır. Burada ise peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşredilmek imkanının sahibi olacaktır kişi. Allah'ın kölesi olacaktır. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya sahibi zaten bütün bu alanlarda hep %100'dür. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamının 5. ve 6. kademeleri bu konunun sonudur. Köleliğin sonudur. 7. kademesi salahın sadece devrin imamlarına has bir tasarruf altına girme müessesesini ifade eder. İşte nefs tezkiyesinin başlangıcı adı Amülü Salihat ve kişiyi ulaştırdığı muhteşem sonuçlar. Kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile ilişkilerinde de sonsuz bir mutluluk yaşar. Üç dünyasında da sulh ve sükun gerçek anlamda yerlerine oturmuştur. O kişi iç aleminde sulh ve sükunun sahibidir. Dış aleminde sulh ve sükunun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun sahibidir. İşte böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi tasfiyeyi oluşturmuştur ve sonuçlar o kişinin sonsuz bir mutluluğu dört başı mamur olarak yaşamasına sebebiyet vermiştir. İç dünyasında sülh ve sükun hasıl olmuş, kavga bitmiştir nefsiyle ruhu arasında. Dış dünyasında sülh ve sükun hasıl olmuş, başka insanlarla arasındaki kavga bitmiştir. Kendi açısından. Başkaları ona düşmanlık etmekte devam edeceklerdir. Bir üçüncü cephe Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur kişi. Burası yolun sonudur. Cennet saadeti ve dünya saadeti tamamlanmış, kişi Zülcelal'in olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin Zülcelal'in olmasını, hem cennet saadetinin, hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salamlar. Bakayım sıratel lezzene olan tarihim daim vardır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir.
1: Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar. Severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mühürü rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar ve mühürü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir edilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Hayr Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan. Şunu hiç unutmayın. Netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak, siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim, size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa, Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar Allah'ı nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah-u Teala'dan talepte bulunun, ister onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama, Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorum. Benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından, Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz, bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah-u Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez. Ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman, başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman, bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri, aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine

Başını dizime koy. Ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye. Yahu demiş, kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık ondan sonra bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa 3 adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah Teala buyurmuş ki, şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki, sen nasıl dua ediyorsan Allah Teala'ya, demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah Teala diyor ki, bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Aminu olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, amenü oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez sizin aleyhinize, asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki, suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden

0: dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. Ve o kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dert yanıyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz. İkinci faktör neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde, nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan "O bana bu fenalığı yaptı. Ya Rabbi sen de ona onu kahret. Ona şöyle davran, ona böyle davran" diyorsanız son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez. Derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun, derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah Teala adaletin temsilcisidir. Allah-u Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, Bir adı el-adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz, Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz, sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile, hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken, size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor, ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum. Evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyorsa, bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa, derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün, evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah-u Teala siyah ve ya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah-u Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah-u Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle: ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız, o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz, aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki, ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle. Dergah hayatınız var. Sohbetleri dinliyorsunuz. Ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım, onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz, yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var. Ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun, kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar, siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu: o kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz, Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle, nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz var, varsınız, onlar var ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara, bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular? Beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi, o anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki, neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar, iki tarafta mutlu olur tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözünmüş gibi devreye sokuyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah-u Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işte meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun güzelliklerini sizlere anlatmak üzere. Bir defa daha Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmak üzere. İşte Kur'an-ı Kerim şu anda önümüzde ve Bakara Suresi'nin en son 82. ayet-i kerimesini tamamlamıştık. Ve görmüştük ki kıyamet günü insanların günahları sevaplarından fazla olanı mutlaka cennete girecek. günahları sevaplarından fazla olanlar mutlaka cehennemi görecek. Orada ebediyen kalacaklar. Sevapları günahlarından fazla olanlar da mutlaka cenneti görecek. Orada ebediyen kalacaklar. Hiçbir şekilde cehennemden çıkıp cennete girmek veya cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir olay söz konusu değil. Ve bugün Bakara Suresinin 83. ayet-i kerimesiyle Kur'an-ı Kerim tefsirine inşallah devam ediyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde hepimizin çok dikkat etmesi lazım gelen ve bunu söylemekten huzur duyacağınız bir oldu. Biz Kur'an-ı Kerim tilavetini iyi yapabilen bir tefsirçi değiliz. Ve konunun da temeli zaten buraya dayalı. Bir belli Arapça kültüre sahip olmayan Kur'an-ı Kerim okunmasını dahi belli ölçüde ritimlerle gerçekleştiremeyen biri var. O biri biziz. Ve Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyoruz. Başka şu dünyada hiç kimsenin tefsir edemeyeceği standartlarda. Bir tefsir dersi hayatımız boyunca almadık. Ama bize Kur'an'ı Allah öğretti. Öyleyse son derece önemli bir olayla karşı karşıyasınız. Burada birçok insan için bu kişi daha Kur'an-ı Kerim'i doğru düz okuyamıyor. Kaldı ki tefsir diye bir düşüncenin içine girmesi çok kuvvetli bir ihtimaldir ve öyle de olacaktır. Ama ne zaman ki söylediklerimizi inceleyecekler, şu Kur'an-ı Kerim tefsirini bitirdiğimiz zaman o zaman bütün dünya öğrenecek ki İslam dini onların bugün tatbik ettikleri din değildir. İslam dini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan dindir. İslam dini bütün peygamberler tarafından yaşanan dindir. Allah'ın tek dinidir. Ve Arapça adı İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmak. Bütün dillerde de bunun karşılığı vardır. Ve Allah'ın hedefi sadece ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz. Böylece iyi insan Allah'a yaraşır insan olmamız. Çünkü bu diziyi tamamladığımız zaman ruhumuzu da veçimizi, nefsimizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman iç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah ile olan ilişkilerde de muhteşem bir sulh ve sükun haline ulaşırız. Bu dünya saadetidir. Cennet saadetinin de en üst boyutuna ulaşırız. Allah'ın da zaten hedefi bu. İnsanları hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmak. Bu minvalizle sözlerimize başlamak isteriz. Allah'ın bize ihsan ettiği bu güzelliklerle, bu iftihar vesileleriyle, sevgili kardeşlerim, biliniz ki şu anda dünya üzerinde bu Kur'an-ı Kerim tefsirini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapabilecek olan bir kişi var. Kur'an-ı Kerim'i doğru düz okumasını beceremeyen birisi. Arapça kültürü hiçbir zaman Arapçayı Kur'an dili olarak da, konuşma dili olarak da en güzel standartlarda sahip olanlarla hiçbir şekilde yarışamayacak olan birisi. Ama Kur'an'ı hepsinden daha iyi bilen birisi. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, bir defa daha şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer biz bir Kur'an tahsili yapmış olsaydık, eğer biz insanlardan bu kültürü almış olsaydık, biz de onlar gibi birisi olacaktık. Sizlere İslam'ın 5 tane şartını öğreten bir kuru laf kalabalığının sahibi olacaktır. Ama Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki öyle değiliz. O bize Kur'an'ı öğretti. İşte size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı anlatmakla vazifeliyiz. Öyleyse şunu peşin olarak söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim yobazlığa, softalığa geçit vermez. Kur'an-ı Kerim bir muhteşem muhteva taşır. Bütün insanları insanı kamil yapmak üzere düzenlenmiştir. Ve işte size Allah'ın bu güzelliklerini anlatmak üzere buradayız. Öyleyse dersimize başlayabiliriz. Bakara Suresi ayet 83. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala buyuruyor ki o zaman ki diyor Allah evvela Arapçasını okuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ehazna misaka beni İsrail'e. La tabudune illallahe ve bil valideyni ihsanen ve zil kurba vel yetama vel mesakini ve kulu linnasi husnen ve ekum salate ve atu zekate sümme tevelleytum illa galilen minkum ve entum muridun. Allah Teala diyor ki o zamanlar ki diyor biz İsrail oğullarından misak almıştık. Allah'tan başkasına kul olmayın diye. Anaya, babaya, yakınlara yani akrabalara, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun diye. İnsanlara güzel ses, güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diye misak almıştık diyor Allah-u Teala. Sonra da İsrail kavmine hitap ediyor. Sizden tek adınız hariç yüz çevirdiniz. Hem bize misak verdiniz hem de yüz çevirdiniz diyor Allah-u Teala. Yemininizden döndünüz diyor. Siz yüz çevirenlersiniz diye sözünü bitiriyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın emirlerini görüyoruz. Burası konunun emirler cephesi. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'tan başkasına kul olmayın. Sadece Allah'a kul olun. Allah'tan başkasına kul olmayın. La ta'budune illallahe. Sadece Allah'a kul olun. Başkasına kul olmayın. Annenize, babanıza, yakınlarınıza, akrabalarınıza, yetimlere, miskinlere, yetimler, anne babaları ölmüş olan çocuklar, miskinler, evde kalmış olan, yaşlı, çalışamaz durumda olan insanlar, onlara ihsanda bulunun diye, insanlara güzel söz söyleyin diye, yani onları kıracak değil, onlara hoşnut edecek sözler söyleyin diye, namazı kılın diye, zekatı verin diye, misak almıştık diyor Allah-u Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki hep emirler veriliyor Allah-u Teala tarafından. Bunlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan insana da verilen bu mahluku mutlu etmek için Allah'ın ortaya koyduğu genel kaideler. meselenin emirler cephesi. Allah-u Teala'nın bir emirleri var, bir de nehileri. Bu ayet İsrailoğullarına, dolayısıyla bütün insanlara Allah-u Teala'nın verdiği emirleri dizayn ediyor. Hepimiz başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah-u Teala bizim mutlu olmamızı istiyor. Mutluluğumuz da başkalarına verebileceğimiz mutluluktan geçiyor. Ona bağlı. Mutluluk, mutluluğun kapısıdır. Mutluluğu elde etmek için başkasına mutluluk vermek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Kime hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirseniz siz onun iki katı mutlu olursunuz. Yetmez. O mutluluğu ulaştırana kadar geçen süre içinde de siz gene mutlu olursunuz. Öyleyse mutlu insan kimdir? Başkalarına mutluluk ulaştırabilen insandır. Mutluluk alma kapısından geçmez, verme kapısından geçer. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu vereceksiniz, sonra Allah sizi mutlu edecek. O verme süreci içerisinde mutlu bir insan olacaksınız. Gerçekleştirdiğiniz zaman da iki kat mutlulukla mükafatlandırılacaksınız. Öyleyse bu ayet, Bakara Suresi'nin 83. ayet-i kerimesi, insanlara ne şekilde davranmamız lazım geldiğini, insanları gruplara ayırarak Allah-u Teala'nın bize işaret ettiği bir güzel davranışlar serisi. Ve Allah razı olsun. Geçiyoruz 84. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala diyor ki وَاِذْ اَحَلْنَا مِيْسَاكَاكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْفِسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ سُمَّ اَكْرَارْتُمْ ve entüm teşhedûn. Allah-u Teala diyor ki işte o zaman ki diyor biz sizden misak almıştık. Birbirimizin kanlarını dökmeyin. Birbirinizi katletmeyin, öldürmeyin. Birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın. Diyarınızdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu ikrar etmiştiniz. Dilinizle de söylemiştiniz ki evet, biz bu misaki veriyoruz. Birbirimizi öldürmeyeceğiz, birbirimize kötülük etmeyeceğiz, birbirimizin kanını dökmeyeceğiz ve kimseyi de yurdundan çıkarmayacağız. Muhakkak ki sizler buna şehadet edersiniz diyor Allah-u Teala. Bundan bir evvelki ayet-i kerimede, 83. ayet-i kerimede Allah-u Teala emirlerini veriyor insanlara hangi güzel davranışlarla davranacağız diye. Bunlar mutlu olmanın yolları sevgili izleyenler. Ey Allah'ın verdiği emirleri yerine getirirsek ancak o takdirde mutluluğu yaşayabiliriz. Çünkü o zaman biz nefsimizle ruhumuzu aynı istikamette kullanmış oluruz Nefsimiz ve ruhumuzun kavgası hiç olmaz. Sulh ve sükun ortamında bütün güzellikleri gerçekleştirir.

Oraya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada sırf ve sükun söz konusu. Nefsiniz bütün adetlerini yok etmiş olacak dahilindik sebebiyle. Ruhunuzun bütün hasletleri, faziletler adıyla nefsinizin kalbine yerleşmiş olacak. Nefsinizin kalbine hiç afet kalmayacak, sadece hasletlerden, faziletlerden ibaret olacak. Ve böylece ruhunuz ve fizik vücudunuz beraberce hareket edecekler. Yani sevgili öğrenciler, izleyenler aralarında hiçbir anlaşmazlık konusu kalmayacak. Allah'ın istediği, emrettiği bütün emirleri yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmayacaksınız. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmenizi, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka yapmamanızı önerecekler. Ve o doğrultuda hareket edeceksiniz. Aklın iki müşaviri olan ruh ve nefs ikisi birden aynı şeyi söylüyorlarsa akıl onu gerçekleştirecektir. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Bu öyle bir dizayndır ki sonsuz mutluluğu içerir. İşte burada İki tane faktör görüyoruz. Birisi Allah'ın emirleri, Bakara suresinin 83. ayet-i kerimesi Allah'ın emirlerini verdi bize. Şimdi 84. ayet-i kerime Allah'ın nehilerini veriyor. Birbirimizin kanını dökmemek ve insanları yurtlarından çıkarmamak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var. Allah emirlerini veriyor ve yasaklarını da gösteriyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse onu bütün boyutlarıyla gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Allah neyi yasaklamışsa onu da asla yapmamalıyız. Ne zaman nefsimizin bütün afetlerini yok edersek Allah'ın bütün emirlerini nefsimizle ruhumuzla mutlaka yapmak isteyecektir. Asla itaatsizlik etmeyecektir emirlere. Ne zaman daimizlikle ulaşırsak ruhumuzla nefsimizle Allah'ın bütün yasaklarına asla kabul etmeyecektir. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemeyecektir. İkisi birden. Böylece sonsuz bir sırf ve sükun içinde yaşayacağız. İç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah ile olan ilişkilerimizde de. Öyleyse bir evvelki ayette emirlerini veren Allah-u Teala bu ayette nehilerini açıklıyor. Allah razı olsun. Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesi. Sümme entüm haulâ'i taktulûne enfüseküm ve tuhricûne ferîkan minküm min diyârihim. Tezahirûne aleyhim bil ismi vel udvân ve in yetûküm üsâra tufâdühüm ve füve muharremin aleyküm ihrâcühüm efe tûminûne bîbâdil kitâbi ve tekfurûne bîbâdil fema cezâvi men yef'alû zâlike minküm illâ hızyün fil hayat-ı dünya ve yevmel kıyameti yuraddune ila eşeddil azab ve mallahi bi gafilin amma tamamen. Allah

Teala buyuruyor ki siz diyor Allah-u Teala sonra siz öyle insanlarsınız ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Yani Allah'a söz verdiniz, birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi öldürmeyeceksiniz diye. Ama şimdi siz birbirinizi öldürüyorsunuz, birbirinizi katlediyorsunuz. Ve bir grubu, bir kısım insanı yurtlarından çıkarıyorsunuz diyor Allah Teala. Ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Öyleyse grup grup ayrılmışlar. Birbirlerine karşı düşmanlar birbirlerini yurtlarından çıkartıyorlar. Birbirlerine kötü muamele ediyorlar. Öldürüyorlar. Ve günah ve düşmanlıkta da adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Günah ve düşmanlıkta birbirlerine yardım ediyorlar. Halbuki ne olması lazım? Dostlukta yardım. Günah ve düşmanlıkta başkalarına yardım etmek, günah ve düşmanlığı aynen paylaşmak demektir. Onlar eğer diyor Allah-u Teala esir olarak size gelecek olsalar, gelseler fidye karşılığı değiştirirsiniz diyor. Yani yurtlarında kalmalarına gene de izin vermiyorsunuz. Onlarla savaş ediyorsunuz, esir alıyorsunuz. Ondan sonra da onların yurtlarında kalmalarına izin vermiyorsunuz. Oysa ki Allah Teala diyor ki o yani onların yurtlarından çıkarılması size haram kılınmıştı. Ayette açık açık Allah Teala söylüyordu. Birbirinizin kanını dökmeyin. Birbirinizi yurtlarından çıkarmayın diye sizden misak almıştık diyor. Yani size bunu nehyetmiştik. Kan dökmek yasak, yurttan çıkarmak yasak demiştik diyor. Ama siz öyle yapmadınız diyor. Ve o size yasak kılınmıştı buyuruyor Allah-u Teala. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, burada çok önemli bir muhteva var. Bakınız Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Hatta kitapların bütününe iman edersiniz. Allah'ın bütün mukaddes kitapları aynı şeyi söylemiştir insanoğluna. Allah'a ruhu, fizik vücudu ve nefsi teslim etmelerini. Bunun muhtevası ise emirler cephesinden Allah'ın verdiği emirleri, nehirler cephesinden Allah'ın verdiği nehirlerin hepsini ihata eder. Bütün sahabe kitabın bütününe tabidiler. Bütün Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirdiler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez oldular. İşte emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah'ın emirlerine ve nehilerine tam itaat hali ancak daimi zikrin sahipleri için söz konusudur. Ve sahabe sonunu daimi zikrin sahibi oldular. Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin mürşit mertebesine çıkarıldığını kesinleştiriyor. Diyor ki o sahabe kune lebelin var ya onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirindendi.
Biz de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin kendilerine tabi olunmuş. Tabi olunduğu cihette onlar mürşit standartlarında yani Allah'a çağıran, Allah'a teslim olan, kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar. Gelin bakalım Fussilet Suresinin 33-34-35. ayetlerine. Ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğü iyilikle savun. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazzül Azim'in sahibidir. Allah-u Teala diyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki can düşmanınız olanlar size can dostu olsunlar. Sahabe başlangıçta birbirinin can düşmanıydı. Her kabile başka bir kabileden bir takım insanları öldürmüştü. O kabilelerinde hepsi onlardan bir kısmını öldürmüştü. Bütün kabileler arasında korkunç bir kan davası hüküm sürüyordu. Öyle bir devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabe birbirinin can düşmanı iken sonunda birbirlerinin can dostu oldular. İşte Allah-u Teala bunları söylüyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediği kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz ifadesi onu söylüyor. Sahabe kitabın bütününe inandılar, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ettiler. Hiç taviz vermeden. Oysa ki İsrail kavminin işlerine geldiği gibi meseleyi dizayn ettiğini ve bir kısım emirleri yerine getirdiklerini, bir kısmını inkar ettiklerini, tatbik etmediklerini Allah-u Teala söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bugün de aynı şey söz konusu değil mi? Şu İslam'ın zavallı haline bakın. Allah-u Teala İslam'ın 5 safhasından bahsediyor. 5'i de yok edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, İslam'ı yaşadığını kabul edenlerin, zannedenlerin %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İkinci safhası mürşide ulaşmak, mürşide ulaşmayı dilemiyorlar, mürşitlere ulaşmıyorlar. Üçüncü safhası ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hiçbirisi bunu yapmak gereğini duymuyor bu insanların. Dördüncü safhası fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek, hayır böyle bir niyetleri hiçbir zaman yok. Beşincisi de nefslerini Allah-u Teala'ya teslim etmek, daimi zikre ulaşarak bu da hiçbir zaman gerçekleşemeyecek. Bunlardan ilk üçü insanları mutlaka cennet saadetine ulaştıran, diğer ikisi de dünya saadetinin tamamına ulaştıran özellikler taşıyor ve insanlar ne cennet saadetinin sahibi ne dünya saadetinin sahibi, gidilecek yer cehennem ve insanlar İslam yaşantısını yaşadıklarını zannediyorlar. Oysa ki ne yapmışlar? Allah'a farz kılmış. Allah'a ulaşmayı izlemeyi gerçekleştirmiyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in amin olmaya müteallik, Allah'a ruhu ulaştırmaya, ruhu Allah'a teslim etmeye müteallik emirlerini gerçekleştirmiyorlar. Fiziki olarak bir inkar yok. Hayır, o ayet yoktur demiyorlar. Çünkü ayetin varlığını görüyorlar. Ama tatbik etmiyorlar. Aslında görmeleri de biz gösterdiğimiz zaman mümkün olan bir şey. Onun ötesinde insanlar sanki Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhun Allah'a ulaştırılmasına, fizik vücudunun ve nefsin Allah'a teslim olmasına dair ayetler Kur'an-ı Kerim'de yokmuş gibi davranıyorlar. Hepsi unutulmuş.
Öyleyse bunun manası ne? Kur'an'ın bir kısmını kabul ediyorlar. İslam'ın 5 tane şartıyla alakalı olan ayetleri. Geri kalanlar onlar tarafından kabul edilmiyor. Tatbik edilmediği için. İşte neticede yozlaşma sürecindeki kavimlerin vücuda getirdiği bütün standartlar bugün İslam alemini çenirip duruyor. Kur'an'ın bir kısım ayetleri tatbik ediliyor. Geri kalan büyük kısmı insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümleri tatbik edilmiyor. İşte Allah Teala İsrail kavmine de bunu söylüyor. Bugünkü insanlara da aynı şeyi Kur'an-ı Kerim'le veriyor. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece tatbik etmemek olsa çok önemli değil. Ama yoktur diyor zamanımızın din adamları. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyorlar. Peygamber Efendimiz Hazretlerinden sonra mürşit gelmeyecektir diyorlar. Ruhun Allah'a insan vücudu sayken ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir diyorlar. Fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslim etme böyle bir şeyden haberlerinin olmadığını söylüyorlar. İslam'da bunlar yoktur diye külliyen reddediyorlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini. İşte burada Allah-u Teala bütün zamanlara bu fetvayla işaretini gönderiyor. Yoksa siz kitabın, mukaddes kitapların bir kısım ayetlerini kabul ediyor da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor. Böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir diyor.

Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine reddedilirler diyor Allah Teala. Zaten Allah yaptığınız şeylerden asla gafil değildir. Sevgili kardeşlerim, bu ayet Allah'ın nehilerine itaat etmeyen insanlardan bahsediyor. Allah yasak koymuş, birbirinizi öldürmeyeceksiniz diyor. Öldürüyorlar. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diyor. Çıkartıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir dizaynda Allah'ın emirlerinin ve nehirlerinin uygulanması söz konusu ve bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. Bu konuda her peygamberin yaşadığı devrede ona tabi olanlar Kur'an-ı Kerim'in en güzel örnekleridir. O devirde yaşayanlar, tabi olanlar, gerçek anlamda tabi olanlar Allah'ın bütün emirlerine itaat etmişler. Bütün nehirlerini asla yapmamışlardır, işlememişlerdir. Öyleyse muhtevayı bu açıdan aldığımız zaman konunun külhine ulaşıyoruz. Temel objektiflerine ulaşıyoruz ve bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emirleri de, nehirleri de her devirde insanların çoğu tarafından gerçekleştirilmiyor, tatbik edilmiyor. Böyle bir tatbikat dışı olaylar dizisinin oluşması ise şeytanın hivasından kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Ve 86. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki ülâikellezîne eşterevül hayâtü dünyâ bil âhireti fe lâ yuhaffifu anhumul azâbü ve lâ hum yunsarûn. İşte onlar diyor Allah Teala o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı dünya hayatını satın almışlardır. Bunun için azap onlardan hiç hafifletilmeyecek ve onlara yardımda olunmayacak. Allah-u Teala burada dünya hayatının ahirete tercih edilmesinden bahsediyor. Bunun neticesinin azap olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Bakıyoruz ki bu olay Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleriyle paralel bir olguyu sergiliyor. Dünya hayatının üstte tutulması, ahiret hayatına boş vermek ve sonunun azapla bitmesi aynı standartlarda yer almış. Allah-u Teala buyuruyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ اَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar ruhlarını ölmeden evvel bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler buyuruyor Allah Teala. Öyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatbik eden şey ahiret hayatı, ahiretteki sonsuz mutluluk değildir. Dünya hayatında mutmain olmak, doyuma ulaşmak isterler. Onunla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlar.
Bile belki ayet-i kerimede Allah Teala ne diyordu sevgili öğrenciler, izleyenler? Yani Bakara Suresi'nin 85. ayet-i kerimesinde siz, yoksa siz kitapların bir kısım ayetlerine inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Burada da Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gafil olan insanlar birbirlerini öldürürler. Başka insanları yurtlarından çıkarıp atarlar. İnsanlara kötülük ederler. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlara daha bir yakından bakalım bakalım. Ne diyor Allah Teala? Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde وَسَعَصْرُفَ عَنَا يَتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَرُونَ فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اَيَتِمْ لَا يُؤْمِنِ بِهَا فَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخُذُوهُ سَبِيلًا فَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخُذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Allah Teala diyor ki o insanlar ki diyor yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Allah onlara ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onu yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu gördüklerinde o yolu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olguyla karşı karşıyayız. Allah Teala diyor ki onlar dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Yani dünya hayatı onları tatmin eder. Ahiret hayatı asla. Ne yapıyorlarmış? İnsanların kanlarını döküyor, insanları öldürüyor ve insanları yurtlarından sürüyorlar, atıyorlarmış. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinin bir kısmının tatbik edilmediği, yani Allah'ın ayetlerinden gafil olunduğu bir ortam söz konusu. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Allah'ın ayetlerinin bir kısmını kabul etmek, bir kısmını reddetmek. Allah razı olsun. Ayet 87, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad atayna Musa'l kitabe ve kaffeyna min badihi bir rusuli ve atayna İsa ibne Meryem'el beyinati ve eyyetnahü bi ruhul kudüs. Efe كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى اَنْفِسُكُمُسْ تَكْبَرْتُمْ فَفَر۪يكًا كَذَّبْتُمْ وَفَر۪يكًا تَقْتُلُونَ. Allah-u Teala Bakara Suresinin bu 87. ayet-i kerimesinde diyor ki andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Hazreti Musa'ya
kitap verdik diyor Allah Teala. Tevrat'ı verdik diyor. Ve diyor ki sonra da arkadan da diyor birbiri ardından yani araları kesilmeksizin arada fetret devri olmaksızın peş peşe Resuller gönderdik diyor.

0: Allah-u Teala'nın buradaki kafeyna kelimesi irsal kelimesi değil. Peş peşe göndermek anlamına gelen bir kelime ve resimleri birbiri ardından kesintisiz bir şekilde gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Bu resimlerin gönderilmesinin ardından da şunu söylüyor. Ve Meryem oğlu İsa'ya da beyineler verdik diyor Allah-u Teala. Yani açık deliller, ispat vasıtaları verdik. Yani ona mucizeler yaptırmış Allah-u Teala. Allah'ın müsaade ettiği mucizeleri gerçekleştirmiş. Ve onu Ruhul Kudüs ile, mukaddes ruh ile destekledik diyor. Her zaman size bir Resul geldiyse ve neslinizin hoşlanmadığı bir şeyle geldiyse, ki nesler baştan aşağı afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emirleri onlara hiç hoş gelmez. Allah'ın yasakları da, nehiyleri de. Size diyor Allah Teala, ne zaman bir Resul geldiyse, sizin nefsinizin hoşlanmadığı bir şeylerle geldiyse, hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız. Kezzettim diyor Allah Teala, tekzip ettiniz, yalanladınız, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Bakara suresinin 80. ayet-i kerimesi Kur'an'ın en önemli ayetlerinden bir tanesidir. Neden? Bu ayet bize bütün kavimlere Resuller gönderildiğini ifade ediyor. Bakalım Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resuller, bütün kavimlerde Resuller vaaz ederiz. Birbiri ardından hangi kavimde Resul bahsettiysek o kavimdekiler onu mutlaka tekzip ettiler, yalanladılar, reddettiler diyor Allah-u Teala. Hiçbirini kabul etmediler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın ard arda beyat etmesi, ard arda Resul göndermesi, bütün kavimlere göndermesi, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Ve Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. Demek ki Allah'ın ard arda gönderdiği Resuller bütün kavimlere gidiyorlar. Bütün kavimlere Resul gönderir diyor Allah Teala Müminin 44'te. Nahl 36'da. Ve Allah Teala diyor ki Külli kavmin minhas, bütün kavimlerde mutlaka hidayetçi vardır diyor. İşte bu resimleri kastediyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere nezir gönderdiğini söylüyor. Gene bu resimler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de içinde yaşamakta olduğumuz bugün de bütün kavimlerde Allah'ın resimleri var. Yaşıyorlar. İşte gelecek yıllarda vücuda gelecek olan cinlerin birleştirilmesi müessesesi bu vesilelerin yardımıyla gerçekleşecek. Her kavimde mutlaka şu anda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre vesiller yaşıyor. Bütün kavimlerde Allah'ın vesilleri var. Bu vesiller peygamber değil sevgili kardeşlerim. Bir takım insanlar, Kur'an hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar, nerede Resul kelimesini görürse, ah diyorlar, bu Resul peygamberdir. Resul demek, peygamber demek. Öyle değil sevgili kardeşlerim. Resuller, peygamber Resul de olabilir, veli Resul de olabilir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman nebilerden bahsediyorsa, işte onlar peygamberlerdir. Bütün peygamberler, yani bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Onlar nebi resullerdir. Ama nebi resullerin dışında bir de veli resuller var. Düşünün, peygamberler bütün dünyaya hatta kainata görev yapmak için tayin edilirler. Ama her kavme tayin edilen Resul, o kavmin görevlisidir. O kavim için sorumludur. Öyleyse bütün peygamberlerin var olduğu devrelerde de gene diğer bütün milletlerin içinde Resuller yaşamaktadır. İşte o Allah'ın Resulleri zamanımızda hiçbirisinin peygamber Resul olması mümkün değil. Hepsi Resul'dür ama Veli Resul'dür. Büyük bir yanlışlık yapılıyor ve akaidin temel kaidesi olarak bütün Resuller Nebidir ifadesi kullanılıyor. Bütün Resuller Nebi değildir. Çünkü Allah-u Teala melek Resullerden bahsediyor. Bir melek Resulün peygamber olması mümkün değildir. Allah-u Teala cin Resullerden bahsediyor. Bir cin Resulün peygamber olması mümkün değildir. Allah-u Teala rızaya ulaşmamış Resullerinden bahsediyor. Rızaya ulaşmamış bir Resulün peygamber olması mümkün değildir. Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğinden, aralıksız gönderdiğinden, her devirde bütün kavimlerde Resul yaşadığından bahsediyor. Bu Resullerin peygamber olması mümkün değildir. Allah-u Teala nebilerinin peygamberlerin arasında fetret devirleri koyuyor. Ama her kavme gönderdiği Resuller arasında fetret devirleri yok. Bunlar bu sebeple de Allah'ın peygamberleri olmaları mümkün değil. Peygamber olmayan Resullerin dört görevi var. Allah'ın ayetlerini okumak, nefsleri tezkiye etmek, kitap öğretmek ve hikmet öğretmek. Ama Nebi Resullerin beşinci görevi var. Hikmetin de ötesini öğretmek. Bütün bu ayrımların ötesinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki Firavun dedi ki sen git Yusuf'a emrimi ulaştır. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor mümin bile olmayan bir kafir, alelade bir haberci Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse böyle bir dizaynda bu ayet son derece önemli bir ayet. Bakara Suresinin 80. ayet-i kerimesi. Çünkü bütün kavimlere Allah'ın Resuller gönderdiğini ifade ediyor. Ve o Resullerin İsrail kavminde de devamlı yaşaması söz konusu. Yani Hz. Musa bir peygamberdi. Ama Hz. Musa İsrail kavmiyle beraber bütün dünyaya gönderilmişti. Ve ondan sonra da hep Resuller İsrail kavminin içinde var oldu. Bugün de mutlaka onların arasında Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Bütün kavimlerde şu anda birer Resul yaşıyor sevgili kardeşlerim. Bu ayet gelince de yaşıyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gelince de yaşıyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi gelince de yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi gelince de yaşıyor. Külli kavmin minhat diyen Allah-u Teala'nın bütün kavimlerde hidayetçi vardır, her zaman vardır ifadesinin gereğince de yaşıyor. Öyleyse burada Allah-u Teala İsrail kavminin yaptığı yanlışlıktan bahsediyor. Bir büyük hakikatle beraber devamlı onların arasında Resullerinin varlığını ifade ediyor. Ama diyor ki size o geldiği zaman gönderdiğiniz Resul bir defa mutlaka reddettiniz diyor. Ama diyor bir kısmını da sizin hoşunuza gitmeyen şeyler söyledi diye öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın. Allah sadece mutlu olmanızı ister. Tek gayesi, tek dileği budur. İnsanlar direkt olarak Allah'a ulaşamadıkları için, kendileri bunu başarmaları mümkün olmadığı için, Allah'ı hiçbir gayret sarf etmeden işitmeleri ve onun gösterdiklerini görmeleri mümkün olmadığı için Allah hep bütün devirlerde aracılar koymuştur. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina, onlardan insanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İşte bunlar kavimlerden birinden seçilen resimlerden bir tanesidir. Her devirde huzur namazının imamlığı görevini gerçekleştirdiler. Ama bütün diğer kavimlerde de zamanın her parçasında mutlaka Allah'ın Resulleri yaşamıştır ve bugün de yaşamakta. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah-u Teala Resullerini ard arda gönderiyor. Buradaki kafeyna kelimesi Allah-u Teala'nın ard arda Resul gönderdiğini, o günden bu tarafa, Hazreti Musa'dan bu tarafa bu Resullerin bütün kavimlere gönderildiğini bu ayet kesinleştiriyor. Diğer ayetlerle birleştirdiği zaman konunun veçesi çok daha aydınlık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama bu Resuller geleceğin teminatıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelecekte bütün dünya için bir sulh ve sükun ortamı oluşacaktır. Dinlerin birleştirilmesinin neticesinde. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hak ve şükür ederiz ki bütün kavimlerde Allah'ın vazifeleri şu anda da yaşamakta, yarın da yaşıyor olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz kutluluklara, sonsuz dünya ve cennet saadetine ulaştırması dilek, temenni ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala muhammed teyzeh-i lahine şeytan ve العالمين الرحمن الرحيم فاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dilimizde Kur'an'daki hakikatlerle bugünkü din kültüründeki zıtlaşmalar bizi konuların her birinin ayrı ayrı üzerinde durmaya yöneltiyor. Nübüvvet ve Risalet müessesesi iki ayrı kuruluştur. Bunların üzerinde biraz durmak istiyoruz. Nübüvvet, nebilik yani peygamberliktir. Nebiler Türkçemizdeki tabirle peygamberdirler. Risalet ise Resul yani elçi anlamına gelir. Din öyle bir cehalet devrine girmiş ki sevgili kardeşlerim, Risalet, nübüvvetten daha üstün kabul edilmiş, yetmez, Resullerin peygamber olduğu zannediliyor. Kur'an'la Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin ortaya koyduğu kavram ifadeleri birbiriyle hemen her noktada çelişmekte. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize sadece Kur'an öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an indirildiği günden bu yana hiçbir kelimesi ve harfi değişmeyen bir özellik taşır. Allah Teala Kur'an indirmiş ve onu değiştirmek konusunda hiç kimseye yetki vermemiştir. Kur'an 14 asır evvel nasıl indirilmişse o formunu hala korumaktadır. Hiçbir noktasında bir değişiklik olmamıştır. Akaid ile Kur'an arasında büyük ifade farklılıkları söz konusudur. İşte Risalet ve Nübüvvet kavramlarının birbirine çok büyük yanlışlarla karıştırıldığı bir devredir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa geçen devre. Her şey değişmiş ve Kur'an insanları Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan özellikleri aynen korurken insanlar Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerini unutarak ve hükümleri değiştirerek cehennemi bütün insanların gideceği bir yer haline getirmişlerdir. İslam müntesipleri İslam'a inananlardır. Yani teslim olmaya inananlardır. Kur'an, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimini farz kılmıştır. Ama bugünkü üniversitelerimizde öğretilen İslam'a baktığımız zaman hiçbir teslimin ortada olmadı diyorlar. Yani bugünkü üniversitelerimizde öğretilen din öğrenimiyle o öğrenime tamamen uyan insanlardan hiçbirisi cehennemden kendisini, yakasını kurtaramaz. Mutlaka gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'a çok şükredin, hamd edin ki Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Ve insanları cehennemden kurtaracak olan bütün özelliklerini Kur'an-ı Kerim'in. İşte İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hiç kimse cehennemden paçasını kurtaramaz. Çünkü bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala buyuruyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahmin naru bima kanu yeksibun. Allah Teala Yunus Suresinin bu 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını dünya hayatını yaşarken, hayattayken bize ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar Allah'a ruhun ulaşması konusunu ölüm olarak nitelendirecek hale gelmişler. Sanki görünmeyenler Kur'an'ın vuslat kesimini, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması insanın ruhunun devre dışı bırakmışlar. Çünkü genel bir kanaat yayılmış insanların arasına. Eğer ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölmez. Hepinizin ruhu günde dilerse 100 defa vücudundan ayrılır. 100 defa da tekrar vücudumuza girer. Hiç farkına bile varamazsınız. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Bir defa daha tekrar ediyorum. Ruh vücuttan ayrıldı diye insan ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması hiç kimseyi öldüremez. Ölümle ruhun bu açıdan hiçbir ilişkisi yoktur. Ama kim ölürse o vücutta artık ruh barınamaz. Çünkü ölen bir vücut ruha sadece bir görüntüdür artık. O ölen vücut ruh için geçerli değildir. Onun için bir mekan teşkil edemez. Bu sebeple ruh vücuttan ayrılmıştır. Ayrılır ve bir daha o vücudun içine giremez. Çünkü ruhun alemine göre fizik vücut sadece bir görüntü haline gelmiştir. Nefs içinde durum aynıdır. Ruh, emr aleminin fizik vücut, nefs, berzah aleminin fizik vücutsa içinde yaşamakta olduğumuz bu zahiri alemin varlığıdır. Üçü ayrı ayrı hüviyet taşır. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi idi. Ve de son neviydi. Ahzab suresinin 40. ayeti kelimesi şöyle söylüyor. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Yani Nebilik onunla hitam bulmuştur, mühürlenmiştir, sona ermiştir. Nebilik yani peygamberlik orada bitiyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle sona eriyor. Ondan evvel peygamber var mıydı? Vardı. 600 yıl evvel. Hazreti İsa yaşadı. Ondan evvel peygamber var mıydı? Vardı. Hazreti Musa ondan evvel yaşadı. Hazreti İbrahim ondan evvel yaşadı. Hazreti Nuh ondan evvel yaşadı. Resullerle Nebiler arasındaki bir mukayeseyi İslam alemi korkunç hatalarla bir yanlışlar konkubasına dönüştürmüştür. İşte Resuller ve Nebiler arasındaki farklılıklar çok büyük hatalara neden olmuştur. Nebi olmadan Resul olmaz iddiası da böyle bir zamanlı çürük iddiadır. Eğer Allah Teala bir kişiye nübüvvet vermişse, Hazreti İsa'ya vermiştir, Hazreti Musa'ya vermiştir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vermiştir. Bu nübüvvet meselesi, o kişinin mutlaka aynı zamanda Allah'ın Resulü olmasını da beraberinde getirir. Mutlaka o kişi Resul'dür, Allah-u Teala onu risaletle vazifelendirmiştir. O Allah'ın Resulü yani elçisidir. Allah ona söyler, o da herkese ulaştırır. Resuller zamanın bütün parçalarında ve bütün kavimlerde hem de onların dilleriyle konuşarak mutlaka vardırlar. Hiçbir kavim yoktur ki şu anda o kavmin içinde onların dilleriyle konuşan, onlara hitap eden bir Resul hayatta olmasın. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka onların dilleriyle konuşan bir Resul mevcuttur. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala her kavme onların lisanıyla konuşan bir Resul gönderdiğini söylüyor. Her kavme o kavmin lisanıyla konuşan bir Resul. Her devirde normal standartlarda bir tane peygamber vardır. Hazreti Musa ve Harun'u birlikte ele aldığımız zaman ikisi de neticede peygamberlik görevini yapmışlardır. Ama Hazreti Musa sağ olduğu sürece Tevrat'ın sahibi oydu. O nebiydi. Çünkü bütün tabletler ona gelmiştir.

Öyleyse Allah'a bütün insanlar mutlaka azaba muhatap olduğuna göre Allah-u Teala'nın Resul göndermediği hiçbir kavim olmamıştır. Kıyamete kadar da olmayacaktır. Her kavimde bir de suç şu anda hayatta öldükleri zaman yerine Allah-u Teala mutlaka bu vasfa sahip olan birisini tayin ediyor. Öyleyse Risalet mi daha üstündür, nübüvvet mi daha üstündür tarzındaki bir sualin cevabı mutlak olarak nübüvvet yani peygamberlik meselesi daha üstündür, neticesine ulaştırır. Her kavimde bir Resul yaşar ama Nebi o kavimlerden birisine hastır, diğer kavimlerde peygamber yoktur. O peygamber var olduğu sürece başka bir peygamber olmaz. Bunun bir tek istisnası Hazreti Harun'la Hazreti Musa'dır. Onlara da iki tane kitap gelmemiştir. İkisi de peygamber. İşte biri peygambere bir kitap, işte ikinci peygambere ikinci kitap. Hayır. Hazreti Musa ve Harun'a ikisine birlikte indirilmiştir. Ve o kitapla hükmetme şerefi önce Hazreti Musa'ya ait olmuştur. O hayatta bulunduğu sürece Hazreti Harun sadece onun yardımcısıydı, muaviniydi. Hazreti Musa öldükten sonra aynı kitapla Hazreti Harun hükmetmeye başladı. Yani Tevrat'la. Öyleyse zamanımızın boş iddialarından bir tanesi Resul olmadan affedersiniz yanlış söyledik. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası. Ve bu konunun tarifi şöyle veriliyor. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ve Resullere verilen kitaplarla hükmedenlerdir. Hani sevgili kardeşlerim, deveye sormuşlar, demişler ki, yahu senin boynun eğri. Deve de şöyle bir kendisine bakmış, yahu demiş benim nerem doğru ki? Sırtındaki hörgüçler, her tarafı eğri zavallı devenin. Şimdi tıpkı bunun gibi bu ufacık ifadede kaç tane yanlış birden saklı. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yani Resuller de peygamber, Nebiler de peygamber. Kur'an-ı Kerim ise Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevinin nübüvvet olduğu, nübüvvetle görevli olduğu ve görevinin onun nübüvvet meselesini, peygamberlik meselesini onun ölümüyle beraber hitam bulduğunu ifade ediyor. Neresi yanlış ifadenin? Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözünün kitap verilmeyen kesimi yanlıştır. Çünkü Allah Teala bütün nebilere, peygamberlerin hepsine ayrı ayrı kitaplar vermiştir. İnsanlık tarihi boyunca ne zaman Allah Teala bir nebi göndermişse yeryüzüne birisini nübüvvetle müjdelemişse, peygamberlikle müjdelemişse o mutlaka bir kitabın sahibi olmuştur. Öyleyse Resuller kendilerine, Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. İşte Allah Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey Nebi

Yer, size kitap verdik ve hikmet verdik. Görünüyor ki Allah Teala kitapları Resullere değil, Nebilere veriyor. Şeriat kitapları insanlık tarihi boyunca sadece Nebilere verilmiştir. Yani peygamberlere verilmiştir. Hiçbir peygamber olmayan Resul'e bir şeriat kitabı verilmemiştir.

Demek ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Sözünün kitap verilen kesimi yanlıştır. Bir de peygamberlerdir sözü yanlıştır. Bütün nebiler peygamberdir ama bütün resuller peygamber değildir. Ayrıca bütün nebiler mutlaka resuldür. Kim peygamber olmuşsa, Allah Teala ona peygamberlik, nübüvvet görevi vermişse, o kişi mutlaka resuldür. Son peygamber kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O aynı zamanda Allah'ın Resulü'dür. Ondan evvelki peygamber Hazreti İsa. O aynı zamanda Allah'ın Resulü'dür. Ondan evvel Hazreti Musa. O aynı zamanda Allah'ın Resulü'dür. Öyleyse Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi akaidin tamamen yanlıştır. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin bu birinci hatası. İkinci hatası Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü. İki açıdan da yanlıştır. Hiçbir Resul'e, Nebi olmayan Resul'e, Peygamber olmayan Resul'e Allah Teala şeriat kitabı vermemiştir. Vermesi de mümkün değildir. Nübüvvet en üst kademedir. Huzur namazının imamlarında mutlaka Nebi olması gerekir. Nebi o süre içerisinde mevcut değilse o zaman Allah Teala Resullerden birisini devrin imamı tayin eder. Huzur namazının onun tarafından kıldırılması söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bize Kur'an'ı öğretti. Ve bütün hurafeleri birer birer su yüzüne çıkarmayı nasip kıldı. Öğretimizin hiçbir tanesi atlanmadan hepsi bilgisayarın hafızasına girmiş ve sağlam yerlerde, bir yerde değil birkaç yerde muhafaza edilmektedir. Şu anda bilgisayarımızda 7.000 saatten fazla konuşmamız mevcuttur. Söylediklerimin arasında bir çelişki söz konusu değildir. Allah bize hep bugünkü din alimlerinin bilmediği Kur'an hakikatlerini öğretti. İşte bir tanesi de akaidin yanlış söylediği şeylerin doğrularını bize öğretmesi olmuştur. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün Resullere şeriat kitabı verilmeyeceği için, verilmesi mümkün olmadığı için birinci kısmı yanlıştır. Kendilerine şeriat kitabı verilen kişiler değildir Resuller. Ve Resuller peygamberlerdir sözü gene yanlış. Bir kısım Resuller peygamberlerdir ama bütün Resuller peygamber değildir. Şimdi gelelim öteki kesimine akaid ifadesinin. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen Resullere indirilen kitaplarla hükmeden
peygamberlerdir sözünün. Muhtevasına bakalım. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebi ise mutlaka o Nebi'yi Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Onunla hikmetsin diye. Nebiler, Resullere verilen şeriat kitaplarını tatbik ederler diye bir husus mümkün değildir. Çünkü peygamber olmayan Resullere şeriat kitabı inmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, görüyorsunuz ki akaid insanların Kur'an'a aykırı hükümleri rahat rahat insanlara kabul ettirdikleri bir ortam gösteriyor. Ne yazık ki asırlar boyunca bu yanlış hep devam etmiş ve bugün de hala akaid değiştirilmemiştir. İlahiyat fakültelerindeki akaidde bu husus aynen öğrettiler. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resullere verilen şeriat kitaplarıyla hükmederler. Resuller kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Nebiler de bu peygamber olan Resullerin Resullere indirilen kitaplarla hükmederler. Yanlış üstüne yanlış. Kur'an'ın temel muhtevasının din alimlerimiz tarafından tamamen dejenere edildiği, Kur'an hakikatlerinin devre dışı bırakıldığı ve yanlışların dine enjekte edildiği ve dinin esaslarının değiştirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Eğer Allah-u Teala bize bu doğruları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik, biz de bilmeyecektik, siz de bilmeyecektiniz. Ama hamdolsun ki Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Ve sizler de Allah'ın bize öğrettikleriyle öğrenim görmektesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şu hakikatle karşı karşıyayız. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Birinci özellik, bütün nebiler peygamberdir. İkinci özellik, bütün nebilere, bütün peygamberlere Allah-u Teala mutlaka şeriat kitabı vermiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an indirilmiştir. Ondan evvelki peygamber Hazreti İsa İncil indirilmiştir. Ondan evvel Hazreti Musa Tevrat indirilmiştir. Eğer o kişi peygamberse Allah-u Teala o peygamberi mutlaka şeriat kitabı indirmiştir.

Sevgili kardeşlerim, görünen o ki insanlar Risaletle nübüvveti tamamen birbirine karıştırmışlar, işin içinden çıkılmaz hale geldik demişlerdir. Oysa ki olay son derece basittir. Peygamber dediğimiz kişi, Nebi adı verilen kişidir. Nübüvvetin sahibidir, peygamberliğin sahibidir. Ve Allah Teala onlara şeriat kitabı verdiğini söylüyor. Sadece peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Peygamber olmayan Resuller de var mıdır? Elbette. Peygamberlerin olduğu bir devir düşünelim. Peygamber Efendimiz hayattayken ondan başka peygamber yoktu. Ama bütün kavimlerde bir Resul mutlaka vardı. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve arda arda göndeririz diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek onu inkar ettiler diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizi sadece mutlu etmek ister. Allah Teala'nın tek bir gayesi vardır. Bütün insanları mutlu kılmak. Problem de buradan başlar. Çünkü bütün insanlar serbest iradeleriyle yaratılmışlar. Bütün insanlar şartlar ne olursa olsun serbest iradelerini kullanmak imkanının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bu sebeple insanlar eğer cehenneme gidiyorlarsa kendi iradeleriyle kendilerini cehenneme mahkum etmişlerdir. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme girmesini istemez. Herkesin cennete gitmesi için emirlerini kesin olarak verdiğine göre, emrettiğine göre Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir farzdır, bir emirdir. Bu emir Allah Teala tarafından verildiğine göre o insanlar da kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete gireceğine göre Allah'ın hedefi bütün insanları cennete göndermektir. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes cennete mutlaka gideceklerdir. Sonsuza kadar cennette kalacaklardır. Ve bunu Allah Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Münibine ileyhi diyor. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve yettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Ve kumussalat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olmayın. Devam ediyor o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, Risalet ve Nübüvvet müesseseleri birbirinden tamamen ayrılmıştır. Bir insan muhtevasında nübüvveti ve risaleti Allah-u Teala birleştirdiyse o kişi Nebi Resul'dür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir Nebi Resul'dür. Ondan evvel Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Ondan evvel Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh. Hepsi Nebi Resullerdir. Hazreti Süleyman bir Nebi Resullerdir. Sevgili kardeşlerim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa geçen asırlar boyunca
dinin bütünü şirazesinden çıkmış, insanların elinde, dinlenebilmeyen insanların elinde oyuncak olmuştur. Din konusundaki onun sadece iman kesimine müteallik anlaşmazlıklar, ayrı ayrı iddialar, inanç açısından insanları eşariye veya atümiliğe yöneltmiştir. Daha başlangıçta iki ayrı inanç çarpışmış. İki taraf da diğerinin dediğini kabul etmemiş. Evvelce ilk ayrım Eş'ari ve Maturidi tarafından gerçekleşmiştir. Bugüne gelinceye kadar İblis başlattığı bu ayrımın meyvelerini toplamıştır hep. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bırakmıştır. İslam'ın altıncı şartı olan zikri hem ara sıra zikretmek farz, hem günün yarısından daha fazla zikretmek farz, hem daimi zikir farz olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de zikir İslam'ın beş şartından biri değildir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek, münib olmak İslam'ın yedinci şartı olmasına rağmen bugün yürürlükte değildir İslam aleminde. İslam aleminin bütün alimleri eğer Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişlerse, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. Yani alimler tayfasından cehennemden kurtulabilecek pek kimse görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, 32 yıldır bu tehlikeleri insanlara haber vermek için Allah-u Teala tarafından vazifelendirildik ve uğraşıyoruz. Sadece bir tek faktör bir insanı cehennemden kurtarabilir. Bu Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Ve İslam aleminde tamamen unutulmuştur Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Risaletin ve Nübüvvetin birbirine karıştırıldığı, Kur'an'a hiç uygun olmayan, tamamen aykırı olan birçok şeyin dinimizde herkes tarafından yanlış öğrenildiği bir ortamda Allah-u Teala bize Kur'an'ın hakikatlerini öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Öyleyse akaid baştan aşağı yanlışlara doludur. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha'ne as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayrı mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri gelmişti. Ehl-i Mahfuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkan Evliya Namzede 7. gök katında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya papeli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan ve oraya varan evliya namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Ali Namzede 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Nazirinin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutazzin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama ficarın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, sicimde. O orada da 7 alem var. Onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve sicine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zilmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarıya geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hiddamıyla uğraşanlar Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, siccindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitap 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül kitap alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesaretine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül kitap Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül kitap boşlukta durur. Arşı tutan taraf, melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgeni ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca insan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara ümmül kitap hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmül kitabın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, ümmi kitap konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem kudret denizidir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur.
Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela 4 halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci alem divanı salihin. Salihlerin divanı dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş. Balkonları olan bir cami. Ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine orada. Divanı salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol tarafında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, sitesinin müntehaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç. Kökleri yerde değil. İşte bu sitenin münteha varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir ilini sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her birinde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aftab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de diri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra kırkları, sonraki yedi sıra yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan sitetin müntahaya ulaşır. Ve sitetin müntahadan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır. Ve üzerinize Allah Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyurmuyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu hüsnü meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor.

sığınağa sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennatı bir müttakine gayri vahit. Hazamatu adune likülli evvabin hafiz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175 Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah-u Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhe lâ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse,

12 defa üzerimize farz kılmış bunu. Ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Bu Allah'a mülaki olma ifadesi yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse biz bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın iğvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı onun ihsanla mürşidine sonra da seyrisülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır.

kendisini rüşide ulaştırıp teslim olur. Allah'tan aldığı 10 tane insanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını geçerken Allah'a ulaştırmışsa işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikri ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba neresinde olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur. Ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için, fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin Suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme en la ta'budu şeytane. İnnehu lekum adubun mubin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir.
kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzeresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1- fena makamı, 2- beka makamı, 3- zühd makamı, 4- muhsinler makamı, 5- İhlas makamı, 6- Ulu'l-Elbab makamı, 4. makam muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam İhlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamı ne de ulilelbap makamıdır. Allah nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbap makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah-u Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona, kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunîb. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meyap oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meyap Allah'ın zatıdır. Sığınaktır. Allah İnsanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakimdi. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satırlı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir vetiledir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. 1. makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra beka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikrimiz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. Bizde 61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah-u Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada açıktan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak?
Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminuz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve uhsenu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz. Nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakalı etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda nefsinize bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul elbab makamıdır. Kimdir ulul elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Li ulul elbab diye başlıyor Allah Teala. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Emre Osmanlı'da. Öyleyse ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

Acaba Ulu'l-Elbap makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi Ulu'l-Elbap'tır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmetle fazla rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zülmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken, nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul iptal etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Ve affedersiniz, tam aksine her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla, 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa, hangi ayetin 28 basamağın hangisinin ayet olduğunu bir bakışta görür.
bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikir makamı, aynel yakinin başlangıç noktası. Ve ilmel yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel yakinin birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah-u Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler. Önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i Sülük'a çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer Seyr-i Sülük'a nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana, hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra
Bir gün Allah-u Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada ulul-elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son sitretül müntaha gösterilir. Ne zaman sitretül müntahayı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa ulul-elbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu, kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah-u Teala bir kişiye son noktayı, sitenin mündayı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra sitenin mündayı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse tövbe-i nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah-u Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve tövbe-i nasuhunu tamamlar. Tövbe-i nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede tövbe-i nasuh vardır.
kim tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuha gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti, onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah-u Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki Ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında

Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş, sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti 14. basamakta, burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa mütealik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının 4. kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır.

Allah Teala. Bütün gelecek nesillere, bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salah makamının dördüncü kademesi. Salah makamındaki dört mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah Teala ona emredecektir. O Allah Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah-u Teala tabi'in adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Nihat-ı takvanın hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah-u Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlara tabi olanlar diyor. Tabi'in. İhsanla tabi olanlar. On insanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı salim ediyorlar.
bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Külli kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah-u Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den
dünyanın sonuna kadar gecelik olan devrede Nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada Nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imam olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sonra bilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indi inayesinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salavat.

Bueno, no, Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Ramazan sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Konumuz mümin olmak. İman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de imanın sahibi olmak demek. Öyleyse lügat manasından hareket ettiğimiz takdirde bir yere varıyoruz. İnanan mümindir. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Lügat manasından hareketle buraya varılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim gerçeği böyle olmadığını söyledikten başka Allah'a inanan mümindir sözünün şeytanın bütün insanları tuzağına düşürmek için kullandığı bir korkunç tuzak olduğunu, bir korkunç ifade olduğunu, aldatmaca olduğunu anlatıyor. Öyleyse gerçekten lügat manası olarak iman, inanç demektir. Mümin de imanın, yani inancın sahibi. Kime karşı inanç? Allah'a karşı inanç. Allah'a karşı bir inancın sahibi olan, Allah'a inanan insanın mümin olması gerekir. Aklın ulaştırdığı yer burası. Doğru mu? Yanlış sevgili kardeşlerim. Bu bir tuzak. Ne demek istiyoruz? Şimdi insanların bir an için bunu gerçek olarak kabul edip herkesin ben Allah'a inanıyorum, o halde müminim İnancına kendilerini ulaştırdıklarını düşünelim. Yani Allah'a inanan herkes mümin. Bir an için varsayalım ki gerçek bu. Peki ne olur? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki amelü salihat yaparlar işte onlar müminlerdir. Allah müminleri kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Sadece Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi değil, Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayet-i kerime müminlerin cennete gireceğini söylüyor. Müminlerin gireceği yer cehennem, cennettir. Kafirlerin gireceği yerde cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi eğer insanlar inanırlarsa ki Allah'a inanan mümindir ve kişi samimiyetle şimdi kendisine bakıyor. Bakıyor, gerçekten Allah'a inanıyor. Ben diyor şeksiz şüphesiz Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Mümin olduğuma göre de cennete gireceğim kesin. Ondan sonra bir düşünce alıyor adamcağızı. Diyor ki yahu tamam da ben namaz kılmıyorum, oruç da tutmuyorum. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama Allah'a inanıyorum.
bu şartlar altında Allah Teala'nın beni doğrudan cennete alması mümkün olmaz. Demek ki beni önce cehenneme alacak, hafifçe leblebi gibi kavuracak orada sıcaktan, sonra da oradan alıp cennetine koyacak çünkü ben müminim diyor. İşte aldatma buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar bu inancın sahibi ise, o zaman Allah'ın koyduğu hiçbir kanunun tatbik sahasına girmesi insanların çok büyük bir kısmı için mümkün değildir. İnsanlar cennete gireceklerine inanıyorlarsa, mümin oldukları cihetle, Allah'a ulaşacak, Allah'a inandıkları cihetle mümin olduklarına inanıyorlarsa, mümin olanların da mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinse, o zaman neden namaz kılalım? Neden oruç tutalım? Neden zekat verelim? Neden zikir yapalım? Neden başka insanlara yardım edelim? Biz nefsimizin istediği gibi yaşarız ve inancımız sebebiyle de Allah'ın cennetine gireriz diye düşünüyor insanlar. Şeytanın istediği ne? İstediği bu işte. İnsanlar nefslerine göre davranışların sahibi olsunlar. Bu sebeple bütün insanlar birbirine karşı öfkeli, kırgın, küs, emirlere isyan halinde olsunlar. Herkes başkaları tarafından horlanan, sıkıntıya düşen, huzursuz olan insanlar olsun. İblisin istediği tek şey bu. Ve cehennemde kıyametten sonra da bütün insanlar topyekün kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Böyle bir şey için lügat şartları da müsait. Lügat öyle söylüyor. Mümin, inancın sahibi olan kişidir. Kafir, inançsızlığın sahibi olan kişidir. Öyleyse kim inanıyorsa Allah'a, o mümindir. Bütün müminler de cennete gireceğine göre o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Masalıyla iblis insanları kendi safında toplamayı başarıyor. Kesin olarak insanların %90'dan fazlasının cehenneme gireceği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse toplumlara baktığımız zaman bütün dünyada inananlar, onların sayısı %90, inanmayanlar %10, belki de daha aşağıda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o zaman insanların %90'ının cennete girmesi gerekmez mi? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Hadi şimdi sizinle beraber bakıyoruz Araf suresi 179. ayet-i kerimeye. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Cehennemi onlar için hazırladık diyor. İnsanların çoğu için hazırladık. Çoğu için diyor. Ve onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Onlar dalalettedirler diyor. Cehenneme gidecek olan insanlar dalaletteler ve insanların çoğu. Bu ayet insanların çoğu olduğunu söylüyor. Ama eğer Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakarsak çoğu kelimesinin çok daha ötesi söz konusu. Diyor ki Allah Teala Sebe 20'de kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün geriye kalanlar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geriye kalanlar şeytana kul oldular. Belki birçok insan bu ayet-i kerimeyi görünce işte iyi ya tamam. Müminler belli ki cennete girecek. Zaten mümin inancın sahibi olduğuna göre bu insanlar cennete girecekler. Hayır öyle değil sevgili kardeşlerim. Bir defa insanların çoğunun cehenneme gittiği kesin. Öyleyse eğer inanç söz konusuysa insanların çoğunun da mümin olduğu kesin. İnanç açısından insanların %90'dan fazlası bugün Allah'a inanıyor. Komünist ülkelerde de, komünist ülkede kalmadı gibi bir şey ya, oralarda da gene insanların büyük kısmı Allah'a inanıyor. Baskı sebebiyle ortaya çıkmıyor olayların aslı. Ama oralarda da ibadetleri yapan milyonlarca insan söz konusu. Allah'a inanan, hangi dinden olurlarsa olsunlar ama Allah'a inanıyor adamlar. Şimdi böyle bir dizaynda konunun Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı olan kesimine gelelim. Enam Suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalara tabi olmayın ki onlar sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı müstakimin üzerindeki insanlar müminler. Bu sırat-ı müstakim bir fizik standartlarda sırat-ı müstakim 14. basamakta başlar. Bir de imajiner sırat-ı müstakim 3. basamaktan başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bir dileğin sahibidir. Kuvveden fiile çıkmamış olan bir düşünce. Bu kişi düşünce platformunda bir sırat-ı müstakimin üzerindedir. 14. basamağa gelinceye kadar o kişi müminler safındadır 3. basamaktan itibaren. Ve bir başlangıç imajiner sırat-ı müstakiminin üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğunu biliyor. 4. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini, ruhunu Allah'a ulaştıracağını biliyor. Buna da kesin olarak inanıyor. Böyle bir insan
Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Ayetler Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın amen olduğunu, ayetler Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mümin olduğunu, ayetler Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hidayet üzere olduğunu söylüyor. Üçü de kurtuluş. Hangi cepheden giderseniz gidin, hidayet cephesinden gidin, felah cephesinden gidin, hüsran cephesinden gidin, amini olmak cephesinden gidin, hangisinden giderseniz gidin, üçüncü basamak cenneti mutlaka sağlayan bir basamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah-u Teala'nın açık hükmü var. Allah'ın cennetine sadece müminler girerler. Sadece amen olanlar girerler. Sadece felaha ulaşanlar girerler. Sadece hidayette olanlar girerler. Öyleyse bu muhtevanın başlangıç noktası üçüncü basamaktır. Küfürle imanı ayıran, müminle kafiri ayıran basamak üçüncü basamaktır. Peki üçüncü basamakta ne oluyor? Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda dalaletten kurtulur. Dilediği anda amin olur. Dilediği anda mümin olmanın birinci safhasına ulaşır. Amin olma standartlarının sahibidir. İnanç açısından Allah'a kesinlikle inanmaktadır. Demin dediğimiz dört ayrı cepheden inancı sağlam bir inançtır. Allah-u Teala'nın müminler cennetime, kafirler cehennemime girer ifadesi net olarak cennet ve cehennemin ayrıldığı noktanın Allah'a ulaşmayı dilemek noktası olduğunu söylüyor. Öyleyse mümin olmanın kesin şartı, temel şartı nedir? Kişinin kalbindeki küfür kelimesinin alınması ve iman kelimesinin konulmasıdır. Bu ise 14. basamakta gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah'ın 10 tane ihsan vermesinden sonra gerçekleşir. Kişi irşat makamına ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu bir nimet olarak onun başının üzerine ulaşır. Bu işlemin arkasından Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. Allah'ın ikinci nimeti kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti kalbin içine iman kelimesini yazar.
dördüncü nimeti. Ne olmuştur? Kişi asıl önemli açıdan mümin olmuştur. Kalbinin içine iman kelimesi yazıldığı için artık o kişi kalbindeki iman kelimesinin sahibi olan inancı, imanı Allah-u Teala tarafından kanıtlanmış olan bir insandır. İspat edilmiş olan bir insandır. Mümin olmanın gerçek noktası burasıdır. Allah-u Teala buyurur ki, onlar ki sözleriyle, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor Allah-u Teala. Onların Allah'ın cennetine giremeyeceği vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman bu olay 14. basamakta cereyan ediyor. Hangi ayet gereğince? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor Allah Teala? Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır.

kalplerin içine iman yazılan ve başlarının üzerine ruh gönderilen ve o ruhla desteklenen, o ruhla onlar yedirilirler diyor Allah Teala. Ne zaman oluyor bu olgu? 14. basamakta oluyor. Ruh başlarının üzerine giriyor ve Allah kalplerin içine imanı yazıyor. Mücadele 22. O zaman kalpleri de mümin. Öyleyse bir kişinin küfürden gerçek anlamda kurtulduğu yer, kalbindeki küfür kelimesinin alınması ve kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi de gerçek anlamda mümin olmayı, küfürden gerçek anlamda kurtulmayı Hücurat 14'te Allah Teala bize ifade etmiş. Bu 14. ayet-i kerime şöyle söylüyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İki ayet-i kerime birbirini teyit ediyor. Sağlam iman kalbindeki küfür kelimesinin alınarak, insanoğlunun nefsinin kalbindeki küfür kelimesi alınarak kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasıyla gerçekleşir. Hücurat 14'le o demin dediğimiz mümin olmanın temel standartını gösteren dudakları mümin olduğunu söyler, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır ifadesi. İşte bununla hemahenk. Bu ayet-i kerimeyle. Hücurat 14'le. Öbür taraftan da Allah-u Teala amin olanların, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişilerin dalaletten kurtulduklarını hüsrandan kurtulduklarını ve Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla ayet-i kerime müminlerin Allah'ın cennetine gireceğini, kafirlerin mutlaka cehenneme gireceğini söylüyor. Allah'ın cennetine girenlerin devamlı olarak cennete kalacağını, cehenneme girenlerin de devamlı olarak cehennemde kalacağını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse acaba meselenin ruhunda ne var? Mümtehine 12'de Allah Teala diyor ki Habibim, o mümin kadınlar sana geldikleri zaman şu şartları öne sürerek sana itaat edeceklerine, iffetlerini koruyacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına vesaire vesaire dair onlardan söz almak kaydıyla onların biatını kabul et diyor. Henüz tabi olmamışlar. Tabi olmadıkları için kalplerine iman yazılmamış. Ama Allah-u Teala mümin kadınlar diyor. Öyleyse bu ayetler arasında bir tenakuz mu var? Asla. Bir başka şey olması lazım. İşte o başka şey şu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Bu karanlıkmış gibi görünen meseleye ışık tutacak olan ayet. Allahu yeştebi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse
onları kendisine ulaştırır. Şimdi bu Allah'ın verdiği bir sözdür. Allah'ın sözünde de hulf olmaz. Allah Teala bu sözü verdiyse, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsa Allah Teala, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada çok ciddi bir olay var. Allah'ın bir insanı kendisine ulaştırması, insanın ruhunu, 21. basamaktaki bir olgudur. Allah'a yönelmekse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, 3. basamakta gerçekleşir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 3. basamaktan alacak, 21. basamağa kadar Allah onu götürecek. Kişi istese de istemese de mi? Kişi istese de istese de. Neden istemese de sözünü kaldırdık? Çünkü istememesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye namaz kılma sevgisini, oruç tutma sevgisini, zikir yapma sevgisini, Allah'ın bütün ibadetlerine karşı sevgiyi Allah veriyor. Kul otomatik bir sevginin içerisinde yetmez. İrşat makamına karşı da sevgi veriyor. Kime tabi olacaksa kişi, ona karşı sevgiyi de Allah-u Teala veriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen birinin ibadetleri sevmemesi mümkün değil. Öyleyse istemese de vasfı sıfır. Neden sıfır? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Şura 13. Bu durumda kişisel irade İlahi iradeye karşı çıkabilir mi? Hayır. Allah Teala ilahi iradesiyle bunu önlüyor. Allah'a ulaşıncaya kadar o kişi, 3. basamaktan 21. basamağa ulaşıncaya kadar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan mı oluyor? Hayır. Ama oraya mutlaka ulaşacak olan bir insan oluyor. Hatalar yapmaya devam ediyor. Namazlarını bazen kaçırabiliyor. Ama bu onun için bir üzüntü kaynağı oluyor. Ve seviyor. Adım adım namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve özellikle zikir yapmayı her gün biraz daha seviyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ibadetlerini yapmaması mümkün değil. Ama salahta olan bir insanın yaptığı seviyede mi ibadet yapacak? Hayır. Bu da bir zorunluluk değil. Ama yapmaması mümkün değil. O yapmayacak. Allah onun içine verdiği şevkle ona bunları Allah yaptıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkilerde Allah'ın mutlaka sevgi vermesi var. Ve o kişiyi Allah evvela mutlaka mürşidine ulaştıracak. Allah ulaştıracak. Ve ulaşıp tabi olduğu an kalbine mutlaka iman yazılacak. Kişi yaşarsa bu mutlaka tahakkuk edecek. Öyleyse bu mutlaka tahakkuk edeceğine göre Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye bu sözü verdiğine göre, o kişi değil Allah bunu gerçekleştireceğine göre, kalbin içine iman kelimesini yazacak olan Allah, bunu Allah gerçekleştirecek olduğuna göre o kişinin iradesine gerçekleştirmeme veya gerçekleştirme yetkisi verilmemiş. O kişinin iradesini
Allah-u Teala kontrolü altına alıyor. Ona sevdirerek Allah'ın ibadetlerini kontrolü altına alıyor Allah-u Teala iradeyi. Bu irade, iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin iradeyi kontrolünün külliyen Allah'a geçmesi şeklinde mi tecelli ediyor? Hayır. Ama irade Allah'ın iradesine bağlanmış değil, ama Allah'ın iradesinin kontrolünde, ilahi iradenin kontrolünde, o hedefe hatalar yaparak, ama kişi mutlaka o hedefe yürüyecek, ruhu mutlaka ulaşacak ve kişi bu süreç içerisindeki ibadetlerini, elbette salatı olan bir insanın yaptığı hüviyette değil, ama yapacak. Allah'ın verdiği sevgiyle yapacak. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a, Allah onu ulaştırıncaya kadar cüz'i iradenin, kişisel iradenin, o kişinin iradesinin külli iradeye karşı çıkması asla söz konusu değil. Külli irade cüz'i iradeyi kontrolü altına alıyor. Neden? Çünkü söz vermiş Allah. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım demiş. Ben ulaştırırım diyor. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şurada işte kesin bir şekilde yer alıyor bu ifade. Bu sebeple kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an aynı zamanda kalbine imanın yazılmış kabul edildiği andır Allah-u Teala tarafından. Ve aynı zamanda ruhunun Allah'a ulaşmış kabul edildiği andır. Çünkü kalbe imanı yazacak olan da Allah'tır, kul değildir. Kulun iradesi Allah'ın iradesinin kontrolü altındadır artık. Allah sözünü mutlaka yerine getirecektir. Kişinin hüviyeti ne olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği anda Allah Teala onu işitmişse, bilmişse, görmüşse, o kişi Allah Teala'nın ard arda getireceği olaylarla Allah'a ulaşma konusunu kesinlikle gerçekleştirecek bir inancın sahibi olur. İşte Bakara 45 ve 46'da Allah Teala kişinin bu noktaya huşuda ulaştığını söylüyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahipleri onlardır ki diyor Allah Teala illa alel haşin. Ama huşu sahipleri hariç onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden Allah'a mülaki kılacaklardır, Allah'a ulaştıracaklardır. Ruhları ölmeden Allah'a mülaki olacaktır. Allah-u Teala ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaktır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir.

Daha kişi Allah'lılaşmayı diledikten hemen sonra yerlerine oturur. Gözlerdeki icab mesire gitmiştir, kulaklardaki vakra gitmiştir, kalpteki ekinlet gitmiştir, yerine ibad gelmiştir. Kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır Allah Teala. Daha sonra da o kişiyi huşuya ulaştırmıştır. O inancın sahibi kılınmıştır kişi. Öyleyse Allah'lılaşmayı dilediği anda Allah'a göre o kişi mümin, kalbine iman yazılmış bir insan. Bu sebeple kişinin küfürden kurtulduğu nokta, aminin olduğu noktadır. Üçüncü basamaktır. Küfürde olan bir kişinin kalbine bakıyoruz. Bakara 6 ve 7. Allah Teala açıklama yapıyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları, semi hastaları mühürlüdür. Onların basar hastasının da üzerinde gışave tatlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kişinin mümin olmadığını belki durumu bu. İsra 45 ve 46'da Allah Teala o ahirete inanmayanlarla senin aranda diyor. Sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrederek, Allah'ın tekliğinden bahsederek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman o insanlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır diyor. O kişilerin gözlerinin üzerinde bir gizli perde vardır. Kulaklarında vakra vardır diyor. Seni işitmezler. Kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni fıkıh edemezler diyor. Anlayamazlar, idrak edemezler. Sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir bütünü görüyoruz. Mümin olmanın başlangıç noktası, küfürden kurtulmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişinin Allah indindeki durumu, o kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş hüviyetindedir. Allah'ın sözü var, onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ama bu da Allah'ın kişiye verdiği ömürle mümkün. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. Müşriğine ulaşmadan evvel rahmetli olursa birinci kat cennet, ulaştıktan sonra Allah'a ulaşmadan evvel ölürse ikinci kat cennet, Allah'a ulaştıktan sonra ölürse üçüncü kat cennet. O kişinin otomatik hakkıdır ve bu Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Allah kişiyi oraya ulaştıracak. Bu standartlarda küfrün muhtevasına bakıyoruz ve kişinin küfürden kurtulduğu noktadaki muhtevaya bakıyoruz. Kafirler aynı zamanda dalalette olanlardır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi sebebiyle

üzere dalalete bırakmıştır. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları mühürlüdür. Basar hastaları üzerinde de gışavet isimli bir perde vardır diyor. Dalalette olanlar küfürde olanlardır. Kafirlerle dalalette olanların aynı statüye tabi olduklarını söylüyor. Kalplerinin özelliği bu.

Dalalette olanların da demin söylemiştik. Araf 179'da aynı özelliklerin sahibi olduğunu söylüyor gözlerinde. Gözleri vardır, görmez, kördür diyor. Kulakları vardır, duymaz, sağırdır diyor. Kalpleri vardır, fıkıh edemez diyor, idraksizdir diyor Allah-u Teala. Onların cehenneme girecek olan insanlar olduğunu söylüyor. Davetli olanlar olduğunu söylüyor. Bir evvelki ayet-i kerimede dalalette olanların hüsranda olanlar olduğu söyleniyor. Kişi üçüncü basamaktan evvel dalalettedir, hüsrandadır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an dalaletten kurtulmuştur. Ve küfürden kurtulmuştur. Küfürde olan kişinin kalp yapısının tamamen dışında bir yapıya kavuşuyor kişi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz onu derhal işitiriz, biliriz, görürüz ve rahim esmasıyla tecelliye başlarız diyor. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli neyi vücuda getiriyor? 5-6 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde Allah Teala bir rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli sadece rahim esmasıyla tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kişi irşat makamı olarak görmeye başlar herhangi bir insandan ayırır. Artık sadece bakmaz, görür. Allah Teala diyor ki onlar sana bakarlar, baktıklarını görürsün, seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama seni görmezler diyor. Onlar kördürler diyor. Öyleyse ne oldu? Allah Teala hicab-ı mestureyi aldı, kör gözü açtı, göz görür oldu. Kulaklardaki vakrayı alıyor Allah Teala ve kulaklar işitmeye başlıyor. Kalplerdeki ekinneti alıyor ve kalpler idrak etmeye başlıyor. Hangi sebeple alıyor? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi. O kişiyi dalalette olmaktan kurtarıyor. O kişiyi hüsranda olmaktan kurtuluyor Allah Teala. Aynı anda Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Sonra kalbinin içindeki ekinneti alıyor. Yerine ispat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince. Onların diyor kalplerinin içine ihfat koyar. Öyleyse ne oldu? Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalpler idrak etmeye başladı. Sonra Allah kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Hepsi 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde gerçekleşir. Sonra kişi zikreder ve huşu sahibi olur. Birkaç dakika içinde de huşu sahibi olmak, yani %2 nurun, rahmet nurunun kalbe girip kalpte yerleşmesi söz konusu olur. Ondan sonra kişi Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah mutlaka gösterecektir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Bu noktaya kadar ne olmuştur? Kafirlerin özellikleri tamamen değişmiştir. Kafirin özelliği neydi? Kalbi mühürlü.
kalbin içinde ekinet var, kişi idrak edemiyor. Kulakları işitemiyor, gözleri kör, kalbi idraksiz. Kalbinin idrak müessesesi yok. Kişinin kalbi idrak etmeye başlıyor. Mühür açılmamış ama idrak etmeye başlıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın niçin kalp mühürlü, niçin kalbin içindeki ekinletin yerine ihbat koyması kalbin mühürünün dışında bir olay, buradan anlaşılıyor. Kalbin üzerindeki mühürün açılması 14. basamaktaki bir olgudur. Oysa ki kalpteki ekinletin alınması 6. basamaktaki bir olgudur. Yerine ihbat koyması 7. basamaktaki bir olgudur. Ve kişi küfür standartlarından bir anda çıkıyor. 5 dakikalık bir zaman parçasında Allah'a dileyen kişi küfür standartlarından çıkıyor. Gözleri görmeye, kulakları işitmeye, kalbi idrak etmeye başlamıştır. Öyleyse bu kişi kafir olamaz. Bu kişi dalalette olan birisi de olamaz. Bu kişinin gideceği yer cehennem de olamaz. Çünkü diyor ki Allah-u Teala Mülk Suresinin 8-9. Ayetlerinde cehenneme gelirler diyor, cehenneme girecekler. Cehennem bekçileri onları derler ki size nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Derler ki söylediler. Ama biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz dedik ki seni dalalet üzere görüyoruz. Eğer biz İşitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Görülüyor ki kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ekinleti alınan, işiten ve akıl eden, idrak eden kişi cehennemde olamaz. Bu vasıflarsa kafirlerin vasıfları. Allah'ın Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayet kerimesinde koyduğu kafirlerin vasıfları. Gözler kör, kulaklar sağır, kalplerde idraksiz. Kafirlerin durumu, dalalette olanların durumu, hüsranda olanların durumu hep aynı. Küfür müessesesi bu özelliklerin sahibi kılar kişiyi. Bu özelliklerinden kurtulduğu andan itibaren kişi artık küfürde değildir. Ama imanın kişinin kalbinde yerleşmesi, Allah'ın kalbine imanı yazması 14. basamaktaki bir işlemdir. Görüyoruz ki Allah-u Teala 3. basamakta olan bir kişiyi kalbinde bu işlemleri yaparak küfür hüviyetinden kurtarıyor. Yetmez. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi için kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala o kişiye ard arda bu saydığımız işlevleri yapıyor. Her vücuda getirdiği işlevde de o kişiye öyle bir derece at veriyor ki neticede daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel o kişinin bütün günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Günahların örtülmesi müessesesi.
kişinin sevapları mutlaka mevcut olacağı için bunun manası sevapların günahlardan fazla olması. Bu ise kişiyi hüsrandan kurtaran, onu cehennemden cennete ulaştıran temel hüküm. Bu kalp durumu, yani kalpteki kafir olan bir kişinin, Allah'a göre kafir sayılan kişinin baş gözlerinin kör olması, baş kulaklarının sağır olması, kalbinde ikinet bulunması bir cehennem işareti. Dalalette olan insanların da ölçüsü aynı, küfürde olan insanlarla beraber. O ise küfrün yok olduğu nokta aslında kişinin küfürden kurtulduğu nokta, kafir olmaktan kurtulduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Bu noktadan itibaren kişinin imanı her kademede daha güçlenecektir. Mürşide, Allah'ın kendisine mürşit gösterdiği kişinin mürşidine ulaştığı andaki imanı, Allah'a ulaşmayı dilediği andaki imandan çok daha yüksek bir imandır. Ruhu, Allah'a ulaşmış olan bir kişinin imanı, mürşidine ulaştığı andaki imandan daha yüksek bir imandır. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği andaki imanı, ruhunu Allah'a teslim ettiği imandan, noktadaki imandan çok daha yüksek bir imandır. Daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenin bir kişinin imanı, fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiden daha yüksektir. Kesinlikle bunun kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Fizik ötesi şeyleri Allah-u Teala'na göstermektedir. Ve Allah onunla konuşmaktadır. Öyleyse iman en azından muhabere açısından tahkiki iman hüviyetini almıştır. Ve rüyet açısından da Allah'ın gösterdiği şeyler onun imanını daha üstte bir yerde kuvvetlendirmiştir. Kişi irşada ulaştığı zaman imanı daha üst bir boyutta ulaşacaktır. 7 tane gök katını görmüş olacaktır kişi ve kalbi 12 kademe müzeyyen olacaktır. Öyleyse tahkiki iman müessesesi kişi Allah'tan vahiy almaya başladığı noktadan itibaren tahkiki imana dönüşmüştür. Kalp gözü açılıp da Allah-u Teala ona hakikatleri bir bir göstermeye başladığı zaman tahkiki iman oluşmuştur. Ama tahkiki imanın en büyük boyutu ne zaman o kişi iradesini de Allah'a teslim ederse, Allah onu irşat makamına tayin edip de irşada memur ve mezun kılındığını ibadet ifadesiyle birlikte zatını ona gösterirse, tahkiki imanın nihayeti burasıdır. Allah'ın zatını görme. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mümin olmanın başladığı nokta küfrün aslında bittiği noktadır. Ve bu üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gerçekleşir. Daha üst seviyelerde kalbinizden Allah-u Teala'nın küfrü alması, yerine iman kelimesini yazmasından başlayarak giderek güçlenen bir imanın sahibi olursunuz. Ama küfür üçüncü basamakta sona ermiş, kafirlikten kurtulmuşsunuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.
1: Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimizle sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmış. Her şeyi insan için yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. Allah Teala buyuruyor ve sahhara lehum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Oradaki sahhara lehum demesi Allah Teala'nın her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım demek. Emrinize hasrettim demek, bütün Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey, 6 tane ayrı alem, birbirinin tersi ve yüzüyle 3 tane, 3 grup alem ve yokluk, hepsi insan için. Ve şunu görüyoruz ki İnsanlar Allah için yaratılmış, asıl ifadesiyle mutlu olmak üzere yaratılmış. Öyleyse Allah Teala'nın ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun demesi, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık demesi, zaten çok açık bir şekilde konuya aydınlık getiriyor. Çünkü kul olmak 3 gruba ayrılıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kul oluyorsunuz. Daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kul oluyorsunuz. En son teslim ettiğiniz nefsinizle birlikte azim kul oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın 1. teslimde cennet saadetine, 2. ve 3. teslimlerde de dünya saadetine mutlaka ulaşıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala kul olmayı emretmiş. Kul olmayı hangi standartta emretmiş? Allah'a teslim olmak standartlarını emretmiş. Ve teslimiyet 3 tane teslimden oluşuyor. Ruhun teslimi, fizik gücünün teslimi ve nefsin teslimi. Arkasında ise mutlak mutluluklar var. 1. teslimde cennet saadeti kesin olarak edilmiyor. 2. teslimde dünya saadetinin çok büyük bir kısmı, ama son teslim olan nefsin teslimiyle dünya saadetinin tamamı elde ediliyor. Ve Allah Teala bunları farz kılmış mı? Sualinin cevabını araştıralım. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Zümer 54'te şöyle diyor: ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumil azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, yani ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Sümme rahat ünselin diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olmazsınız. İşte bütün insanlar söz konusuysa, insanların hepsi için aynı şey söz konusu. Mutluluk, mutluluk ve mutluluk. Allah'ın hepinizden bir tek münadı var. Hepinizin sonsuz bir cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanız. Sadece bunun için yaratıldınız. Allah'ın Kur'an'daki bütün ayetlerini dizayn ettiğiniz zaman hep aynı sonuçla karşılaşıyorsunuz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Buna uygun bir vücutla yaratıldınız, buna uygun bir nefsle yaratıldınız, buna uygun bir ruhla yaratıldınız, 3 vücudunuz var ve hedefiniz açık ve kesin bir şekilde konmuş ortaya. 3 vücudunuzu da Allah'a teslim etmek. İşte Allah Teala buyuruyor: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Dikkat edin, emanetler çoğul kılınıyor. Ama emanetlerin sahibi ehillerine değil, ehline şeklinde gelişiyor. Tek bir kişi, tek bir varlık. İşte o Allah'tır. Ve sizde üç tane emaneti var. Halk ettiği bir fizik vücudunuz, sevva ettiği bir nefs ve üçüncüye bir ruhla siz bir üçlüsünüz. Bu üçlünün üçünün de Allah'a teslim edilmesi gerekiyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde, Kur'an suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor. Ey amel olanlar, hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olmak standartlarına hepiniz ulaşın buyuruyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde de diyor ki, ey insanlar siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Görülüyor ki teslim asıldır. Bu emrin muhtevası bütün insanları devreye alıyor. Ama sonuç son derece önemli. Daha birinci tesimde cennet saatini mutlak olarak elde ediyorsunuz. Sonraki tesimlerde dünya saadetini. Birinci tesimimizde cennet saadetinin standartlarını vermiştik. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun başlangıcını teşkil ediyor. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşması mümkün değil, cennete ulaşması mümkün değil. Ama kim diliyorsa hedefine ulaşmadan ölse bile, Allah'a ulaşamadan ölse bile sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetinin sahibi oluyor. Kişi yaşarsa, ölmez de yaşarsa, Allah onu mutlaka evvelen mürşidine ulaştırıyor. Bunu da kurtuluş için ikinci konu. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman mümin olur. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Gerek hidayette oluş, gerek mümin oluş, bir kişinin mutlak olarak cennet saadetini elde etmesi demektir. Aksi istikametten hareket ettiğimiz zaman görüyoruz ki dalalet olanlar da cehenneme girerler. Kafir olanlar da cehenneme girerler. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtulmasının temelinde yatan sebep mürşide tabi olma fonksiyonunu eda etmektir. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi aslında zor değildir. Çünkü kişi kendisi ulaşmıyor, Allah ulaştırıyor. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını Allah yapsın. O size namazı sevdirir. O size zekatı sevdirir. O size zikri sevdirir. Her şeyi sevdirir. O sizin mürşidinize ulaştırır. Şartları o tanzim eder. Yalnız siz isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Öyleyse bu ikinci fasıldaki

Muhtevaya baktığımız zaman mürşide ulaşmanın temel farzı olarak yer alsa nefs diye bir olayın bütün standartlarına sahip oluyor. Kalbinde 7 tane kalp şartı oluşuyor. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'a feradan gelen rahmet fazla selamatın fazladır verilenleri o kişinin kalbine Allah'ın mürşidine ulaştığı zaman kişi yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbin içinde fazıllar toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak bir yerleşim oluşuyor. Fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak çoğalmaya başlıyor, yerleşmeye başlıyor. Manası onların yerleştiği hacmi karanlıkların tekrar doldurması, nefsin afetlerinin tekrar dönerek doldurması mümkün değil. Nasıl mümkün oluyordu? Kalpte mürşide ulaşmadan evvel küfür kelimesi yazılıydı. Küfür kelimesi ise karanlıkları çekim gücüne alan bir sistemdir. Yani nefsin afetlerini kalpten bırakmayan, kalpte oluşturan bir sistemdir. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız Allah-u Teala son 3 işlemde kalbinizin mührünü açar. Bir, kalbinizin içindeki küfür kelimesini oradan alır. İki, kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Üç, öyleyse bir insanın kafir olmaktan mümin olmaya geçici 3 aşamalı bir olaydır ama ard arda vücut bulur. Birbirinin ardından birkaç saniye içinde 3 olay. Kalbinizin mührünün Allah-u Teala tarafından açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması. Bu mümin olmaktır. Aynı zamanda mürşidin olacağın kişi mutlaka dalaletten kurtulmuştur. Allah-u Teala dalalette olanların mutlaka cehenneme gireceğini, kafir olanların mutlaka cehenneme gireceğini çok kesin ifadelerle anlatıyor. Öyleyse Allah'ın çizdiği bir yol var. O yolu takip etmek mecburiyetindeyiz. İkinci fasıl böylece mürşidimize ulaşmak oluyor. Bunu zaten açıklamıştık. Üçüncüsü de ruhumuzun yüzelmeden evvel Allah'a ulaşması. İnsan ve mutluluk dediğimiz zaman, insanın saadeti dediğimiz zaman size aslında bütün Kur'an-ı Kerim anlatmam lazım. Allah-u Teala'nın verdiği bütün fazlar sizi mutluluğa ulaştırmanın sadece bir göstergesidir, simgesidir. Öyleyse üçüncü safhada ruhunuzun Allah'a vücudunuzdan ayrılarak 7 tane gökyüzünü açmak suretiyle ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, yani Allah'ın zatının ruhunuza meyap olması, sığınak olması söz konusu. Bu da gerçekleştiği zaman cennet saadetinin 3 safhasında tamamlamış oluyorsunuz. Sözüme dikkat edin. Daha birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinciye ulaşmadan öldünüz. Gideceğiniz yer gene cennettir. Sıfır amelli olduğunuzu kabul ediyorum. Hiç ameliniz yok ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Mürşidinize de ulaşamadınız. Oğlunuzu da Allah'a ulaştıramadınız. Ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bunu dilediğiniz anda Allah-u Teala kalbinizde yatan bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve sizin gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kalbinizi değiştirmediğiniz sürece. Yaşamadınız, öldünüz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yaşadığınız zaman ikinci hedefe sizi mutlaka ulaştırır mürşidinize. Dalaletten kurtulursunuz, küfürden kurtulursunuz. Bu 2 sebepten dolayı da cennete gireceksiniz. 3 sebep oldu. Burada öldünüz. Gireceğiniz yer cennettir. Daha da yaşadınız, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Çünkü Allah Teala size onu gerçekleştirecek olan şartları o hazırlıyor. Sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sözü var, bana ulaşanı mutlaka cennetime ulaştırırım. İşte bu hedeflere ulaşamadığından biri için Allah Teala sözünü tutuyor, diyor ki ben bu kulumu yaşatsaydım bana sözüm vardı, ben kendime ulaştıracaktım. Ama ömrü bitmek benim işim diyor. Onu vaktinden evvel, o hedefe ulaşmadan evvel alıyorum dünya üzerinden. Öylece diyor ben sözümü mutlaka tutarım, onu mutlak olarak cennetine alırım. İşte Allah'ın cennetine girmenin 3 temel standardı. Elbette bunların tamamlanması namazlıdır, oruçludur, zekatlıdır, zikirlidir. Allah'a ibadetleri yapmakla gerçekleşir. Bu ibadetlerin arasında da en büyüğü zikir adı verilen bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirlerinden sesle tekrar etmek veya kalbinizle
sessiz olarak tekrar etmek. Öyleyse her ikisi de Allah-u Teala'nın zikridir. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve dünya saadetine doğru ulaşmayı diliyoruz. Acaba neler olur? Bu ikinci özetimizi bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Öyleyse İslam olmanın birinci safhası tamam. İslam olmak üç safhadan oluşuyor. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Unutmayın, her zaman tekrar ettiğim gibi İslam teslim olmak demektir. Ve Allah'ın kainatta sadece bir tek dini vardır. Sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta bir tek dini vardır. Üç vücutla yaratılan bütün insanların üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeleri keyfiyeti. İslam olma keyfiyeti. Birinci teslim cennet saadetini kesinleştirir. Dünya saadetinin yarısına yakını elde edilmiştir. Dünya saadetinin yarısı aşılmıştır. Ama tamamı hayır. Fizik vücudun ve nefsin teslimiyledir ki üç vücudunda Allah-u Teala'ya teslim edilmesi gerçekleşir. İşte o zaman kişi cennet saadetine dünya saadetini ekler. Hangi standartlar içinde nasıl gerçekleşir? Cennet saadetin için oluşur, dünya saadetin için oluşur. Bunları birinci safhasını gördük. Cennet saadetinin nasıl oluştuğunu, niçin oluştuğunu. Şimdi ikinci safhasındayız. Dünya saadeti nasıl oluşur? Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Yani Allah'a teslim olmuştur. İslam'da teslim demektir. Birinci teslim tamamlanmıştır. Öyleyse basamaktan itibariyle olaya baktığımız zaman ikili basamakta amin oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oluyoruz. Sonra ikinci basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Üçüncü, yedi basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimizin her %7 aydınlanmasında Allah'a doğru bir gök katı yükselerek yedinci katın yedinci aleminden Allah'a ulaşıyor. Böylece Allah ile olan ilişkilerimiz orada tamamlanıyor. Ruhumuz Allah'a Tanrı'ya ulaşıyor. Böyle bir dizaynın içinde hepimiz için söz konusu olan şey daha öteye geçmektir. Çünkü üzerimizde farzdır Allah'a teslim olmak. Burada velayet kademelerini görüyoruz. 7 velayet kademesinde 2 teslim daha gerçekleştireceğiz. 1. velayet kademesinde fena makamında, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamında ruhumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Bundan sonraki makamın adı beka makamıdır. Fena makamının standartlarını Allah-u Teala 2 ayette açıklıyor. Bir tanesi Furkan suresinin 70 ve 71. ayetleri. Diyor ki Allah-u Teala Furkan 70 ve 71'de kim tövbe eder de, müşriğinde tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse o mümin olur. Madde 1. Nefs tezkiyesine başlar. Madde 2. Onun bütün günahları sevaba çevrilir. Madde 3. Ve o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Demek ki ruhumuz mürşidimize ulaştıktan sonra bir yolculuk yapacak Allah'a doğru ve Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında da ikna olacak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde aynı olay şöyle anlatılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقِّ كَمَنْ شَاءَ اِتَّهَذَا اِلَى رَبِّهِ مَحَابَ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yoldan Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Bu iki ayet-i kerime fena makamını anlatıyor hepimize. Daha sonraki makam, ikinci makam, beka makamı. Allah-u Teala bizlere bir ruh veriyor. Yeni bir ruh ve o bir taht ihsanı ile mükafatlanıyor. İndi ilahide, Allah-u Teala'nın indi ilahisinde hepimiz için söz konusu olan şey
bu hedefe ulaşmaktır. Öyleyse ne oluyor? Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın bize ihsan ettiği bir tahtla beka makamının sahibi oluyoruz. Fena makam. Burası beka makamı. Allah Teala Allah'ın katındaki teslimiyetlerinden bahsediyor. İşte bunlar altın tahtlardır. Adına erayık veya sürür denir. Kişiye Allah Teala bunları ihsan eder. Üçüncü makam. Zühd makamı. Allah Teala Yusuf suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Yusuf'un abileri, kardeşleri onu, Hazreti Yusuf'u değerli bulmuyorlardı. Ona karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar birkaç dirhem diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın negatif zühdü tarif ettiğini görüyoruz. Negatif zühd müessesesi. Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi netice itibariyle pozitif bir zühd olmalı diye bir sonuca ulaşıyoruz. Ve bakıyoruz, zikir açısından bunun değerlendirmesi mümkün. Ölçü orada kendini gösteriyor. Ne zaman bir insan günün 12 saatinden daha fazlasını, yani yarıdan daha fazlasını zikirle geçirirse, o zikirsizliğe karşı zahit olduğunu her gün Allah'a ispat eden birisidir. Bu sebeple bu insanlara Kur'an-ı Kerim zahit adını veriyor. Zühd sahibi olmak burada gerçekleşiyor velayetin üçüncü makamı. Daha ötesi bir başka muhtevayı gerektiriyor. Ötesi o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor dinde. Allah-u Teala'nın bu dizaynında bir kişinin fizik vücudunun Allah'a teslimiyle muhsin kademesine ulaştığını, fizik vücudun Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli olduğu bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Bunun işareti ne zaman bir insan kendisi bir karşı koyma ihtiyacı hissetmeden fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yaptığını, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili asla işlemediğini yaşarsa işte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? Zikrini günün yarısında mutlaka öteye taşıranlar. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? O fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirenler, yasak ettiği fiilleri işlemeyenlerdir. Peki nefsin durumu nedir? Nefsin kalbinde bu aşamada hala karanlıklar vardır. Biz ne zaman muhsinler makamına ulaşırsak, fizik vücudun teslimi makamına ulaşırsak, ulaştığımız an nefsimizin kalbinde %9 karanlık var. Bu karanlığın yok olması söz konusu. Bu aynı zikirle mümkün olan bir olgudur. İşte meseleyi nefs kalbinin yüzdeleri itibariyle ait olduğu yere matematik olarak oturtalım. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Nefsimizin kalbinde %51 nur var. Fena makamına ulaştık. Fena makamında %10 daha ilave gelir. %61. Daha sonra beka makamına ulaşırız. Bir daha %10. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71 olur. Zühd makamında bir daha %10. 81 olur. Muhsinler makamında bir daha %10, nefsimizin kalbinin içindeki nurlar %91'e ulaşır ve
Muhsinler makamına ulaşırız. Ama zikrimiz daha artarak devam ediyor. Artık daimi zikre yaklaştık. Ve zikrimiz giderek artarak %9, %8, %7, 3, 2, %1 olur. Neticede daimi zikre ulaştığımız zaman %100 kalbimiz nurla dolar. Birden de kararması söz konusu değildir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık Allah'ın yolundan sapması mümkün değildir. Neden değildir? Yoldan sapmak sadece şeytanın ivalarıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu mümkün değildir. Çünkü şeytan yalnız nefsinin afetlerini tesir eder. Ama nefsinizin kalbinde afetler kalmadıysa, yeniden oluşmaları da mümkün değilse, artık şeytanın yapabileceği bir şey yoktur. Onun için daha baştaki pazarlıkta senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Ötekileri diyor, senin yolundan saptıracağım ve saptırdığım zaman diyor, onların sana şükreder bulunmadığını göreceksin diyor kıyamet günü. İşte bu nokta, Muhsinler makamı, nefsimizin kalbindeki karanlık kesimin %9 kalmasıyla başlayan bir seyir takip eder ve giderek azalır nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bunun manası, şeytanın bize tesir alanı %9'a inmiştir. %9'dan da giderek %1'e doğru, neticede 0'a doğru yaklaşacaktır. Burası fizik gücünün teslimine kalmış. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün nurlar %100 olur, bütün karanlıklar sıfırlanır, işte orası Ulul Elbab makamıdır. Ulul Elbab makamı bu hedefe ulaştığımızı gösteriyor. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daima onların kalpleri hep Allah kelimesini tekrar eder. Gece gündüz bu hiç bitmez. Hep devam eder. Hep Allah'ın ismi o kişiler tarafından sonsuz bir şekilde tekrar edilir. Böyle bir şeye insan ulaştığı zaman o kişinin kalbinin yeniden kararması mümkün değildir dedik. Neden mümkün değildir? Çünkü bu kelimenin, Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından sonsuz bir şekilde rahmet, faz ve selavat isimli üç nuru çeker. Bunlar kalbin mührünü aşağı doğru iter, zimmani kapıyı kapatır. Ve üç tane enerjinin baskısı bu mühürlerine devam eder zikir boyunca. Kişi zikrini bıraksa ne olur? Zikrini bıraksa zikrin üzerindeki baskı kalkacağı için zikir yukarı yükselecek. Pardon. Nefsin kalbinin %91'i nurlarına dolmuş Muhsinler makamına ulaştığımız zaman, daimi zikre ulaştığımız zamansa %100'ü nurla dolmuş kişinin kalbinin. Neden? Çünkü daimi zikre ulaştığımız anda mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı sonsuz olur. Neden? Çünkü daimi zikrin sahibiyiz. Artık zikri bırakmamız söz konusu değil, mümkün değil. Bu sebeple mühürün üzerine gelen rahmetin, fazlın ve selavatın baskısının kesilmesi mümkün değil. Manası, nefsimizin kalbine karanlıkların yeniden girebilmesi, %1'i bile oluşturması hiçbir şekilde artık mümkün değil. Buna karşılık tabani kapının mühürü aşağı inmiş, kapı açık, çağlayan gibi Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı oradan kalbimizin içine doluyor. Kalbimizin içi pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolu. Yani gece gündüz olmuş. Yani karanlıklar yerini nurlara terk etmiş. Yani Ulul Elbab'ın kısas olayı gerçekleşiyor. Allah Teala diyor ki: "Ya Ulul Elbab, sizin için kısasta hayır vardır." Hoppala. Neden öyle dedin? Çünkü kısas daha yolun başındakilere ayet bir müessesidir. Kısas, nefsini tezkiye edememiş olan kişilerin başkalarının kendilerine yaptığı kötü muameleye dayanamamaları sebebiyle Allah'ın onlara verdiği bir imkan. İntikam almak imkanı. Bunu sadece avam tatbik sahasına koyar. Onlar bu konuda neticeye ulaşamadıkları için onların öfkeleri yok olsun diye Allah-u Teala onları kısas imkanı vermiş. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa
Onlar için Allah'ın emri şu, sabretmek ve affetmek. Allah-u Teala diyor ki, kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Daha sonra da Allah-u Teala diyor ki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek, o Allah'ın üst seviye evliyasının işidir. Herkes buraya ulaşamaz diyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettiniz. Bir noktada ulul elbabın hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Neden? Nefslerinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Şeytanın kendine tesir edebileceği bir alan sıfırlanmıştır. Öyleyse onlar sadece Allah'ın nurları içinde sadece ruhlarının talebini gerçekleştirirler. Ruhun bütün talepleri pozitiftir. Nefsin bütün afetlerinin karşılığı negatiftir. Bütün nefsin afetleri onların karşılığı pozitif olarak ruhtadır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuz sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla yapması mümkün değildir. İşlemesi mümkün değildir. Yani ulul elbab için kendisine yapılan bir kötülüğe kötülükle mukabele etmek hiçbir zaman gerçekleşen bir olay değildir. Yani kısas yapmak mümkün değildir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya ulul elbab diyor. Sizin için diyor kısas bir hayırdır. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Hiçbir zaman kısas yapmayacak olan insanlara Allah Teala'nın bu sözü neyi ifade ediyor? İnsanlar birbirlerine kısas yapmıyorlar. Ama şeytana kısas yapmış oluyorlar. Neden? Hayatımız geceyle başlar sevgili izleyiciler. Nefsimizin kalbinde %100 afetler yer almıştır. Şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek yetkisinin sahibidir. Bu tesiri biz müsaade verdikçe sonsuz bir şekilde kullanır. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi mutsuz etmek. Bunun için kullandığı alan daima nefsimizin afetleridir. Ne zaman Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yaptıysanız nefsinizin afetleriyle hareketlisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlediyseniz, bir fiil işlediyseniz yine nefsinizin afetleriyle hareketlisiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeniz halinde ruhunuzun hasretleriyle davranırız demektir. Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmeniz halinde, onu ifade ettiğiniz halinde de yine ruhunuza davranırız demektir. İki ayrı güç sizi kontrol altında tutuyor. Birinci gücün arkasında, ruhunuzun arkasında Allah var. İkinci gücün arkasında, nefsinizin afetlerinin arkasında şeytan var. Allah sizin hem cennete girmenizi, hem de dünya saadetinin mutlaka sahibi olmanızı, yani nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmenizi, onların yerine ruhun bütün hasretlerini yerleştirmenizi, nefsinizi de ruhunuz gibi ahsen kılmanızı emreder. Ona göre yaratmış nefsiniz. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. En güzele ulaşabilecek olan, yani tamamen nurlarla dolu bir noktaya ulaşacak olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Belli bir takvim, herkese göre değişir zaman parçası. Bir kısmı daha kısa sürede, bir kısmı daha uzun sürede bu hedef ulaşacaktır. Ama hedef odur. Nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulmak. İşte ulul elbab şeytanın hayatları boyunca kendilerine attığı bütün tokatların intikamını alıyor. Yani şeytana kısas uyguluyor. Karanlığı, geceyi gündüz yapıyorlar. Şeytan onlara başlangıç itibariyle onlar da nefsine tabi insanlardı. Dolayısıyla şeytanın birçok şeyine onlar da esir oldular, onlar da sayısız günah işlediler. Ama bunların hepsinin intikamı nefslerinin afetlerden tamamen kurtulması, temizlenmesi anından itibaren şeytanın hep yenilmesiyle sonuçlanan olaylara sebebiyet verirler. Ne olur? Şeytan daima suç işlemelerini ister. Ne olur? Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini ister onlardan. Onlar da her seferinde onu mutlaka yerine getirirler. Şeytan her seferinde 1-0 mağluptur. Yani şeytan bir gazı bağcıdır artık onlar için. Hani bilirsiniz canım, tavla falan oynayınca taraflardan biri öbürü hep yeniyorsa sen benim gazı bağcımsın der. Yani böyle bir sonuçta hep
öbür tarafta da ıslanıyor. İşte zavallı şeytan da bu noktaya düşer Ulu'l-Elbab'ın devresinde. Ulu'l-Elbab onlardan gecenin intikamını alıyor. Her taraf gündüz olmuş. Allah'ın nurla yenilsin, kalbi tamamen dolmuş. Böyle bir olay ne sağlar bize biliyor musunuz? Sonsuz bir dünya saadeti sağlar. Neden öyle? Şimdi neden olduğunu da izah edeceğiz. Evvela Ulu'l-Elbab'ın kısastan neden hayır aldığına bakalım. Çünkü hayır nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazandığımız bütün olaylar, Allah'ın yasaklarını işlemeyip de derecat kazandığımız yine bütün olaylar. Öyleyse Ulu'l-Elbab olduktan sonra bir kişi hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden daima hayır işliyor. Ve kısas da her olayda şeytanın evvelce onlara attığı tokadın tersini onların şeytana atması, şeytanı tokatlaması şeklinde cereyan ediyor. Bütün hayatları boyunca yaptığı yanlışlıkların bütün bedelini iblise ödetiyorlar. İblis mi? Hiç vazgeçmez. Ulu'l-Elbab'da olsanız, İhlas'a da olaysanız, Salah'a da olaysanız mutlaka burnunu sokar. Ama artık bilir ki siz onu tanıyorsunuz. İç dünyanızdaki seslerin farkını biliyorsunuz. Ve iblis de sadece alay eden, onu bir zavallı mahluk durumuna düşüren bir hedefe ulaşıyorsunuz. Bu Allah-u Teala'nın o kadar büyük bir lütfudur ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. İblisin nasıl sizin karşınızda bir sıfır olduğunu yaşayacaksınız. Gazel ağacı olduğunu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Ulu'l-Elbab oldunuz, daimi zikrin sahibisiniz. Orada mı kalırsınız? Hayır. Ulu'l-Elbab'ın özelliği nedir? Ulu'l-Elbab'ın özelliği kişinin daima hayır işlemesidir. Allah'ın emirlerini gerçekleştirir, mutlaka gerçekleştirir. Yasak ettiği fiili işlemez, mutlaka işlemez. Bu kadar mı? Hayır. Birinci mükafat, kalp gözü mutlaka açılmıştır. İkinci mükafat, kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün ona söylediklerini bu kulaklarını değil, buradaki kulakla işitmeye başlar. Bu muhteşem bir haktır. Yani kim Ulu'l-Elbab olursa Allah bugüne kadar insanlık tarihi boyunca o kimsenin kalp kulağını açmasın, kalp gözünü açmasın bu mümkün olmamıştır. Ulu'l-Elbab olan daimi zikre ulaşan bir kulun mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Zinciri Allah ona hemen gösterir. Kur'an ayetleri arasında bir illiyet rabıtası vardır. Muhteşem bir ilişki. Hepsi başka ayetlerle ilişki kurarak itirazı mümkün olmayan ispat vasıtaları oluştururlar. Allah-u Teala bunlara beyine diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o beyineyi, ispat vasıtalarını yakalama yetkisi Ulu'l-Elbab'a verilir. Altın zincir onlar tarafından yakalanır, ayetler arasındaki ilişkiyi derhal kurarlar ve öyle bir ispatlama zinciriyle karşılaşır ki karşı taraf iddialarının boş olduğunu kendisi de anlar. Sevgili izleyiciler, gene aklıma bizim sevgili profları getirdiniz. Bu anlayan kardeşlerimiz hakikatleri başkalarına kabul etmediklerini göstermek sebebinde muhteşem bir inadın sahibi. Bu nefs denilen şey, gurur denilen şey, kibir denilen şey insanları nerelere sürüklüyor. Bunu yaşamış olsaydınız onlara acırdınız. Biz onların da Allah'ın cennetine gitmesini isteriz. Ama öyle değil, gidemiyorlar. Tamam, eğer diliyorlarsa cehenneme gidebilirler, bir problem yok. Ama ya arkalarındaki 70 milyon insan? Sevgili izleyiciler, onlar bize değil, onlara inanıyorlar. Ve arkalarındaki 70 milyon insanı da cehenneme sürüklemek üzere harekete geçen bu insanlar, oraya götürüyorlar onları. Öyleyse bir adım daha atıyoruz ve Ulu'l-Elbab'tan sonraki makama İhlas makamına ulaşıyoruz. İhlas makamı Ulu'l-Elbab'tan bir sonraki makamdır. İhlasın bir başka özelliği vardır. Ulu'l-Elbab'ın yani İhlas'tan bir evvelki makamın daimi zikrin ilk makamının hikmetin de ilk makamının bir özelliği daha var. Kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı bu kişiye Allah-u Teala sadece zemin katı gösterir.
zemin katın yani Merkür'ün standartlarını gösterir.

biliyorsunuz halis zeytinyağı dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde bir karışık yoktur, katışık madde yoktur. Hint yağı, bitkisel yağlar veya başka bir yağ, hayır, yalnız zeytinyağı. İşte bir Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu nurlar, bir de bunun tersi olan karanlıklar söz konusu, afetler söz konusu. Afetlerin tamamen devreden çıktığı, nefsin kalbinin sadece nurlardan, sadece ruhun hasretlerinden oluştuğu bir ortamda nefsinizin kalbi halis olmuştur. Ruhun kalbine eş olmuştur. O halistir. Yalnız nurlardan oluşur. Nefsinizin kalbi de aynı standartlara büyümüştür. Yani nefsiniz de artık ruhunuz nasıl Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyorsa o da yerine getirmek ister. Ruhunuz nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikteyse nefsiniz de aynı özelliğin sahibidir. Yani nefsinizin kalbine hiçbir karanlığın artık girmesi, orada söz sahibi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Mühürün üzerine zulmani kapıyı örten mühürün üzerine sonsuz bir şekilde rahmet, faz ve selavat kesintisiz bir şekilde hayatınız boyunca baskı yapacaktır. Bu baskı boyunca da mühürün oradan ayrılması, karanlıkların nefsinizin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse siz artık nefsinizin kalbinde ruhunuzun bütün özelliklerini taşıyan bir insansınız. İşte bu sizi dünya saadetine ulaştıran temel faktördür. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُسْل۪ينَ بِالْاَفَاءِ Onlar dinde muhlisler olarak nefslerinin kalbini halis kılan kullar olarak Allah-u Teala'nın indinde muhlisler oldular. Onlar bunu halifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Onunla emrolundular diyor. Emrolunduklarını yaptılar diyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde %100 nurların oluştuğu bir devreyi yaşıyorsunuz. Bu noktadan itibaren artık sözümüzün dünya mutluluğu kesimine gidebiliriz. Ne demek dünya mutluluğu? Dünya mutluluğu iki şekilde kendisini gösterir. Bir, eğer Allah'ın bütün emirlerine riayet ediyorsanız, mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu emirler cephesinde hiçbir şey bozamaz. İki, Allah'ın bütün yasaklarına riayet ediyorsanız, yine mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu hiçbir şey bozamaz. Böyle bir basit anlatımla hedefimize varamayız tabii. Neden diyeceksiniz? Şimdi sebepleri izah ettiğiniz zaman bakacaksınız ki her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. O Allah'ın kitabıdır. İnsanı ruhuyla, fizik yüzünden nefsiyle Allah yarattı. İşte böyle bir olgu içindeki insan dünya hayatında başlangıçta huzursuz bir insandır. Öyleyse evvela mutluluğu tarif ederek, dünya mutluluğunu tarif ederek konuya girmemiz lazım. Nedir dünya mutluluğu? Bir insanın iç dünyasında daimi bir, kesintisiz bir mutluluk hali. Bir insanın dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun, mutluluk hali. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde kesintisiz bir mutluluk hali. İşte bu dünya mutluluğudur. Üç ayrı cephede oluşur. Birinci özelliği. İkinci özelliği kesintisiz oluşulur. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar zevk duyarlar. Bir spor yaparlar. Ondan zevk duyarlar. Herhangi bir işlemden zevk duyarlar. Ama o olay bittiği zaman zevk de bitmiştir. Ondan sonra dünyanın bütün sıkıntıları o kişinin üzerine geldikçe kişi hep mutsuzdur ve huzursuzdur. İşte tariflere girelim. Bir insan nefsinin kalbinde afetlerle dolu bir noktada her zaman huzursuzdur. İç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Neden? Vücudumuzun kumandanı aklımızdır. Ve vücudumuzda iki farklı

0: Yok, tesir edebilir. Birisi nefsimiz, arkasındaki şeytanla birlikte, birisi ruhumuz, onunla beraber olan Allah'la birlikte. Öyleyse Allah Teala tarafsız olarak devreye girmiyor bizim tarafımızda ama hükmünü kendisi icra etmiyor. Bizim irademizle oluşmasını istiyor. Zaten icra etse melek olurdu. O zaman herkes de ne cennet ne cehennem diye bir olayla karşılaşmazdı. Herkes kendi aklının, kendi iradesinin neticesinde cennete veya cehenneme girer. Öyleyse buradan hareketle cennet mutluluğu ötesindeki dünya mutluluğuna ulaşıyoruz. Nereye ötesindeki dedik? Dünya mutluluğu cennet mutluluğundan daha güç elde edilen bir şeydir. Yani biz insanlar evvela cennet mutluluğunu elde ederiz ama bu kıyametten sonra yaşanır. Sonra yavaş yavaş dünya mutluluğunu elde ederiz, hemen yaşamaya başlarız. Elde ettiğimiz her safayı hemen yaşamaya başlarız. Öyleyse iç dünyamızdan başlayalım. Nefsimiz vücudun kumandırı olan akla hep şer taleplerle ulaşır. Daima bir günahın işlenmesini, daima Allah'ın emrettiği bir fiilin işlenmemesini, yasak ettiği bir fiilin ise mutlaka işlenmesini ister. Arkasında şeytan var. Şeytan bir tek hedefin sahibidir. Bizi mutsuz kılmak. Her şeyi yapar bunun için. En büyük zevki insanları mutsuz kılabilmektir. Huzursuz kılabilmektir. Onların birbirine düşman olması, Allah'ın emirlerine karşı gelmesi, savaşlar olması, insanların birbirini öldürmesi şeytanın büyük zevkidir. Öyleyse nefsin kendi talepleri zaten negatiftir. Muhtevasında öfke, kin, intikam, nefret, düşmanlık, yalan söyleme alışkanlığı, her türlü kötü faktör nefsin afetlerinin içindedir. Ruhun hasletleri ise bunun tamamen tersini ifade eder. Ruhun hasletleri de nefsin bütün afetlerinin pozitifleridir. Nefsteki nefrete karşılık ruhta sevgi vardır. Nefsin isyanına karşılık ruhta itaat vardır. Bütün güzellikler ruhta toplanmış, bütün çirkinlikler de nefste. Yaratılış böyle ve Allah-u Teala'nın emri nefsin ruh hüviyetine bürünmesi. Şimdi olaya giriyoruz. Nefs ne ister? Devamlı olarak akla şer taleplerle ulaşır. Yani Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin işlenmesini ister, emrettiklerinin de yapılmasını ister. Bütün dizayn bu iki emirle tahakkuk eder. Emirler ve yasaklar, nehiler. Nefs aklımızdan bir günahın işlenmesini ister emirlere itaat edilmemek suretiyle, ister bir yasağın işlenmesi suretiyle istediği an şeytan ve nefs taleplerini ortaya koymuşlardır. Bundan derhal haberdar olan vücudumuzdaki Allah'ın bekçisi ruhumuz derhal harekete geçer, o da akla onun tam zıttı olan bir hayrı emreder. Karar mı? O akla ait. İşte problem buradan başlıyor sevgili izleyiciler. Neden? Çünkü akıl hangi kültürde yetiştiyse o ortam standartlarına sahiptir. Öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın yasaklarının da hiçe sayıldığı bir ortam olabilir bu. İşte sokaklardan iğrin gibi Allah'ın yasak ettiği fiillerin attığı, iğrin gibi Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği bir ortam varsa orada eğer o kültürle yetiştiyse akıl, o kültürün sahibidir. Dikkat edin. Hiç kimse şeytanın uşaklarına akılsız diyemez. Aralarında profesörler var. Öyleyse o aklın tesiri içerisinde insanlar şer işlemeye başlarlar. Akıl hangi kültürde yetiştiyse onun standartlarına tabidir. Bu sebeple çoğunlukla başlangıçta bizim yetiştirme standartlarımızda çoğunlukla nefsin afetlerine teslim olur akıl. Kararını nefsin lehine verir. Bu devamlı günahların işlenmesidir. Bu devamlı Allah'ın yasaklarına riayet edilmemesi, yasakların halaldan edilmesidir. Öyleyse böyle bir standartta o insan devamlı huzursuz olacaktır. Sevgili izleyiciler, iki tane kare var. Birinci karede Allah var, ruhumuz var, hayır işlemek var ve mutluluk var. Kareyi çizdik. İkinci kare şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve mutsuzluk. Görüyorsunuz ki bir tarafta mutluluk var, Allah ile işbirliğiniz takdirde manası emirlere riayetiniz, yasakları mutlaka önlemeniz. Ama yetiştiğiniz ortam bunun tersini usul haline getirmişse aklınız da nefsinizin bütün taleplerine evet diyecektir. Ya da çoğuna. Manasına huzursuzsunuz. Vücudunuzun bekçisi olan ruha Allah-u Teala bir yetki vermiştir. Nefsiniz ne zaman yanlış yaparsa onu cezalandırmak yetkisi. Öyleyse her işlediğiniz yanlışın arkasından evvela bir iç huzursuzluğu yaşarsınız. Diğerinin kalbini kırdığınızı düşünün. İçinizden her yaparsınız bunu, nefsiniz mutlaka ister ona haddini bildirmek, bildirirsiniz. Arkasından da huzursuz olursunuz. Bu Allah'ın size verdiği bir huzursuzluktur. Yetmez. Arkadan ruhunuz nefsinize ikinci bir azap tatbik edecektir. Her iki azap da manevidir. Birincisi Allah'ın tatbik ettiği, ikincisi de ruhunuzun tatbik ettiği iki azap. İkisinde de huzursuzluğu yaşarsınız. Bu iki sebepten huzursuzsunuz, yetmez. Üçüncü bir sebepten daha huzursuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kavga vardır. Nefsin ordularıyla sizi kötülüğe sevk etmek isteyen şeytanın ordularıyla sizi Allah'ın emirlerini yapmaya zorlayan ruhun orduları arasında devamlı bir savaş vardır. Sevgili izleyiciler, nerede savaş varsa orada huzursuzluk vardır. Nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Bu içinizdeki savaş, iç savaş sizi devamlı huzursuzluk içinde yaşatacaktır. Öyleyse bütün insanlar nefslerinin tesiri altındayken devamlı bir huzursuzluk içinde yaşarlar. Bu huzursuzluk onları devamlı sıkıntılı bir ortamda yaşatır. Öyleyse nefsinin bütün afetleri yerinde olan bir insan bu afetlerin standartları içinde huzursuzdur, sıkıntılıdır. Gördüğünüz gibi üç ayrı sebepten dolayı. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı bir huzursuzluk onu yer bitirir. İşte etrafınıza dikkatle bakın. Dünyada en çok dava dosyası olan ülkeyiz. Nüfus itibariyle en çok dava dosyası olan ülke. Herkes birbirine davalı. Yani nüfusun dörtte biri kadar dava dosyası var. Zaten dava dosyaları 3 kişiden oluşuyor ortalama standartlarda. Ve böyle bir standartta nüfusumuzun 4/3'ü birbiriyle davacı ve davalı durumda. Hep fasık suratlı, nefsinin tesiri altında birbirine kötülük yapan falan insanlardan oluşan bir halk. Osmanlı böyle miydi diye sorarsanız 400 yıl böyle değildi sevgili izleyiciler. 1299-1699 arasında Osmanlı dünyaya ibret bir Osmanlı'ydı. Sahabe gibi bir hayatları vardı. O devirde çekersiniz kafayı. Neye yazık etmiş? Kumar. Onu da oynarsınız. Onun engel olduğunu söyleyen bir güç içinizde yok. Ruhunuz karşı koyuyor ama sıfır. Aklınız hep yeşil ışığı nefsinize yakıyor. Ve de Allah'ın yasak ettiği ne varsa işliyorsunuz. Emrettiği şeyleri de yapmıyorsunuz. Benim bir standartta hep huzursuz ve mutsuz olacaksınız tabii. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı sevgili izleyiciler. Yani ruhunuzun bütün özellikleri nefsinize de geçti. Manası iki taraf yok. Tek taraf var. Her ikisi de hayrı istiyor. Sadece hayır işleyebilirsiniz. Çünkü aklınızın kültür yapısı artık yeni bir şekil aldı ve ona şekil verenler nefsiniz ve ruhunuz her ikisine sadece hayrı istiyor. Yalnız hayır işleyebilirsiniz. Yalnız hayır işleyen sizler artık mutlu bir insansınız. Çünkü her hayır arkasından mutlaka kişiye mutluluğu yaşatır, huzuru yaşatır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın işlediğiniz hayırdan sonra size verdiği huzur, ruhunuzun verdiği inşirah hissi ard arda gelir. Bu iki sebepten mutlusunuz. Bir de iç dünyanızdaki kavga kesildiği için mutlusunuz. Çünkü ruhunuz da hayır istediği için, nefsiniz de hayır istediği için artık siz mutlu bir insansınız. Sonra mı? Sonra da biz ikinci safhaya geçiyoruz. Dış dünyanıza geçiyoruz. Dış dünyanızda neden baştan mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlara nefsinizin tesiri altında yanlış davranışlarda bulunuyor ve onlara zulmediyordunuz. Onlara verdiğiniz huzursuzluğun yanı başında Allah'ın sizin iç dünyanıza verdiği bir daralma, bir huzursuzluk hissini hep yaşıyordunuz. Arkasından da ruhunuz nefsinizi azap ediyordu, bir defa daha yaşıyordunuz. Yeter mi? Yetmez. O zulmettiğiniz insanlar var ya, onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. Fırsatı bulduklarında da sizden intikamlarını alıyorlardı. Bir defa daha üzülüyordunuz. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü sizin nefsinizdeki intikam afeti de derhal harekete geçiyor. Onlardan intikam alma gereğini duyuyordunuz. Gerçekleştirdiğiniz zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve bütün bunların sizi devamlı huzursuz kıldığı bir ortamda yaşıyordunuz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. Bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle mutsuz oluyordunuz. Stres sebebiyle. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaştınız, yolunuz ve nefsiniz.
1: Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed eyzullahi teşhir. Ve anirrahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Mâli şeyhü Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşani vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Dindeki en büyük ibadetin hep namaz olduğu zannedilir. Eteden beri böyle söylenir. Namaz dinin direğidir. Gerçekten de öyledir. Namaz dinin direğidir. Ama direk bir çadır olmadığı takdirde bir işe yaramıyor. Zikir de dinin çadırıdır. Gerçekten çadır kelimesi burada tam olarak oturuyor yerlerine. Çünkü zikir gerçek bir koruyucudur. İnsanların nefslerindeki afetleri yok ettiği için, onun yerine ruhun hasletlerini getirdiği için, davranış biçimlerinde en üst seviyede etken olan nefsin tezkiyesi ve tasfiyesidir. Öyleyse koruyucu mu? Tam anlamıyla. İşte Allah Teala Adem Aleyhisselam için diyor ki, o takva zırhını kuşandı diyor. Sonunda Hazreti Adem bir peygamber olarak takva elbisesini giymiş. Takva elbisesi giymek daimi zikrin sahibi olmak demektir. Takvanın, ekler takvanın, azim takvanın sahibi olmak demektir. Hayatının hiçbir saniyesinde zikirsiz bir anı geçmemek demektir. Zikrin bu en üst boyutlarında daimi zikir, külli zikir ve tesbih söz konusudur. Öyleyse zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak bir yerlere taşır. Evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna taşır. Cennet mutluluğuna nasıl taşır? Ne zaman nefsimizin içindeki afetlerin yarısından fazlasını yok edebilirsek, zikirden başka bir silah yoktur elimizde, ve ruhumuzun hasretlerini yarıdan daha fazla nefsimizin kalbine taşırsak, oraya monte edersek, nefsimizin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve böylece tezkiye oluruz. Bu safa tezkiye safhasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu. Bu safada, yani nefsimizin kalbindeki o kapkaranlık olan afetlerin yarıdan daha fazlasının gitmesi, %51'inin gitmesi, onun yerine ruhun hasretlerinin gelmesi olayına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nefs tezkiyesi diyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz. Demek ki bu tezkiyeyi sağlayan unsur iki tane, en az iki tane nur. Ama aslında rahmetle fal ve salavat bir üçlü oluşturuyor. Daha başka bir ifadeyle rahmetle fazl, rahmetle salavat. Rahmetler kargo uçakları gibidir. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. Allah-u Teala'nın zikirden muradı nedir? Allah'ın zikirden muradı, zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardır.
Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın nefsimizin kalbinde bir görev ifade etmesi söz konusu. Acaba nefs tezkiyesi dediğimiz olay zikrin neyi sağladığını göstermesi açısından nasıl bir olgudur? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının dolması, dolması ve dolması söz konusudur. Öyleyse nefsimizin kalbine başlangıçta bakarsak şunu görüyoruz. Nefsimizin kalbi baştan sona kadar afetlerle doludur. Sadece afetler. Nefsimizin kalbinde tam 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, yalan, isyan, düşmanlık. Tam 19 tane afet nefsimizin kalbini tamamen kuşatmış durumda. Bu afetler karanlıklarla temsil olunur. Ve bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür yazısı yazar. Bu yazıya dikkatle bakın, bu küfür yazısına dikkatle bakın. Bütün insanların kalbinde başlangıçta sadece bu yazı vardır. Bütün insanlar kalplerindeki 19 afetle birlikte doğarlar. Ve 19 tane afet nefsin kalbini kapkaranlık bir dünya haline getirmiştir. Karanlık olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü bütün insanların kalbinde karanlıkları kendisine çeken bir çekim gücü var. Bu kelimenin adı küfür. Allah Teala bir insan mürşidine ulaştığı zaman onun kalbindeki mührü açıyor, kalbin içindeki küfrü alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Üç işlem yapıyor, son üç işlem. Nefsin kalbinde bir insanın nefs tezkiyesine başlaması için, zikrin onun iç dünyasında bir birikim oluşturabilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Nefsinin kalbinde bu işlemin mutlaka gerçekleşmesi lazım. Hangi işlem? Nefsin kalbine nurların dolması işlemi. İşte bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Dikkat edin, kalbinizde sadece iki türlü işlem gerçekleşebilir. Ya doğuştan olduğu gibi bütün ömrünüz boyunca nefsinizin kalbi karanlıklarla tamamen kaplanmış olarak kalır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Tamamen afetlerden oluşmuştur. Afetlerle doludur. Ve sizi sadece şerre davet eder. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey bütün insanlar için şunu ifade ediyor. İnsanoğlunun kalbi başlangıçta kapkaranlık. Sadece karanlıklarla temsil edilen afetler var. Başka hiçbir şey yok. Zaten başka bir şeyi oluşturmak da mümkün değil. Çünkü nefsin kalbinde karanlıkları kendisine çeken ama nurları iten bir olgu var. Küfür kelimesi. Kaldı ki zaten o görev yapmasa bile kişinin kalbine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. İki sebepten değil. Bir, kalp mühürlü. İki, Allah-u Teala daha henüz kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Öyleyse ne demek istiyoruz? Görüyorsunuz ki adım adım konuya giriyoruz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insanın nefsinin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinin kalbi mühürlüdür. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılmamıştır. Öyleyse başlangıç noktasında nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğunu görüyoruz. Öyleyse bu kapkaranlık nefs kalbi bütün insanlar için bir değişiklik göstermez. Bütün insanlarda 19 tane afet mevcuttur. Bu afetlerin
toplamı eğer Allah-u Teala bir ortalama rakam üzerinden hareket etmişse, mesela her afete 10'ar puan vermişse, eğer ortalama 10 rakamıysa, bütün afetler 10'ar puandan dağıtım olsaydı 190 puan edecek diye Allah-u Teala bütün insanları bu yüksek 190 puan üzerinden yaratır. Ama ne yazık ki afetler arasında bir eşitlik katiyen söz konusu değildir. Herkesin karakterinin başkalarından farklı olmasının arkasında da bu afetlerin hasbelkader dağılımı yatar. Bütün insanlarda nefsin afetler arasında başkalarına benzemeyen bir değişik olay vardır. Biz tabi 10 rakamıyla ifade ettik. 19 tane afet, 190 puan eder dedik. Bu 10 rakamını mesela 10 milyon olarak kabul edin. Ve nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 bin puan olsun. Böyle bir durumda herkesin ayrı bir yerde ayrı bir özelliği vardır. Herkeste 19 afetin dağılımı mutlaka birbirinden farklıdır. İşte bu farklılık farklı karakterlerin oluşmasına sebebiyet verir. Öyleyse nefsimizin kalbinin başlangıçtan mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar neleri ihtiva etmesi lazım geldiğine bir göz atalım. Başlangıçta nefsimizin kalbinde afetler var. Baştan aşağı afetler. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Afetlerin temsil edildiği karanlıkların kalbimize çekilip kalbimize yerleşebilmesi için. Başlangıçta kalbimiz mühürlü. Allah'ın nurlarının biz istemedikçe kalbimize girmesi mümkün olmadığı için. Dikkat edin sevgili izleyiciler. Dikkat edin ki bir insanın kalbi başlangıçta kapkaranlıktır ve rahmet kapısı, Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı mühürlüdür. Peki şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine gireceği kapı açıktır. Onun için Allah Teala bütün insanları başlangıçta şeytanın kulu kabul ediyor. Çünkü şeytanın kapısı daima açıktır. Oradan dilediği kadar karanlığı kalbimize sokar. Hiçbir engel yok. Onun için bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Şeytanın kontrolü altında bir kapı söz konusu. Allah'ın kapısı mı? Orada durun. O kapı sizin talebiniz üzerine açılır. Talebiniz yoksa kapıyı Allah Teala asla açmayacaktır. Öyleyse kim cennete gidecekse kendi iradesiyle Allah yolunda yaptığı gayretlerin sebebiyle o hedefe ulaşmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu gayretlerin arkasından bir hedefe varmaktır. İşte bunun öncüsü kişinin irade yapısıdır. Bir insan kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu hiçbir zaman kendisine ulaştırmaz. Hiçbir zaman o kişinin kalbindeki mührü açmaz. Mührün içine de imanı hiçbir zaman yazması söz konusu değildir. O kişi ebediyen kafir olarak kalır. Öyleyse gelin şimdi sizinle nefsimizin başlangıçtaki durumuna bakalım. Ne var nefsimizin kalbinde? Bir defa saydığımız 19 tane afet var. Başka ne var? Nefsimizin kalbinde mühür var. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesine mani oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. Hiçbir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Demek ki insanların kalbinde bir mühür var. Kimlerin kalbinde mühür var? Kafirlerin. Bütün insanlar mı? Evet, istisna olmaksızın bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle duvarlar. İşte burada film kopuyor. Çünkü insanlara zaman içerisinde
emaniye bilgiler ulaştıranlar demişler ki bütün insanlar İslam olarak doğarlar. Sonra anne baba onları kafir yapar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bütün insanların kalplerinde küfür yazdığını, onların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kalbinizde başka ne var diye düşünüyorsanız o zaman İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerine bakmamız lazım geliyor beraberce. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde bulundururuz. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler, sana karşı muhabbet beslemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları duyar. Ama onlar senin söylediklerinin özellikle irşade müteallik olan kesimini işitmezler. Yani onların manasına varamazlar kulaklarındaki vakra sebebiyle. Ve onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Habibim sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Öyleyse Allah Teala nefretten bahsediyor. Nefreti oluşturan şey nedir? Bütün insanların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestura adlı gizli perde. Hicab perde demek, mestura da örtülü demek, gizli demek. Bunun bir başka adı gulf olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seninle bizim aramızda bir engel olmak üzere kalbimizde gulf vardır. Bir örtü vardır, bir perde vardır. Demek ki insanların nefslerinin kalbi bir takım özellikler taşıyor. Bu özelliklerin, karanlıkların, perdelerin kalkabilmesi ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Konumuza gelene kadar olan safhayı kısaca hemen açıklayalım. Bir insanla Allah arasındaki ilişkilerde tam 28 basamak söz konusudur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Mukayese ederler. Bir karara varmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Herkes tutar. Önemli olan ikinci basamaktan öteye geçebilmektir. Kimler geçebilir? Bu değerlendirmeden sonra Allah'a ulaşmayı bileyenler. İşte insanların kurtuluşa başladığı nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler birinci ve ikinci basamağı işgal edenlerdir. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazlar. Hiçbir zaman da cennete gitmeleri mümkün değildir. İnsan suresinin Behir suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanları hidayete erdirmeye hazırız. Ama dileyen şükredenlerden olur. Dileyen şükredenlerden olur. İşte böyle bir dizaynda bir insanın dilemesi asıl. Ya dilemediği için küfürde kalır, yani küfrü dilemiş olur. Ya da dilediği için küfürden imana ulaşır. Öyleyse kalbin yapısında sadece iki kelime barınabilir. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi olur. İki, mürşidine ulaştığı gün kalbin mührü açılır. Ve kalbin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Kalbin içine İman kelimesi yazılır. İşte böyle bir olay söz konusu. Kalbin içine imanın yazılması. Şimdi neleri gördük? Kalbin içinde küfür kelimesi var. Bir, kalbin içinde bir sistem var, bir kompütür sistemi. İdrake mani oluyor. Adı ekinnet. Sonra
kalp mühürlü. Sonra bu kalbin içinde irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestüre veya gulf var. Perde var. Örtü var. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kalpteki sistemlere bir defa daha göz atıyor. Diyor ki Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Nefslerini kendilerine ilah edinenler kimler? Mürşitlerine ulaşmayanlar. Şimdi onların kalplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Onların kalpleri vardır. Ama o kalp mühürlüdür. Diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde sem'i isimli işitme hastası vardır. Ama o da mühürlüdür. Onların kalplerinde basar isimli görme hastası vardır. Ama üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, örtülüdür. Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların mecinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Kalplerinde fuar hastası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Yani Allah-u Teala ekimnetten bahsediyor. Ekimnetin ona örtü olduğunu. Sonra ne diyor? Onların kalplerinde görme hastası vardır. Ama göremezler. Onların kalplerinde kulaklar vardır. Ama işitemezler. Yani Allah-u Teala demek istiyor ki onlar, o cehenneme gidecek olanlar var ya, cehennemi kendileri için yaratmış insanlar, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbin başlangıç yapısında muhteva böyle. Sadece karanlıktan oluşan bir kalp var. Her türlü negatif faktör onun iç dünyasında yer almış. İşte zikir odur ki bu nefsimizin kalbinde bir tesir sahası vücuda getiren ve bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen şu nefsimizdeki afetleri Allah-u Teala elimine etmek için, devre dışı bırakmak için bir formüle sahip. Bu formül uygulama alanına girdiği zaman adı zikir oluyor. Zikir nedir? Zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek. Kalbimizin vaziyetini gördük. Kalbimizdeki başlangıç kademesine itibaren neler olduğuna baktığımız zaman kalbimizin, demek ki nefsimizin kalbinde bir ekimnet var. İdraki önleyen bir müessese. Sonra kalbimizde göz var ama görmüyor, kör. Kalbimizde kulak var ama işitmiyor, sağır. Kalbimizde küfür kelimesi var. Kalbimizde baştan aşağı karanlıklar var. Kalbimizde idraki önleyen ekimnet var. Kalbimizde mühür var. Allah'ın nurlarının içeri girmesine müsaade etmiyor. İşte herkes kulvara eşit şartlarda çıkar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkesin kalbi %100 karanlıklarla kaplıdır. Herkes kulaklarında vakayla devreye girer. Her şey ondan sonra değişecektir. İşte kalbin bu yapısından neticesine ulaştığımız zaman kalpte görüyoruz? Kalbin baştan aşağı nurlarla dolduğunu, %100 nurlarla dolduğunu görüyoruz. Rabbani kapının tamamen üzerini örten mührün oradan zulmani kapıya ulaşıp daimi olarak orada kaldığını görüyoruz kişi daimi zikre ulaştığı zaman. Böyle olduğu için kalbin kararması mümkün değil. Kalp %100 aydınlanmış, nurlanmış durumda. İşte gecenin gündüze dönüşmesi bu standartta oluyor. Onun için Allah-u Teala biz geceyi gündüzden çıkarırız, gündüzden geceyi çıkarırız buyuruyor. Öyleyse gündüzden gecenin çıkması, gecenin de gündüzden çıkması
birbirine benzer olayları ifade eder. Bütün insanlar hayata gecede başlarlar. Kalpleri kapkaranlıktır. Sonra yavaş yavaş şafak atar, yani zikir başlar. Kalp aydınlanmaya başlar. Bu aydınlığın dizaynı adım adım kişinin kalbini aydınlatır. Yarıya geçtiği zaman nefs tezkiyesine ulaşırsınız. Tamamına ulaştığınız zaman nefsiniz tasfiye olur. Birincisinde nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Sadece geri kalan kesimler karanlıklardan ibaret olmuştur. Ama sonucuna ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Daimizlikle ulaştığınız zaman. İşte gece gündüz olmuştur. Böyle bir gecenin gündüz olmasından evvel bir tehlike her zaman vardır. Fısk tehlikesi. Böyle bir tehlikeye düştüğünüz zaman Allah-u Teala'nın neden Allah'ın gündüzden geceyi çıkardık dediğini de idrak edersiniz. Çünkü o zaman Allah-u Teala kişinin kalbindeki iman kelimesini tamamen çekip alıyor ve küfür kelimesini tekrar o kalbe koyuyor. Mühürünü açtığı kalbi tekrar mühürlüyor. Netice kalpteki bütün nurların orada kalması mümkün değildir. Çünkü artık iman kelimesi yoktur ki kalpleri muhtevasında toparlayabilsin. Sadece küfür kelimesi vardır. O da iman kelimesinin muhtevasında olan bütün aydınlıkları, Allah'ın nurlarını kapı dışarı eder ve şeytanın karanlıklarını etrafında toplamaya başlar. Öyleyse gündüzden Allah-u Teala geceye çıkıyor, geceden gündüzü çıkarıyor. Söylediğim gibi herkes hayatına gece başlar. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir bir farzdır. Üç farz zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Ara sıra zikirden, çok zikirden ve daimi zikirden. Üçü de farzdır. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakalım. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Bununla kalmıyor Allah Teala, bize 8'de bunu söyleyen Allah Teala bununla kalmıyor. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ." Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, öyle bir zikir Allah'a zikret ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikret diyor Allah-u Teala. Bu da son değil. Nisa 103'te Allah-u Teala konuyu tamamlıyor. Feskür Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yaparken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ha, bizim sevgili din adamlarımız mı? Onlara göre farz değil. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikrin farz olduğunu göremezsiniz. Yok, böyle bir şey yok. 14 asırda devreden tamamen çıkmış. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? 14 asır evvel ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, her iki tarafta bulunanlar da, yani ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, her iki grup da daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Allah Teala onların hepsinin sabikun olduğunu söylüyor. Sabikun'un, yani hayırda yapılan müsabakalarda birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerin muhtevaları: salah makamının sahibi olmak birinci grup, ihlas makamının sahibi olmak ikinci grup ve üçüncü grupta ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Hepsi müştereken aynı standartta daimi zikir açısından. Hepsi daimi zikirdenir. Öyleyse
zikrin oluşturduğu bir dizaynı görüyoruz. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte kim Allah'ın ismini böyle Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse o kişi zikir yapıyor. Ne olur? Kalpte 7 tane işlem tamamladıktan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. Ne vardı kalbimizde? Ekinnet vardı. Birinci işlem. Allah Teala ekinneti alıyor kalbimizden ve yerine ihmat koyuyor. İşte Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Nefsimizin kalbinin içine ihmat koyuyor Allah Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime kalbimizdeki ekinneti alıyor. İdraki önleyen kompütür sistemini alıyor. İdraki sağlayan başka bir kompütür sistemi getiriyor. Şeytani bir kompütür sistemini alıyor. Rabbani bir kompütür sistemi koyuyor. Böylece nefsimizin kalbindeki birinci işlem ekinnetin alınması, ikinci işlem ihbatın konulması. Sonra Allah Teala sünnetullah ile kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin mührünü Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumda olan karanlıklar aşağıdan nefsimizin kalbine dalarlar. Nefsimizin nur kapısını, nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Yani bir silindir çektiğini düşünürseniz silindiri düzgün hale getiriyor. Nur kapısı artık Allah'a dönüktür. Neden? Çünkü Allah Teala nurlarını yukarıdan aşağı inzal ettiğini söylüyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Zümer 23'te Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah nurlarını kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde, nasıl kitapla içindeki sözler bir ikili oluşturuyorsa, birisi zarfsa kitap, öteki mazrufsa kitabın içindeki sözler, Allah da nurlarını ikişer ikişer gönderir. Birisi zarftır. Bu nurlardan, iki tane nurdan bir tanesi, yani Allah'ın rahmeti, kargo uçağıdır, zarftır. Onun muhtevasında getirdiği, yüklenerek getirdiği ise iki grup nurdur. Birisi fazıldır, ikincisi de salavattır. Her ikisinde de rahmet zarftır. İçindeki o gelen fazla salavat, her ikisi de zarfın içindeki mazruftur. Ve Allah Teala diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer indirir. O kişinin kalbine, o kişinin kalbinde huşu oluşur diyor Allah Teala. Ve o kişinin kalbi titrer diyor. Öyleyse Allah Teala'nın zikriyle kalplerin yumuşaması, kalplerin titremesi ve kişinin kalbinin hidayete ermesi. Kalbin nurlarla %50'den fazla aydınlanması. Bunlar hep zikrin oluşturabildiği özel meyveler sevgili izleyenler. Zikir olmazsa bunların hiçbirisi yok. İşte kişi mürşidine ulaşmadan evvel demek ki kalbinin kapısı Allah'a dönüyor. Üçüncü işlem yetmez. Allah-u Teala bunu Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Onların kaderi Allah'a dönüktür. İşte böylece Allah-u Teala insanların kalplerini Allah'a döndürüyor. Böyle bir dizayn söz konusu. Kalplerin Allah'a dönmesi. Peki sonra kalpler Allah'a döndüğü zaman ne oluyor? Bundan sonra Allah-u Teala dördüncü işlemi gerçekleştiriyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur ulaşıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki
فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayet erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini teslimi açar diyor Allah-u Teala. Böylece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı insanlar söz konusu. Yani göğüslerinden, kalplerinden nur yolu açtı insanlar. Nereden biliyoruz böyle olduğunu? Zümer 22'den biliyoruz diyor ki Allah-u Teala sadece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı kişiler, İslam açtığı kişiler var ya, sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki nurlar eskiden bir zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetiyle fazla göğsümüze geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol yok. Yol olmadığı için oradaki o yolu araştıran nurlar orada yolu bulamayınca Allah'ın katına tekrar geri dönüyorlardı. Ama ne zaman nur yolu açılırsa kalbe kadar gelen bu nurlar kalpten içeriye gireceklerdir. Ve nefsimizin kalbini Allah'ın nurları aydınlatmaya başlayacaktır. Şimdi Allah-u Teala'nın nurlarının bu dördüncü işlemden sonra, göğsümüzden kalbimize yol açıldıktan sonra ne olduğuna bakalım. Zikir yapıyoruz. Allah'tan rahmetle fazl geliyor. Bu gelen iki nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Sürpriz. Kalbimiz mühürlü. Allah-u Teala'nın yol açması hedefe ulaştıramadı kişiyi. Kalbine ulaşan nurlar kalbin içine giremiyor. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmetin sızabildiğini görüyoruz. İşte bu sızıntı %1 derken %2'ye ulaşıyor nefsimizin kalbinde. Sonra ne oluyor? O zaman huşu sahibi oluyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. Gösteriyor ve ona ulaşıyoruz. Ne olur? Mürşidimize ulaştığımız zaman ne olur? Nefsimizin kalbinin kapısını Allah Teala açar, yani mühürünü. Hani şu mühür sebebiyle rahmetle fazla kalbimize giremiyor diye, kalbimiz mühürlü diye açıyor Allah Teala o mühürü. Rahmetinde fazlın da salavatın da nefsimizin kalbine girmesini temin etmek üzere ve kalbimizin içinde yazan küfrü, küfür kelimesini Allah Teala çekip alıyor dışarıya ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. İşte iman kelimesi mümin kelimesini doğurur. Küfür kelimesi kafir kelimesini doğurur. Kafir kelimesi küfür kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi de iman kelimesinden. Öyleyse bütün insanların kalplerinde mürşitten ulaştıkları güne kadar küfür kelimesi mutlak olarak yazar. Hiçbir istisnası olmamıştır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala bir hedefe yöneltiyor hepimize. Allah'ın yoluna yöneltiyor. Zikre yöneltiyor. Kainattaki en büyük ibadete. Bu sebeple zikri farz koymuş ve bütün sahabe daim zikrin sahibi olmuşlar. Hatta daha öteye geçmişler. Hepsi daim zikrin ötesinde zikir konusunda tesbihe ulaşmışlar. Öyleyse sahabeye saygıyla bakın. Onlar devrenin nurlarıdır. Zikir yaptığımız zaman ne olur? Mürşidimize ulaştık. 7 tane kalp şartı tamamlandı. Bu 7 kalp şartını sadece sayıyorum. 1. Kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah-u Teala. 2. Yerine ihbat koyuyor. 3. Kalbimizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma getiriliyor. 4. Göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. 5. Kalbimizin mührünü açıyor Allah-u Teala mürşidimize ulaştığımız zaman. 6. Kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor. 7. Kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle yaptığı zaman nefsimizin kalbindeki konum tamamen değişmiştir. Kalbimizdeki küfür kelimesi artık yoktur ki karanlıklar gelsin de kalbimizde kalabilsin.
karanlıkların artık kalbimizde tamamını işgal etmesi söz konusu değil. Yerleşen nurlar yerleştikleri kesimi ellerinden bırakmıyorlar. Öyleyse sıfır nurla başlayan, hayata başlayan bir insan nefs tezkiyesine başladığı zaman, yani nefsinin kalbinde bu 7 tane işlem tamam olduğu zaman o kişi mürşidine mutlak olarak ulaşmıştır. Başının üzerine mürşidin ruhu gelmiştir. O kişinin kalbine iman mutlaka yazılmıştır. İşte böyle bir noktada kişinin yaptığı zikir bakalım nerelere götürüyor insanı. Allah'tan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin kalbine ulaşır. Ama bundan evvel sadece bir grup nur geliyordu. Rahmetle farz. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah'a sarılmayı, kim ruhunu Allah'laştırmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Rahmetinin ve fazlının diyor içine koyar. Yani onların zikir yaptıkları zaman Allah'tan kalplerine gelen, göğüslerine gelen rahmetine faz isimli iki tane nur vardır. O nurlar da içeri giremedikleri için onları kuşatır. Onun için Allah Teala rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Yani onların kalplerine nur girer demiyor. Rahmetinin fazlının içine koyar. Ne zaman nur girecek? Ne zaman göğsünden kalbine kişinin nur yolu açılırsa o zaman da ikisi birden kalbe giremeyecek. Hatta ikisi de giremeyecek. Ama sadece rahmet kalbe sızacak. Kişi mürşidine ulaştı. Nefsinin kalbinde iki nur var. Onu bir kenara bırakalım. %2 nur. Kişi huşu sahibi oldu. Şimdi ne olacak? Bu kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gelecek. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Onlar

Hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Ve Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerinedir diyor. Yani Allah rahmetini ve fazlını herkese gönderiyor. Kalbinin mühürü açık olsun, kapalı olsun. Herkes rahmeti ve salavatı alıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kalbinin içine rahmet sızamıyor da, giremiyor da. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların göğsünü teslim açıyor Allah Teala. Rahmetle faz kalplerine ulaşıyor. Gene kalbin içine giremiyorlar ama rahmet sızıyor. Ama kim mürşide ulaşmışsa kalbindeki 7 tane çarptama olmuştur. O kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Nasıl başlamıştır? Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı, o kişinin gene göğsüne Allah'ın rahmeti ve salavatı geliyor. Kalbe ulaşıyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat. Kalbin mührü Allah Teala tarafından açılmış, mühür hareketlerle gelmiş ve gelen bu nurlar mühürü kalbin alt boyutuna doğru, yukarıda nur kapısı, oradan bastırıyor aşağı doğru, zaten yukarıdan aşağı iniyor nurlar ve bastıran bu nurlar mühürü kalbin ta zülmani kapısına kadar itiyorlar. Zülmani kapıya ulaşan bu Allah Teala'nın nurları mührün üzerine baskıya devam ediyorlar zikir boyunca. Devam edenlerse ne olur? Rahmet, fazla selavat adlı 3 tane grubun, 3 enerji grubunun baskısı var. Aşağıdan saldıransa bir negatif enerji grubu, yani karanlıklar, afetler. Üçe karşı bir karanlıklar malum. Ve kalpten içeri katiyen giremiyorlar. Üç grup enerjinin bastırdığı mühür zikir boyunca orada kalıyor. Kalırsa ne olur? Kalpteki önemli özellik neydi? Allah-u Teala'nın kalbi imanı yazmış olması. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim alanıdır. Neyi çekiyor? Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nurdan yalnız bir tanesini, fazılları, yani ruhun faziletlerini temsil eden, hasletlerini temsil eden faziletler nefsimizin kalbine giriyor, iman kelimesinin etrafında kümelenmeye, toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücü sadece fazla tesir eder. Salavatın görevi ise nefsimizin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü negatif etkilemesine mani olmak. Ve zikir başlıyor. Nefsimizin kalbine inen rahmetle fazla, rahmetle salavat nefsimizin kalbine giriyor. Küfür kelimesi mevcut olmadığı için karanlıkları çekemiyor ve karanlıklar Allah'ın katından gelen rahmet partikülleriyle Rabbani kapıdan dışarı atılıyor ve kalbin içi %100 nurlarla doluyor. Zikir boyunca olay böyle. Ve iman kelimesinin etrafında yavaş yavaş %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Diyelim ki %100'in nur birikimi tamamlandı. Kişi zikrini tamamladı. 2 saat zikretti o gün. Zikri bıraktı. Bıraktığı zaman ne olur? Rabbani, zulmani kapıya kadar inen mühür orada niçin duruyordu? Zikir sebebiyle Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o mühürün üzerine kadar inip mühürü orada tutacak olan baskıyı yapmaları söz konusuydu. Zikir bitti. Allah'tan rahmet gelmiyor, faz gelmiyor, salavat gelmiyor. Öyleyse o kişinin kalbindeki mühür artık yukarıdan aşağı bir baskıyla korunmuyor. Bu sebeple aşağıdan gelen karanlıklar kalbi yeniden işgal ederler. İman kelimesinin çekim gücü sadece kendisini yapıştırabildiği, etrafında toparlayabildiği %'ye tesir eder. %1, %2, %3, %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki karanlıklar %7 azalmıştır. Allah'ın nurları nefsin kalbinde %7 nispetinde bir yer işgal etmektedir artık. Bu neyi oluşturur? Bu nefsin kalbinde %7 nur birikmesi haline Allah-u Teala nefsi emmare diyor.

Eskiden bu kişinin nefsinin kalbi %100 şerri emrediyordu. Şeytan nefsin kalbindeki afetlere tesir etmek imkanının sahibi. Ve vücudun kumandanı olan akla nefsimizin kalbindeki afetler şer taleplerle ulaşıyor. Bunun farkına varan ruh derhal bir hayır talebiyle ulaşıyor. Ama karar aklın. Bu akıl belli bir standart içinde hayat tecrübesinin sahibi olur. Hangi kültüre göre eğitilmişse o kültürün adamıdır. İşte sokaklarından çamur akan bir dünyada zilvani kültürü yetişen bir insan düşünün. Ve herkes bu kültürün içerisinde. Herkes çamurdan nasibini alıyor. Ve tabii bu açıdan akıl nefsin taleplerine evet diyor, yeşil ışık yapıyor. Ruhun Allah'ın emirlerini yerine getirme talebine hayır diyor. Allah'ın yasaklarını işlemekten ruhun men etmesine de akıl gene hayır diyor. Yeşil ışık nefse yanıyor ve devamlı günah işleyen bir insan oluyoruz. İşte %100 böyle olan bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %7 azaldığı zaman %7 taleplerde de azalma söz konusu. Ve nefsin kalbinde %7 nurlanma olmuş. Ruh mu? Vücudumuzdan vücudumuza ulaştığımız bir ayrılan ruhumuz. Zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanını sağlıyor. Ve yükseliyor. Yeniden bir %7 nur birikiminin %1, %2 derken yeni bir %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emmare nereden geliyor? Allah-u Teala diyor ki Hazreti Yusuf Yüce Rabbimize diyor ki Allah-u Teala'ya ve ma'uberru nefsi inne nefse le emmâretin bis su'î. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. İşte emreden bu nefs kademesi, %100 emreden bu nefs kademesi %7 afetlerde azalma olduğu zaman %93 şerre düşüyor. Ve bir daha %7 nur birikimi sağlanıyor. Nefsi levvame. Kişinin nefsini levmettiği kademe. Bu kademeye Allah Teala ikinci nefs kademesi adını veriyor. Nefsi levvame. Nefsini kınayan bir insan. İşte Allah Teala diyor ki o levvame nefse kasem ederim, yemin ederim. Ya Allah Teala'nın burada söylediği şey kişinin yaptıklarından büyük nedamet duyması, pişmanlık duyması, devamlı Allah Teala'dan af talebinde bulunması ve nefsini kınaması. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksimu bin nefsi levameti buyuruyor Allah Teala. O nefse levame nefse kasem ederim. Ruhumuz ikinci kata ulaşıyor. Bir daha 107 nur birikimi nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamâ fücurâ ve takvâ. Allah Teala Şems Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve ilham ediliyor kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları, Allah'ın ilhamı. Üçüncü kademede kişi yüzün nefsin kalbinde %21 nur birikimi var. Huşudaki %2'yi bunun henüz dışında tutuyoruz. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ruhu üçüncü kata kadar ulaşmış. Ve nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefs-i mutmainneye ulaşıyor. Ya eyyetüen nefs-i mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Acaba nedir mutmainne? Kişinin doyuma ulaşması. Nefsin hırsına artık esir olmaması, nefsin kişiyi etkisi altına hırs afetinin alamaması. İşte burada
nefsi mutmainne kademesindeki kişi. Allah Teala buyuruyor ki Rad 28'de Ela bi zikrullahi tatmeinne kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak sadece Allah'ı zikretmekle mutmainne olur. Mutmainne kademesine erer. Onun için Allah Teala ey mutmain olan nefs diye bir kademeden bahsediyor. Ondan sonra diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın da rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemini yerine getir diyor. Tezkiye olma yeminini yerine getir diyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağı dair yemin vermiş ezelde. Yeminlerini yerine getirenlerimize gideceği yer cennet. İşte Müzemmil suresinin 38-39-40. Ayetleri külli nefsim bima kesebet ve hiyyetin illa ashabel cemin ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak ama yemin sahibi olan nefsler onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte burası nefsin dördüncü kademesi. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğundan artık emin oluyor. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiyeten diyor Allah-u Teala Fecr 28 ve Mardiye sen Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Bunlar iki kademe daha. %7'lik iki kademe daha. Nefsimizin kalbi nurlarla 6 kere %42 doluyor. Ve nihayet ondan sonra iki kademede nefs tezkiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapmış olur. Yani nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Radiyede 5. kata çıkan, Mardiyede 6. kata çıkan insan ruhu tezkiyede 7. gökyüzüne çıkıyor. 7 tane alemi dolaşıyor. Ve 7 tane alemin ötesinde 7. gökyüzünün 7 tane alemini geçtikten sonra Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Rabbini görüyor ve Rabbine ulaşıyor. Rabbinin zatında ikna oluyor. Yok oluyor. İşte burası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesidir. Nedir ruhumuzun Allah'a verdiği misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırma noktasındayız. Ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Nefs mi? 7 kademede %7 nur biriktirerek %49'a ulaşıyor. İki de huşudaki nurla beraber nefsin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. %51'e ulaşıyor. Şeytan insanlara olan hakimiyetini kaybediyor. %100 nefsin kalbindeki afetler tamamen afetten oluştuğu için nefsin kalbi. Nefsin bütününe tesir edebilen şeytan, şimdi nefsin yarısına bile tesir edemiyor. Yarısından daha azına tesir edebiliyor. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarında. Kalpte iman kelimesi var. Karanlıklarda artık nefsin kalbinin zikir yapması bile kişi %51'ine dil uzatamıyor, el uzatamıyor, onları oradan atamıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolu. Burası sevgili izleyenler yolun yarısı. Nefs tasfiyesinin yarı yolundayız. Nefsimiz tezkiye olmuş. Ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuş. İslam olmanın birinci şartını tamamlamışız. Birinci safhasını tamamlamışız. Daha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Daha nefsimizin Allah'a teslimi var. İkisi de zikrimizin arttırılmasıyla tavaf edecek. Öyleyse burası velayete ulaştığımız yer. Kişi ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında kayboluyor. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap oluyor. Ve kişinin
Böylece Allah ile olan hedefinin yarısı tamamlanmış oluyor. Burası kişiye sadece cennet saadetini sağlar. Nefs konusundaki söyleyeceklerimizin yarısı inşallah burada tamamlanıyor. Nefsimizin zikirle alakalı olan işlemleri. Öyleyse gelecek kesetimizde, ikinci kesimimizde tamamlamak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasedimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kasedi açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek sizin zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikredersiniz, namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz, bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimiz ya Allah'a kul olmaya ya da şeytana kul olmaya dayalı. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz şeytanın kuluyuz. Nefsimizdeki afetler %100 afet hüviyetini taşıdığı için, ruhumuzun hasretleri henüz nefsimizin kalbine hiç girmediği için. Girdiği sürece de devam ediyoruz şeytanın kul olmaya. Ne zamana kadar? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Şeytan hakimiyetini sonsuza kadar sürdürmek istiyor. Bizi kölesi olarak kullanmak istiyor. Zavallı insanlar, şu dünyada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı şeytanın kulu olduklarından habersiz olarak yaşıyorlar. Ve neden mutsuz, neden huzursuz olduklarının farkında değiller. Hep mutsuzluklarını, başkalarının yaptıklarına bağlıyorlar. Başkalarının kendilerine yaptıkları, onların kötülük olarak değerlendirdiği şeylerin sebebinin kendileri olduğunun farkında değiller. Yani hep başkaları hatalı, başkaları kabahatli, başkaları onları devamlı huzursuz eden birer vasıta. Ve o insanlar başkaları sebebiyle mutsuzlar. Hep böyle zannettiriyor iblis insanlara. Halbuki bütün kendilerine ulaşan kötü davranışların bir sebebi kendileri. İtiraf etmedikleri kötü davranışlar sebebiyle başka insanlar da onlara kötü davranıyor. Başka insanlar mutlaka kendilerine kötülük yaptığı insanlar değil. Onların dışındaki insanlardan da kötülük alıyorlar. Ama arkasında sadece kendileri var. İşte İblis'in söylediklerine dikkat edin. İstiyor ki sizi nasıl olsa doğuştan itibaren nefsinizdeki afetler sebebiyle şeytan afetlerinizi tesir etmeyeceğine hep onun dediklerine itaat ediyordunuz. Bunun ömrünüz boyunca devam etmesini istiyor. Ama Allah Teala size verdiği teknikle, zikirle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmanızı temin etmek istiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın davetini yerine getirmeniz veya şeytanın davetini yerine getirmeniz söz konusu. Şimdi şeytanın davetinin yerine getirilmesi sadedinde nelerin duruma hakim olduğuna dikkatle bakalım. Ne diyor şeytan? Onların suratımızdaki üzerine oturuyorum diyor. Ne diyor şeytan? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldırıyorum diyor. Neden yukarıdan da saldırırım demiyor? Saldıramaz da ondan. Allah Teala'nın işaret verdiği bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın saldırısının sağdan veya soldan olması. Yukarıda eğer mürşidin ruhu varsa, şeytan asla size yukarıdan bir saldırıya geçemez. İşte saldırısının muhtevası bu sebepten sağdan veya soldan. Aşağıdan da kalbinize karanlıklarını sokan iblis yukarıdan aşağı bir şey gönderemez. Çünkü o yol Allah'ın yoludur. Bütün şeytanın gayreti sizi sırat-ı müstakime ulaştırmamak. Ne demek istiyor acaba sırat-ı müstakimin üzerinde otururum demekle? Yani sizin
sırat-ı müstakime ulaşmanıza mani olurum demek istiyor. Nasıl mani oluyor? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor İblis. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda 70'ten fazla ayetin yok olduğunu söylüyor, mevcut olmadığını söylüyor İblis. Ve asırlar boyunca insanları yalanlarıyla belli bir hedefe yöneltmiş. Neticede din alimleri de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması diye bir şeyin mevcut olmadığını söylüyorlar. Sonuç ne olmuş? Bırakınız başka kitapları, fakat Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bu tarafa geçen 14 asır içinde şeytan sırat-ı müstakimin üzerine oturmuş mu? Oturmuş. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyor mu? Oluyor, kesin. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor hepimize. Çivi çekiyor Allah Teala. Anlayalım diye, öğrenelim diye hem zihnimize hem de kalbimize çivi çekiyor. İşte böyle diyor bunun gerçeği. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Katta lübelerin bayıda, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ne yapıyorlarmış insanlar? Allah'ın yolundan saptırıyorlarmış. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kimler bunlar? Kendileri de Allah'ın yolunda olmasa, olmayanlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Herkesi Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Sahabe gibi. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın yoluna çağırıyorlardı. Allah'ın yoluna girmeyenler, Allah'ın yolundan dışında olanlar, insanları Allah'ın yoluna çağırmak yerine Allah'ın yolundan saptırıcı bir faaliyet gösteriyorlar. Kim bunlar? Tekrar işaret ediyorum. Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Kim bunlar? Allah'ın yolunda olmadıklarına göre dalalette olacaklar. 10 ayet-i kerime Allah'ın yolunda olmayanların, mürşitlere tabi olmadıkları için ruhları vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Bu insanların da uzak bir dalalet içinde olduğu kesinlik kazanıyor. Devam ediyor ayetler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem küfür üzeredirler hem de zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başkalarına zulmettikleri için. Nasıl bir zulüm? Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için. Bunu net olarak bizler yaşadık. Zamanımızdaki, bizim ülkemizdeki din adamları da insanlar gidip soruyor. Birisi var diyorlar. Diyor ki diyorlar, insanların ruhları ölmeden evvel vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkarmış. Allah'ın zatına ulaşırmış hayattayken bu kişi ve de Allah'ın zatında da ifna olmuş, yok olurmuş. Böylece de kişi üstelik hidayete erermiş, Allah'ın evliyası olurmuş. Böyle bir şey var mı diyorlar bu din adamlarına. Bizim ülkemizdeki din adamlarının %90'ından fazlası onlara cevap veriyor. Diyor ki hayır. İnsan ruhu o insan yaşarken vücudundan asla ayrılamaz. Hafazan Allah, bir ayrılsa insan ölür. İşte böyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 110 kat yerine 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Bu insanlar bu kadar bin, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 bin kadrosu var. Bir de profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, buna ekleyin üniversitelerimizde bilmem 100 binin ne kadar üzerinde insan, bunların çok büyük bir kısmı insanlara Allah'ın emrettiklerini değil, şeytanın emrettiklerini söylüyorlar. Onun için zalimdirler. Onun için küfür üzeredirler. Bu ne demek küfür üzere? Kalbindeki mühür açılmamış. Açılmadığı için de kalbinin içine iman yazılmamış olanlar. İki tane alternatifiniz var.
ya küfür üzeresiniz ya da iman üzeresiniz. Ne zaman iman üzere olabilirsiniz? Mürşidinize ulaşıp da önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman kalbiniz açılır Allah-u Teala tarafından. Ne zaman? Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala kalbinizin kapısını açar, içine imanı yazar. Ne olursunuz? İman üzere olursunuz. Bu yazılmadan, kalbiniz içine iman yazılmadan ne yazık ki küfür üzere olan bir insan oluyorsunuz. Ve hal böyleyse, ki böyle olduğu kesin, Allah-u Teala diyor ki onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Kime, niçin zalimdirler? Başkalarını da, kendileri Allah'ın yolunun dışındadırlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için küfür üzeredirler ve zalimdirler diyor. Zulüm, başkalarına yapılan zulüm sebebiyle küfür üzere olan bir insanları zalimler hüviyetine de götürüyor. Arkadan kesinleştiriyor Allah-u Teala hükmünü. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Ne zaman günahlar sevaba çevriliyor? Mürşidinize ulaşıp, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz gün günahlar sevaba çevriliyor. Asla böyle bir şey yok. Allah'ın yoluna girmeyen bu insanlar için. Zalim olan ve küfür üzere olan bu insanlar için asla böyle bir şey yok. Geçmez. Allah-u Teala sonunu söylüyor. Allah onları asla Allah'a ulaştıran tarika, yani tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Halbuki onlar müşriklere ulaşsalardı, önünde dişilip tövbe etselerdi, el öpselerdi, arkasında ve la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah seselerdi, ne olurdu? Ruhları vücudundan ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Nebe suresinin 30. ayet-i kerimesine göre. Zâlikel yevmel hakkı fenden şahit taze ilâ rabbihi merhaba. İşte o gün hakkınızdır. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Böyle olacaktı kişiler ama böyle değiller. Çünkü Allah'ın yolundan kendileri sapmışlar, başkalarını da saptırıyorlar. Ve sonuç Allah onları tariki cehenneme ulaştırır diyor. Ebediyen orada kalacaklardır. Böyle insanlarda duruma hakim olan ne? Resul mü? Allah mı? Yoksa şeytan mı? Duruma hakim olan şeytan. Allah'ın emrini yerine getirmemişler, mürşide tabi olmamışlar, velayetteler. Velayette olan bu insanların velayette olmalarının muhtevası içinde yaşadıkları devirde Resul varsa ve ona tabi olmamışlarsa o zaman bu insanlar için Allah-u Teala özel bir isim kullanıyor. Sadece küfür üzere demiyor, fasık diyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki biz bütün nebileri, bütün peygamberleri huzurumuza topladık. Onların hepsine birden dedik ki ben ey nebiler size kitap verdik ve ne verdik? Misak, kitap verdik ve hikmet verdik. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala sizlere bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Hepsi diyorlar ki söz veriyoruz. Allah-u Teala da buyuruyor ki ben de şahitlerdenim. Siz de birbirimize şahit olun. 82. ayet-i kerimede diyor ki Resul diyor belli olduktan sonra ona tabi olmayanlar fasıklardır diyor. Ondan yüz çevirenler fasıklardır diyor. Tabi olmayanlar ve yüz çevirenler. İşte kim Allah'ın yolundan yüz çevirirse, Allah'ın yoluna girdikten sonra yüz çevirirse o kişi fasıktır. Ama dikkat edin, kim Allah'ın yoluna girmişse, gerçekten Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidine ulaşmışsa, mutlaka o kişi hidayete erer. Hangi şartların içinde olursa olsun, yaşarsa mutlaka hidayete erer. Hidayete erdikten sonra tehlike vardır. O kişi ondan sonra yoldan ayrılırsa, o zaman fasıklar cümlesine girer. Veya Resul belli olduğu halde hiç ona tabi olmazsa, yine fasıklar cümlesindendir. İşte Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Senin kardeşimizin sorduğu o sualler
istekliler. Muhteva hep aynı. Kimdir fasık? Allah'ın yoluna Resul belli olduktan sonra girmeyen kişi. Veya yola girip hidayet erdikten sonra Allah'ın yolundan çıkan kişi. Mürşide tabi olduktan sonra tabiyetten çıkan kişi veya Resul belli olduktan sonra tabi olmayan veya ondan yüz çeviren kişi. Bir insanın Allah'ın yolundan çıkmasının arkasında olan şeyleri arıyorsanız bunlar dünya nimetleridir her şeyden önce. Mevsim afetlerine dayalı olan bütün negatif faktörler insanların yoldan çıkması için birer vasıtadır. Bunların arasında bugünkü konumuz dünyadaki insanlara şeytanın güzel gösterdiği şeyler. Bunların Resul'e karşı olan sevgiden daha önemli olması, Allah'a karşı olan sevgiden daha önemli olması. Siz dünya malını Allah için mi istiyorsunuz? Allah için ben bunu kazanayım da başkalarının istifadesine sunayım diye mi istiyorsunuz? Yoksa sizin olsun diye mi istiyorsunuz? Eğer sizin olsun diye istiyorsanız o zaman şeytan sizi aldattı demektir. Dünya malı sizi Resul sevgisinden men ettiği gibi Allah sevgisinden de men eder. Ve hareketlerinizi yaparken namazlarınızı ihmale başlarsınız. Zikrinizi ihmale başlarsınız. Onların arkasında sizi eğiten, negatif eğiten başka bir şey vardır. İşte o iblistir. Aydan evvelden itibaren kendinizi kontrol edin. Acaba geçen süre içerisinde ben Allah'ın emirlerine daha çok itaat eden biri miyim? Bu aynı zamanda Allah'ın yasaklarına karşı koymakta daha öne geçtiğinizde gösterir. Yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine dünya malının karşı bir talebin içinde miyim? Başka bir ifadeyle Allah'ı mı tercih ediyorum? Yoksa dünya malını tercih ediyorum? Çocuklarım mı önde? Allah mı önde? Eşim mi önde? Allah mı önde? İşte bu meseleye dikkatle bakın. Birçok insan için bu söylediklerimi tersine çevirmek rahatlıkla mümkündür. Ben eşimi ve çocuklarımı önde tutmuyorum. Niçin önde tutmuyorsun? Allah'ı önde tutmak için mi? Yoksa kendini önde tutmak için mi? İkisi de zulümdür. Kendinize zulümdür. Çocuklarınızı ve eşinizi sevmezsiniz. Kendinizi seversiniz. Dünya malını seversiniz. Bu Allah-u Teala'nın söylediklerine tamamen ters düşen, emirlerine tamamen ters düşen bir olaydır. Siz onlara tahakküm ediyorsunuz demektir bunun anlamı. Nefsinizi çocuklarınızdan ve eşinizden önde tutuyorsunuz demektir. Allah'ın söylediği Allah'ın önde tutulması hiçbir zaman çocuklarınıza zulmü, eşinize zulmü gerektirmez. Öncelik açısından söylüyor Allah-u Teala. Namaz kılmak vakti girdiğinde her şeyi bırakıp onu mu yapıyorsunuz? Yoksa o hariç her şeyi mi yapıyorsunuz? En sonunda namaz mı geliyor? Bu içinde bulunduğunuz sistem içerisinde nerede olursanız olun zamanın her devresinde ve her yerde namaz kılabilirsiniz. Öyleyse ihmal edilmesi mümkün olmayan bir müessesedir. Arabada namaz kılabilirsiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken de namaz kılabilirsiniz diyor. Öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat etmenizi istiyorum tercihiniz açısından. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesi وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. İki nevi çalışmanız söz konusu. Dünya nimetlerini elde etmek için çalışmanız,
veya Allah için çalışmanız. Dikkat edin, bu çalışmada iki ayrı faktörün Allah'ın söylediklerini size yanlış göstermemesi gerek. Dünya nimetlerini niçin istiyorsunuz? İki ayet-i kerime konuyu açık tutuyor. Onlar bizden, ya Rabbi bana dünya malı ver diye talepte bulunurlar. Biz onlara ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasipleri yoktur. Ne demek istiyor Allah Teala? Bu kişiler haram veya helal. Kendisine Allah'ın dünya malını vermesini istiyor. Bu dünya malından mutluluk duyacaklarını zannediyorlar. Eğer o malları haram ele geçirmişler, hiçbir zaman bundan mutluluk duyamazlar. Başka biri de diyor Allah Teala bana der ki diyor, ya Rabbi bana dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Dünyadaki hasene de büyük kesim itibariyle dünya malıdır. Onlar da dünya malını Allah Teala'nın istiyorlar. Niçin istiyorlar? İşte orada durum. Kendi hasis menfaatiniz için, nefsinizi tatmin etmek için Allah Teala'dan dünya malını istiyorsanız, Rabbena hep bana diyorsanız, bu sizi yerin dibine sokar. Cehenneme girersiniz. Ama dünya malını Allah yolunda kullanmak için istiyorsanız bütün kapılar size açıktır. Cennet kapısı açıktır. Dünya mutluluğu kapısı açıktır. Ama Allah sizi imtihan eder. O dünya malına sahip olduktan sonra imtihan eder Allah Teala sizi. Sahiden bunu dünya yolu, Allah'ın yolunda mı kullanıyorsunuz? Yoksa hasis sevkinizin, şu nefsinizin kötü afetlerinin tatmin edilmesi yolunda mı kullanıyorsunuz? İşte burada durum. Burada farklılık baş gösterir. Dünya malını kazanmanıza engel yok. Allah-u Teala kazanmanıza engel koymadığı gibi ne kadar çok isterseniz o kadar çok vermeye hazırdır. Ama siz ondan ne kadar çok alırsanız başkalarına o kadar çok vermeye hazır olun. İmtihanı çekilirsiniz. Böyle yapmazsanız imtihanı kaybedersiniz. Allah Teala size istiyorsanız dünya malını verir. Ama verdiğiniz dünya malını Allah yolunda kullanmıyorsanız o zaman birinci kategoriye giriyorsunuz. Orada onlara ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. İkinci grup diyor ki ya Rabbi bana ver dünya malını ve beni imtihan et. Bakalım senin emrettiklerini yapıyor muyuz? Bana emir ver ki ben bu parayı falancaya vereyim. Bana emir ver ki falan konuda hayra kullanayım. Ne emir verirsen onu yaptığımı göreceksin. Eğer böyleyseniz, gerçekten bunu yapıyorsanız, dünya malı sizi asla Allah'ın yolundan uzaklaştıramaz. Allah'ın yolunda daha sağlam, daha güçlü kılar. Zekatını daha çok veren, Allah yolunda başka insanlara, onları Allah yoluna bağlamak üzere devamlı veren birisi. İşte bu, Allah Teala'nın istediği bir şeydir. Allah fakirlerin çok olmasını istemez. Ama zenginlerin de kendi hazis menfaatleri açısından nefslerinin afetleri yolunda zengin olmasını istemez. Böyle bir zenginlik söylediğim gibi kişiyi mutlaka cehenneme götürüyor. Misalleri verdik. Öyleyse konunun inceliklerini bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala'nın bu söylediği ayet-i kerimelerdeki dünya malı onu kazanmaktan tamamen elinize etenizi çekin. Sadece bir lokma ile bir hırka sizin olsun, bununla yetinin manasına gelmiyor. Allah-u Teala orada söylediği şeyleri şarta dayalı koymuş. Sizi fıska düşürmesi tehlikesi olduğunu işaret ediyor. Yani dünya malını kazanacaksınız. Kimin için? Kendiniz için. Bu kendiniz için kazandığınız şeyi kendiniz için sözüme çok dikkat edin. Nefsinizin talepleri istikametinde kullanacaksınız. Allah size o parayı onun gerekli kesimini başkalarına yardım edesiniz diye verdiği halde onu yapmayacaksınız. Bütün kazandıklarınızı Allah'ın ne birini ne zekatını yerine getirerek bütün kazandıklarınızı kendi hasis menfaatleriniz için nefsinizin o kötü iptilaları için harcayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allah Teala bana böyle emir vermiş. Ben gereğini yaptım. Dünya malını kazan ve harca dedi bana. Allah Teala dünya malını kazanmanıza müsaade etti. O dünya malını Allah yolunda olanlara
hasretmeniz için. Onları Allah'ın yolunda Allah'a itaat eden, Allah'a sevgili olan kullar yapmanız için. İşte Allah'ın söylediklerinden sakın ters manalar çıkarmayın. Allah Teala şu dünya malına karşı çıkıyorsa dünyada, bahsettiği altına ve başka şeylere karşı çıkıyorsa, burada nefsinizin afetlerinin bunları elde etmenizde yardımcı olması söz konusu. Ve onları elde ettiğiniz zaman onları nefsinizin istikametinde kullandığınız söz konusu. O zaman Allah'ın emirlerine ters davranan birisiniz. Hem gireceğiniz yer cehennemdir, hem de onların asla sizi mutlu etmesi mümkün değildir kazandığınız şeylerin. Ferid'in sorduğu sualler, dikkat edin, dünya malının bir insana nasıl engel teşkil ettiği, dünyaya dönük sevginin onun Allah ile olan ilişkilerinde nasıl engel teşkil ettiği konusu. Bu dünyaya dönük sevgi aslında bir sevgi değildir. Bir arzudur. Dikkat edin, sevgi ruhun bir hasretidir. Onlara karşı sevgi duyamazsınız. Nefsinizin istediği ne varsa o bir sevgi değildir. Orada sadece arzu vardır. Dünya malına karşı duyduğunuz arzu, nefsinizin afetlerinin belki de en şiddetlisi arzudur. Sizi Allah'ın yolundan ayıran, Allah'ın yoluna yaklaşmaktan men eden en büyük afetlerinizden bir tanesidir arzu. Ona dikkatle bakın. Ne zaman Allah-u Teala'ya teslim olursanız, teslimiyetinizden sonra arzunuzun kalmadığını göreceksiniz. Allah size o zaman daha fazlasını verecek. İstediğiniz şeylerin. Eskiden istediğiniz şeylerin daha fazlasını verecek. Çünkü onların gelmesi artık sizi sevindiremez. Ne zaman dünya malının sizi sevindiremediği bir noktaya ulaşırsanız, o zaman bilin ki Allah Teala onları size daha çok verecektir. Çünkü Allah Teala biliyor ki onları artık kendinizin nefsani istikametinde kullanamazsınız. Olayları yerli yerine oturttuğunuz zaman farklı şeyler göreceksiniz. Görüntüyle Allah'ın söylediklerinin iç dünyanızla beraber yerli yerine oturması lazım. Görüntülerin iç dünyanızla beraber değerlendirilmesi lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyen Allah. Bu çalışmanın dünya kanadını ele alıyoruz. Dünyadaki altınlara, mal mülke, atlara, develere, çocuklara, eşlere sizi yoldan çıkarıcı şeyler olarak Allah'ın bakması, bu ikisini nasıl telif edeceksiniz? Onları elde etmek için çalışmak mecburiyetindesiniz. Dünya için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Sanki tevhidin söylediği ayetler dünya için çalışmayın gibi bir mana içeriyor birçoklarına. Bu yüzden bir lokma bir hırka zihniyetini çıkarmışlar. İslam'da bir lokma bir hırka diye bir şey yoktur. Dünya için çalışacaksınız. Hem kendi geçiminizi temin etmekle mükellefsiniz, hem de kazandığınız fazladan başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah Teala birinci alternatifte diyor ki, beş parmağın beşi bir olmaz. İnsanların, biz insanları para kazanmaları açısından birbirinden farklı kıldık. Bazı insanlar çok kazanacaktır, bazı insanlar az kazanacaktır. Hikmetini söylüyor. Çok kazananlar ellerindeki fazlayı yatırımlarda kullansınlar da başkalarına iş sahası açsınlar diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Ellerindeki fazlayı kullansınlar da çalışmayanlara iş temin etsinler, onları iş sahibi kılsınlar diye diyor. Devam ediyor zaten. Başka alternatif de var. Bu adam çalışıyor. O kadar çok kazanıyor ki hepsini yatırımda kullandı hale gene de kendisine kalanlar o kadar çok ki Allah Teala diyor ki o zaman da diyor başkalarına dağıtsın diye diyor. Eşitlik sağlansın diye diyor. Bunların anlamını dünya için çalışmamak olarak değerlendirebilir misiniz? Dünya için kazanıp da kazandığınız şeyleri
nefsiniz istikametinde kullanırsanız dünya hayatı size bir zehirdir. Ahirette nasibiniz yoktur. Gideceğiniz yer cehennemdir. Dünya hayatı sizi Allah'tan uzaklaştırırsa, Resul'den uzaklaştırırsa, mürşitten uzaklaştırırsa, Allah'ın emirlerini hiçe sayarak tamamen kendinizi dünya işlerine daldırırsanız, o zaman Allah'ın bu konudaki talebini gerçekleştirirken büyük bir yanlışlığa düşmüş olursunuz. Sakın hatalara düşmeyin. Allah çalışmamanızı emretmiyor. Çalışacaksınız. Allah çalışıp çok para kazanmanızı engellemiyor. Çok para kazanacaksınız. Kazandığınız zaman kazanmayana göre kazanmanın durumu nedir? Daha çok zekat vermek, daha çok bir vermek ve ne diyoruz? Sahabe ne yapardı? Zekat ve birri verdikten sonra daha da ötesini verirler. Yani en az iki kat zekat, onun da daha ötesi. Anlamı ne? O zaman çalışmayanla çalışanın farkını anladınız mı? Çalışan kişi başkalarına da Allah yolunda hizmet eden, onları Allah yolunda teçhiz eden insandır. Çalışan ve dünya malını kazanan insan. Şimdi burada dikkat edin. Asıl önemli olan konuya geliyoruz. Dünya malını kazanırken siz acaba bu dünya malına dalıp da Allah'ı unutuyor musunuz? İbadetlerinizi unutuyor musunuz? Özellikle zikrinizden bahsediyorum. En büyük ibadetiniz zikirdir. Ne sizi zikirden men ediyor? Dikkat edin. Diyorum ki her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Çalışırken de Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. Dünyanın en güzel ibadetini yapmış olursunuz. İşte bana sordukları zaman, madem ki Allah-u Teala Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur. Siz bize daimi zikri emrediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyormuş diye. Allah-u Teala çalışmayı emrediyor. Bu ne deriz? Bu ne lanet uçsu diyorlar. Bu bir perhiz değildir. Lanet uçsu da değildir. Allah yolunda çalışırken eğer o çalışmayı zikirle yaparsanız bütün çalışmanız ibadettir. Çünkü zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatı tenhevlâne fahşâ'i vel münkeri ve alâ zikrullâhi ekber diyor Allah Teala. Habibim diyor. O sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bunların arasında en büyüğü diyor, zikrullah'tır diyor. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek ve zikrullah yapmak. Bu üç arasındaki en büyük zikrullah'tır diyor. Öyleyse zikir yapıyorum ben, onun için namaz kılmam diyemezsiniz. Beş vakit değil, üstelik yedi vakit namaz kılacaksınız. Kılmak durumundasınız. Namazın bir gün zevk olduğunu yaşayacaksınız. Ve o zaman namaz kılmayı bir zevk olarak yapacaksınız. Allah'ın büyük bir zevkini yerine getiren bir insan olacaksınız. O zaman o hedefe ulaştığınız zaman dünya malı namaz kılmanıza hiçbir zaman mani olamaz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İçinizdeki ses kalbinizin her çift atışında Allah demek konusunda sonsuz bir nizamla devamlı çalışacak. Ve işte o zaman sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünya çalışmaların hiçbirisi sizi zikirden men edemez. İbadetten, namaz kılmaktan men edemez. Allah'ın güzelliklerinden men edemez. Allah'ın bütün ibadetleri birer güzelliktir. Onları sizi mutlu etmek için koymuş. Birçok insan Allah bizi imtihan etmek için yaratmış. Bu namazı vermiş ki acaba kulum bundan yıllarda ya Rabbi ben bu namazı hiç sevmiyorum. Beni bağışla deyip bu işten kaçmaya mı çalışır? Bir gün namazın doyulmaz zevk olduğunu yaşayacaksınız. İşte Allah Teala namazı onun için koymuş. O büyük zevki yaşamak için, Allah'tan talepte bulunman için. Ya Rabbi hemen bir sığınacak bir yer bulayım da şu namazımı kılayım diye. Öyleyse sizin için
davranış biçiminizin ne olması lazım diye baktığımızda tercihlerinizi buna göre sıralayın. Bütün güzellikler Allah'ın emirlerinin arkasında saklı. Ne yazık ki bunu iradenizle kendinizi zorlayarak yapmak yerine onun bir zevk olduğunu yaşayarak henüz yapamayan pek çok insan var. Öyleyse Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şeylere dikkatle bakın. Bütün güzellikler sizin için. Ve birbirine ters gibi görünen ayet kelimelerinin hiçbiri birbirine ters değildir. Tam bir uyum halindedir. Öyleyse Allah Teala dünya malına değer vermemenizi söylerken niçin söylüyor bunu? Dünya malına değer vermeyin diyor çünkü nefsiniz o dünya mallarına tabi olur ve siz Allah'ın yolundan uzaklaşabilirsiniz. Nefsinizi dünya mallarının sahibi kılmak hedefinizse o zaman yandınız. O zaman bütün yanlışlıkları yapacaksınız demektir. Dünya malını Allah için kazanmak ve Allah'ın yolunda sarf etmek istiyorsanız o zaman hiç korkmayın, atılın. Allah Teala bunu yönetmiyor. Bunu yapmanızı istiyor. Allah yolunda kazanmanızı ve Allah yolunda harcamanızı. Niçin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o devre en çok sevdiği insandı? Hatırlıyorsunuz olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben savaş yapacağım, bana para lazım. Verin bakalım, getirin paraları diyor. Herkes getiriyor. Hazreti Ömer getiriyor, Hazreti Osman getiriyor, Hazreti Ali getiriyor. Herkes bir miktar para veriyor ona. Hazreti Ebu Bekir'e geliyor sıra. Çıkarıyor cebinden evinin anahtarını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bugünden itibaren diyor bana ait hiçbir şey kalmadı diyor. Hepsi senin. Biliyor musunuz ki bir gün Hazreti Ebu Bekir de namaza gidememiş. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor ne oldu diye. Bu olayın arkasındaki gün. Sadece bir tek yorganları kalmış. Bir tek battaniyeleri. Ya eşi sarılıyor ya o sarılıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir daha kendisine o istikamete elbise temin edemediği için gidemediği rivayet olunuyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ona hırkasını verdiği rivayet olunur. Öyleyse neler görüyoruz? Şu dünya malı var ya, onu kazanmanıza engel değil. Allah-u Teala. Hazreti Osman için de bu konuda güzel bir şeyler söylemiyor. Yani gelen bir kervanın açlık, kıtlık devresine gelen bir rızık kervanı bu, giyecek kervanı ve tüccarlar hemen etrafını kuşatıyorlar. Bazen Hazreti Osman üzerine bu söylenir, bazen Hazreti Ebu Bekir üzerine söylenir. Kimse, isim önemli değil ama her gelen daha fazlasını teklif ediyor, vermiyor o kişi. Diyor ki vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren 10 katı diyorlar, vermem diyor. 20 katı diyorlar, vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren yok diyorlar. Sen diyorlar şey yapıyorsun. Ne diyorlar adına? Kara borsa yapıyorsun diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayete gidiyorlar. Şikayeti onların şikayeti üzerine o da çağırıyor huzuruna. Ya Hazreti Osman'dı ya Hazreti Ebu Bekir'di. Onu diyor ki sen diyor o 20 katını verdikleri halde vermiyor musun diyor. Neden böyle yaptın? Daha çok veren var diyor ve diyor zaten verdim diyor daha çok vereni. Kim diyor? Allah diyor. Ne kadar veriyor diyor herkesin huzurunda 700 kat diyor. Herkese dağıtmış. Herkes kimi temsil ediyor? Allah'ı temsil ediyor. İşte Allah'ın söylediği şey bu. Hanginiz benim için bir borç verir ki bu karz-ı hasen olsun diyor. Borçların ahsen olanı, en üstün olanı olsun. Nasıl bir borç bu? Veriyorsunuz, defterden siliyorsunuz borcu. Allah Teala bir sebep halk eder defterden silmeniz için.
ve silersiniz. İşte sildiğiniz zaman ne oluyor? Onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. Geriye istemediğiniz an onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. İşte bütün güzellikler bunların arkasında. İnsanları tanıdıkça Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın dostu olmayanları davranış biçimleri itibariyle hemen ayırırsınız. Allah'ın dostları Allah'ın emirlerine itaat edenlerdir. Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Ötekiler de kendi nefislerinin talepleri istikametinde Allah'ın bütün verdiklerini kullananlardır. Paranın kazanılmasına Allah'ın bir söylediği yok, engel yok, hatta teşvik ediyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diye. Çalışmanızı da diyor, dünya çalışmasını da yapmak mecburiyetindesiniz ama zikirle yaparsanız onu da ibadet haline getirirsiniz diyor. Hadise dikkatle bakın. Alimlerin uykuları adamın ibadetlerinden daha hayırlıdır. Hayır ne demek? Derecat kazanmak demek. Daha çok derecat kazanırlar diyor. Neden? Çünkü uyurken de zikrediyorlar. Ama ötekiler namaz kılıyorlar. Namaz kılırken dünyadaki her şeyi düşünüyorlar. Kafalarından geçiyor. Buradan çıkarsam namazım bitsin falan şeyleri yapacağım. Onun hesabını ondan soracağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kafasında hep dünyaya ait olan şeyler var. Ben nefsinin istikametinde şeyler ben daha kötüsü. Dünyaya ait olan şeyler ona da dikkat edin. Eğer sizin niyetiniz halisse onlar da Allah'ın katında değerlidir. Yani ben buradan çıkacağım, falanca yere gideceğim, hani bir ihracat konusu vardı onu halledeceğim. Bir para kazanırsam ondan herkesin faydalanmasını temin edeceğim. Bu tarzda da bir düşüncenin sahibi olabilirsiniz. Unutmayın, namaz kılarken sadece fizik vücudunuzun filmi çekilmiyor. Düşüncelerinizin de filmi çekiliyor. Neden münafıklar namaz kıldıkları zaman derecat kazanıyorlardı ama kaybettikleri kazandıklarından her zaman fazla olduğu için her namazı derecat kaybediyorlardı. Görüntünün bir mükafatı vardır. Namaz kılan kılma görüntüsünün ekranda yansıdığı anda ki kiramen katibin melekleri devamlı filmini çekiyor. Namaz kılarken sizi çekiyorlar. Ama düşüncelerinizi de filme çekiyorlar. Acaba o düşüncelerde nefsiniz ne kadar duruma hakim? İşte o zaman eğer nefsiniz duruma hakimse Allah yolunda değil şeytanın yolunda nefsinizin yolunda bir gayretin içindesiniz demektir. İşte güzellikleri yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'dan hep isteyin. Size en güzelini verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerindeki inceliklere bakın. Yani Tevhid'in söylediklerini böyle kelime kelime yaptığınız zaman, tercüme ettiğiniz zaman sanki sakın eşinizi sevmeyin, sakın çocuklarını sevmeyin, sakın dünya malını sevmeyin. Onları severseniz Allah-u Teala'nın yolundan soğursunuz gibi mana çıkıyor. Hayır öyle değil. Allah-u Teala Allah'ın sevgisini önde tutmak kaydıyla onları sevmenize engel değil. Hatta bunu teşvik eder. Eşinizi çok sevmenizi ister. Çocuklarınızı çok sevmenizi ister. Bir küçücük kaydı var. Allah'ın sevgisi ve Resul'ün sevgisi önde olmak üzere. İşte oradaki sevgiyle arzuyu birbirinden ayırmanız lazım. Dünya malına karşı arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Sizi haramın ötesinde, helalin ötesinde harama götürebilir. Her

her şeyi yanlış anlayan insanlar Allah Teala'nın bir tek ayet-i kerimesine bakıp hüküm veriyorlar, ötekini atlıyorlar. Aynı Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur diyor. Çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu sefer de onu yanlış anlıyorlar. Yalnız dünya için çalışacak. İkisi de yanlış. Ne yalnız dünya için çalışmak doğru, ne de çalışmamak doğru. Doğru olan Allah için çalışmak. Allah'ı ön planda tutarak çalışmak. Allah'ın emirlerini şeytanın emirlerinden daima üstün tutarak çalışmak. Para kazanmak. Allah için harcamak üzere, Allah yolunda harcamak üzere para kazanmak. Dikkat edin, Allah'ın dostları ne yapıyor? Onlara para gönderiyor Allah-u Teala. Ne yapıyorlar ona? Harcıyorlar. Niçin harcıyorlar? İnsanlara iş temin etmek üzere harcıyorlar. Allah-u Teala'nın emrine çalışın diyor, kazanın. Kazancınız başkalarına iş temin etmek için kullanmak üzere size veriliyor. Öyleyse nerede başka insanları hizmete değer görüyorsanız, nerede onlara Allah'ın size verdiklerini kullandırmak yetkisini veriyorsanız, nerede Allah yolunda kazandığınız parayı Allah için sarf ediyorsanız, İşte orada Allah sizi över. Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Yunus insanları seviyor. Hiç düşmanı yok. Niçin seviyor? Allah'ı çok sevdiği için seviyor. Öyleyse Allah-u Teala eşinizi sevmeyin mi diyor? Çocuklarınızı sevmeyin mi diyor? Tam aksini söylüyor. Onları sevin ama sakın Allah'ın yolunda olmak yerine şeytanın yolunda olmayın diyor. İkisi birbirinden çok ayrı faktörler. Bu noktaya kadar farklılıkları inşallah anladınız. Allah-u Teala'nın söyledikleriyle şeytanın sizlere verdiği şeyler arasındaki farklılıkları Allah'ın birbirine zıt gibi görünen ayetleriyle vermeye çalıştık. Hiç zıt değiller. Gördünüz ki aralarında hiçbir zıddiyet söz konusu değil. Şimdi düşünün ve bu konuda başka sorunuz varsa onu bana iletin. Evet, şimdi biraz kapat. Ah. Ruhani. Allah razı olsun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın indinde sadece iki tane kaynak var insan için. Bir nefsi, bir de ruhu. Gene insan için iki tane kaynak var. Bir şeytan, bir Allah. Şeytanla nefs arasındaki ilişki, Allah'la ruh arasındaki ilişki. İkisi birbirinden tamamen ayrı olan şeyler. Ruhun bütün talepleri Rabbani'dir. Nefsin bütün talepleri zırmani'dir. İşte şimdi güzel bir misal. Bakınız ne getirirler? Tatlı var burada. Bu tatlı Allah-u Teala tarafından bize verilmiş olan bir nimet. Bir de tuzlu bir şey var burada. O da Allah-u Teala'nın bir nimeti. Bu nimeti Allah-u Teala yememiz için verdi bize. Çünkü hayatımızın devam edebilmesi için bunları yemek mecburiyetindeyiz. Başka bir alternatif yok. Bunları yemek mecburiyetindeyiz. Yemediğimizi düşünün, o zaman açlıktan ölürsünüz. Ve Allah-u Teala ne hastalığınızı, bize ölmek üzere ölüm orucu tutmanızı istemez. Böyle bir talebi yoktur. O yaşarken bunları size hediye ediyor ki damak zevki vermiş ki bunları yerken yediklerinizin zevkine varın da Allah-u Teala'ya hamd edin ve şükredin diye. Öyleyse

0: Tam teşekküre dikkat edin. İkisinde de aldıklarınızın başkalarına devredilmesi söz konusudur. Allah-u Teala para vermişse paradan bir miktarını mutlaka başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah-u Teala mal vermişse malın bir kısmını başkalarına vermekle mükellefsiniz. En az 40'ta birlik bir değer. Peki Allah-u Teala manevi değerler vermişse size, onları da başkaları devretmek mecburiyetindesiniz. Tabi bu arada çaylarınızı ve Allah-u Teala'nın bu insanlarını eğer zamanında içmezseniz soğuk çaylar içmek mecburiyetinde kalırsınız. O zaman nimetin de şükrünü eda edemezsiniz. Allah'ın bütün fizik nimetlerine şükredilir. Nasıl şükredilir? Ya Rabbi sana şükürler olsun bana bunları verdin diyerek mi? Bu yetmez. Elzemdir ama yetmez. Ne yapmak lazım? Mutlaka şükrünüzü eda etmek mecburiyetindesiniz. Size Allah'ın ihsanlarından bir kısmını başkalarına infak ederek. İşte Allah Teala'nın verdiği fizik nimetler söz konusuysa, para söz konusuysa, mal söz konusuysa, paradan ve maldan da bir miktarını başkalarına vermekle mükellefsiniz. Ama eğer manevi değerler söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindesiniz. Neden bir mürşidin başına gelen feyz oradan hepinizin kalbine dağılıyor. Onun Allah'a hamdini eda etmesidir bu. Kendine gelenlerin dışında size geliyor. Sadece sizler için. Sadece sizler için geliyor. Adı feyz. Allah'tan gelen nurun hepinizin kalbine değişik kılınlıklarda ulaşması söz konusu. Mürşit bu sebepten kimin hangi derecede olduğunu en iyi bilendir. O nuru her zaman gördüğü için. Bu Allah'ın bir ihsanıdır. Bize olan bir ihsanı değil. Size olan bir ihsanı ama bizim vasıtamızla veriyor. Bizden gelerek size ulaşabilir. Biz olmazsak ulaşamaz. Öyleyse biz Allah-u Teala'ya o size ulaştırdığımız şey sebebiyle feyiz sebebiyle ne yapmış oluyoruz? Hamdimizi eda ediyoruz. Hem Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz ya Rabbi sana hamdlar olsun diye hem de bu hamdin asıl manasını gerçekleştiriyoruz. O nuru size göndermeye vesile olarak yetmez. Allah-u Teala kimsenin bilmediği Kur'an hakikatleri öğretiyor bize. Biliyorsunuz dünya üzerinde size anlattığımız şeyleri kimse bilmiyor. Sadece bu akşam anlattıklarımızı da. Hep ayetler tek başlarına ele alınıyor ve oradaki manadan hareket edilerek ötekine zıt bir hüküm çıkarılıyor. Kur'an-ı Kerim hercümert edilmiş. Parça parça edilmiş. Aynı Kur'an-ı Kerim içinden yüzlerce ters mana çıkarılmış birbirine. Halbuki anlattığım standartlarda bir terslik kaldı mı? Her şey yerli yerine oturuyor. İşte Allah-u Teala'dan aldığımız bu manevi bilgiyi adına irfan diyor Allah-u Teala. Biz size ulaştırdığımız zaman ne yapıyoruz? Yalnız Allah-u Teala'ya hamdolsun Allah-u Teala. Yüce Rabbimiz bana bunları veriyorsun demekle kalmıyoruz. Onun bize verdiklerini sizin seviyenize göre sizlere aktarıyoruz. Hamdimizi o zaman eda etmiş olabiliyoruz. Gerek feyiz, gerek Allah-u Teala'nın bize verdiği cezbenin sizlere aktarılması, işte burada birçok insan var cezbeli. Çoğunuz cezbelisiniz. Neden cezbelisiniz? Bizden aldınız o cezbeyi. Biz o cezbenin size ulaşması için bir vasıtayız. Öyleyse o cezbeyi size ulaştırabildiysek, bu da hamdimizin bir işaretidir. Cezbe, Allah'ın katından gelen özel bir işarettir. Vasıtalı olarak ulaşır. Hamdin bir işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın bize verdiği manevi bilgiyi, manevi ilmi yani irfanı sizlere anlatmak, sizlere öğretmek hamdimizin edası için elzemdir. Siz olmasaydınız ben tek başıma Allah-u Teala'dan bunların hepsini öğrenseydim ve bütün bu ilim bende kalsaydı. Ne olurdu? Ben hamdimi eda edemezdim. Sadece Allah-u Teala'ya hamd olsun ya Rabbi bana bu bilgileri vermişsin diyebilirdim. Ama bunları sizlere aktarmadıkça hamdimi eda edemem. Hamd Allah'ın manevi değerlerinin karşılığında o değerleri başkalarına ulaştırmakla gerçekleşen bir faktördür. Şükürse maddi değerleri. Öyleyse bir başka açıdan değerlendirin. Şu dünyaya yetilen şeyler şükrü gerektirir. Bunun ötesine geçtiniz mi? Kainat giriyor devreye. Fizik alemimizin dışındaki 6 tane başka alem giriyor devreye. Ne zaman başka alemler varsa o zaman Allah-u Teala'ya hamd edersiniz. Bu fiziğin ötesini temsil eder. Başka alemler. Onun için ham bu alemin Rabbinedir diyemezsiniz. Ham alemlerin Rabbine demek mecburiyetindesiniz. Ham alemlerin Rabbinedir. Çünkü bütün fizik ötesi değerler bu aleme ait olmayan değerlerdir. Fizik aleme ait olmayan değerlerdir. Bu değerleri Allah Teala size verecek. Siz de bunlara sahip olacaksınız. Sonra başkalarına onları intikal ettireceksiniz. O zaman hamdinizi eda etmiş olursunuz. Hem Allah Teala'ya sana sonsuz hamd ederim demek suretiyle hem de bu hamdin gerçek anlamını gerçekleştirmek suretiyle başkalarına onları ulaştırarak. Her nevi cereyanın Allah Teala'dan gelen cereyanlardan bahsediyorum. Başkalarına sizin vasıtanıza ulaştırılması hamdinizin bir işaretidir. Kimde cezbemiz teşekkül etmişse biz o kişide hamdimizi teşekkül ettirmiş oluruz Allah-u Teala'ya. Allah'a hamdimizin bir nişanesidir. Hepiniz onun bir nişanesisiniz. Öyleyse dikkat edin Âl-i İmran Suresinin 261. ayet, Bakara Suresinin 261. ayeti kerimesine Allah-u Teala bir kişiye 7 kattan 100 kata çıkarmak için ve 700 kata çıkarmak için 2 tane şart koşmuş. Birinci şart Allah'ın yolunda olmak. Yani ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olmalı. İkinci şartta dikkat edin. İnfak etmek diyor. İnfak etmeyenler Allah-u Teala'ya şükredemezler. Allah-u Teala'ya hamd edemezler. Etseler de o makbul bir hamd ve şükür olamaz. Öyleyse hamdin ve şükrün eda edilebilmesi Allah'ın verdiği bütün bu nimetler karşılığında o nimetlerin başkalarına infak edilmesiyle gerçekleşir. Rızk Allah'ındır. Rızkı sadece Allah verir. Siz Allah'tan aldığınız rızkı başkalarına ulaştırabilirsiniz. Bunun adı rızık vermek değildir, infak etmektir. Öyleyse rızık veren sadece Allah'tır. Siz Allah'ın verdiği rızkı başkalarına verdiğiniz zaman onu rızıklandırmış olmazsınız. Onu infak etmiş olursunuz. Nafakalandırmış olursunuz. Allah'ın size verdiği rızkı siz başkalarına ulaştırdığınız için bir vasıtasınız. O kadar. Veren mi? Sadece olur. Öyleyse nereden anlarız neyin Rabbani, neyin Zünnani olduğunu? Son derece basit. Bir şeyi kendiniz için istiyorsanız bu zünnani bir olaydır. Nefsinizin orada talebi vardır. Ama onu Allah için istiyorsanız bu Rabbani bir olaydır. İşte sevgi duyuyorsanız bu Rabbani'dir. Arzu duyuyorsanız bu zünnanidir. Öyleyse arzunun ve sevginin var olduğu sistemleri geldiğine oturun. Sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Arzu nefsinizin bir afetidir. Pozitif yolda kullanabilirsiniz. İkisi de Allah-u Teala'nın yolunda olur. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala sizin için vermiş. Ölçüleri çok iyi bileceksiniz. Bu ölçüleri yerlerine oturtmakla mükellefsiniz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın verdiği bu güzel nimetleri yemekle mükellefsiniz. Öyleyse biraz kapatıp bu nimetlerden rızkımızı inşallah alalım. Neyin nefsinizin talebi, neyin ruhunuzun talebi olduğunu anlamakta Allah-u Teala'nın size deliller, beyineler gönderdiğini görüyoruz. Nerede bir şeyi elde etmek isterseniz ondan sonraki durumunuza bakın. Eğer nefsani bir talebin sahibiyseniz, yani bir arzunuz varsa ve bu arzunuz yerine geldiyse bu nefsani bir şeyse sonunda mutlaka huzursuzluk duyacaksınız. Ama nerede Rabbani bir talebiniz varsa bu talep gerçekleşirse arkasından mutlaka mutluluk ve huzur duyarsınız. Öyleyse bir hırsız bankanın paralarını çalıyor ve arkasından mutlu mu oluyor? Seviniyor bu parayı çalmış harcayacak diye. Ama her bu paranın harcanışında onun içinden bir şeyler hep kopar. Arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Haksız bir kazancın sahibi olmanın huzursuzluğunu. Dikkat edin, bütün sevgiye dayalı şeyler size hep huzur verir. Ne zaman bir olay sizde bir huzursuzluk yaratıyorsa arkasından bakın. Orada mutlaka nefsiniz devreye girmiştir. Ve siz bir hareket yapmışsınızdır. Başkalarına karşı olan bu davranışınız arkasından size bir huzursuzluk vermişse bilin ki bu nefsinizin bir afetiyle alakalıdır. İşte bir şey hakkında duyduğunuz sevgi, arzu, arzunun son kademesi iptila, bunlar hep bir ayrıcalığın ifadesidir. Kişi beyaz zehre müptela olmuş. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Nefsin bir afeti iptila. İptila arzunun en üst dereceye ulaşmış şekli. Vazgeçilemeyecek dereceye ulaşmış şekli. Yasak olduğunu, Allah'ın onu sizlere haram ettiğini bildiğiniz şeyler konusunda eğer bir talep duyuyorsanız, bu talep arzudur. Asla sevgi değildir. Şarap sevgisi diye, rakı sevgisi diye, eroin sevgisi diye bir sevgi söz konusu olamaz. Bunlar iptilalardır. Arzunun negatif faktörlerinin en üst boyutuna gelen şeylerdir. Dikkat edin, sevgi sadece huzur verir, mutluluk verir. Eşinize karşı duyduğunuz sevgi eğer sevgiyse, onu sevmek sizi huzurlu kılar. Çocuklarınıza karşı duyduğunuz şey sevgiyse, onları sevmek sizi huzurlu kılar. Paraya karşı duyduğunuz şey sevgiyse, ne zaman huzurlu olursunuz? Ne zaman o parayı Allah yolunda harcamak için kazanıyorsanız, iş dünyanın size bunu şöyle söylüyorsa, bu parayı Allah için kazandığınızın işaretinin sahibiyseniz, o zaman orada durun. Bir defa şunu unutmayın, Allah-u Teala çok para kazanmanıza asla engel değil. Yetmez. Allah-u Teala kesin şekilde çok para kazananların başkalarından daha güzel bir hayat yaşamalarına da asla karşı değil. Allah'ın istediği şey hangi seviyede temin ediyorsa o seviye o kişi için optimaldir. Eğer Allah-u Teala size belli aşamada para vermemişse bilin ki eğer siz o parayı kazansaydınız ya haram yoldan kazanacaktınız, mutlaka haram girecekti işinizin içine veya o parayı harcarken haram yollarda harcayacaktınız. Her ikisi de geçerli. Allah her zaman optimaldir. Bütün devrelerde optimaldir. Ne zaman size para veriyor? Allah'ın yoluna girdikten sonra da neden vermiyor? Daha bir süre eski itilalınız devam edeceği için. Ama bir gün verecek. Ne zaman verecek? Siz onları Allah'ın yolunda sarf etmeye hazır olduğunuz için. Hazır olduğunuz zaman. Peki Allah'ın yolunda olmayanlara niye veriyor? Onlar yollarını kendileri seçmişler. Haram veya helal farkı tanımadan Allah'tan sadece para istiyorlar. O da onlara o parayı veriyor. Ama kim Allah'ın yoluna girecekse, kim ileride Allah'ın bir sevgilisi olacaksa ve Allah onlara para vermiyor diye onlar sakın üzülmesinler. Gelecek günlerde Allah'ın onlara çok para vermesi söz konusu. İşte farklılık burada. O zaman o para onları sevindirmeyecek. Ne zaman para sizi sevindirmez bir noktaya, Allah sizi ulaştırırsa paranın sizi sevindirmediği bir noktaya, o zaman çok para verecek demektir. Ve verir ama onlar sizi sevindirmez. Çünkü hayatınız daima para kazanan bir hayat olacaktır. Çünkü hayatınız asıl sebep kazandığınız parayı hep Allah yolunda harcayan bir adam olacak. Kazanacaksınız yeni yatırımlar, yeniden Allah'ın dostlarının iş sahibi kılınmaları, onların da kazandıkları parayla yeni yatırımlar yapmaları, böylece büyüyen bir yatırım hamlesi. Allah'ın istediği şey bu. Diyor ki kim paralarını kasalarda saklıyorsa altınlarını, O altınlar cehennemde onların vücutlarına ateşten parçalar olarak yapıştırılacaktır diyor. İstemiyor para biriktirip de o paraları yastığın altında saklamanızı. Parayı biriktirdiniz mi hemen götürüp yatırıma sevk edeceksiniz. Yatırıma sevk edeceksiniz ki çalışmak durumunda olup da çalışamayan insanlar çalışmaya başlasınlar. Onların aralarında da bir kısım insanlar başkalarından çok para kazanacaklar. Onlar da yeniden yatırım yapacaklar. Yatırım yapmaya başlayınca yeniden her yeni yatırım yeni istihdam alanları açmak demektir. İşte ülkemizin en büyük problemi işsizlik problemidir. İşsizlik problemi kesin bir problemdir. Çünkü sistem bütünüyle yanlış. Hem özel sektöre onun ihtiyacı olan krediler verilmekte bütün güçlükler gösterilir. Hem bu sebebe dayalı olarak yalnız devletten iş istenir. Ve de insanlar Allah-u Teala'nın yolunda çalışmak istedikleri halde, helal çalışmak istedikleri halde bu imkandan mahrum edilirler. Öyleyse bizim ülkemizdeki tersliklerde işte birçok devlet ricalinden şunu işitmişimdir. Biz devlet eliyle fert zengin etmeyiz. Şimdi Amerika'dayız. Amerika diyor ki ben devlet eliyle fert zengin ederim. Özel sektör eliyle de fert zengin ederim. Herkesi zengin etmek emelimdir. Arkasında ne var? Daha çok vergi almak var. Devletin gayesi daha çok vergi alıp insanların refahına daha çok katkıda bulunmak. Burada hangi belediyeleri gördük? Burada Amerika'da belediyeler çok para kazanıyorlar. O kazandıkları paraların hepsini sarf ediyorlar adamlar son kuruşuna kadar. Hiç kimse kendi cebini doldurmak için devlet işi yapmıyor. Öyleyse yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor? Ülkemizdeki her şeye baktığımız zaman her şeyin ters olduğunu görüyoruz. Hani deveye sormuşlar, ya demişler senin boynun eğri. O da şöyle bir bakmış kendine, ya demiş benim nerem doğru ki demiş. Boynum eğri olsun, olmasın. Her şeyimiz ters. Eğer özel sektör yeterli boyutta yatırım yapamıyorsa ve devlet paraların, kaynakların büyük kısmını kendi elinde tutuyorsa ve devlet diyorsa ben özel kendi elimle, devlet eliyle fert zengin etmem, insanların refahını kısmaktan başka bir şey ifade etmiyor mu? Burada ne yapmışlar? Burada adamlar size kredi vermek için çalışıyorlar. Eğer güvenirlerse mutlaka bu krediyi veriyorlar. Gayeleri ne? Sizin para kazanmanız. Para kazanırsanız ne olacak? Ne kadar para kazanırsanız o kadar vergi vereceksiniz. O kadar ülkenin refahını arttırmakta siz de gayret edeceksiniz. Özel sektör menfaatine düşkün bir sektördür. Bunun için optimaldir daima. İşte en çok zarar ettiğimiz yerler kitler, kamu iktisadi kuruluşları. Neden? Bir kişinin çalışarak vücuda getireceği üretimi 3 kişi çalışarak vücuda getiriyor. 2 kişi fazladan işsiz. İşli görünüyor, çalışıyor görünüyor ama aslında işsiz. Eğer bir iş bir kişi tarafından yapılıyorsa siz oraya kadroyu 3 kişi koymuşsanız 3 kişi çalışıp da 1 kişilik iş üretiyorsa 2 kişi çalışır vaziyetteki işsiz demektir. Ve Türkiye böyle yüz binlerce işsiz barındırıyor bünyesinde. Öyleyse konulardan bir gün tamamen iktisada ayıralım inşallah. Ve ülkemizdeki yanlışlıkların neler olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışalım. Bugün küçücük bir kesit verdik. Konumuzla alakalı diye. Öyleyse konumuzun ağırlık noktasına tekrar dönüyorum. Ne zaman nefsimizin davranışları içindeyiz, ne zaman ruhumuzun davranışları içindeyiz. Son derece net olarak göreceksiniz. Allah'ın yasak kıldığı bir şeye karşı arzu duyuyorsanız, bu şeytanın size hazırladığı bir tuzaktır. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir istikamette arzu duyuyorsanız, bu aslında sevginin bir işaretidir. İşaretler son derece açık. Allah'ın emirleri de belli, Allah'ın yasakları da belli. Eğer duyduğunuz sevgi Allah'ın emirleri istikametindeyse ve Allah'ın yasaklarını yapmamak istikametindeyse bu Rabbani'dir, ruhunuzun talebidir. Eğer duyduğunuz talep Allah'ın yasak ettikleri istikametindeyse ve Allah'ın yap dediklerini, emirlerini yerine getirmemek istikametindeyse, burada duyduğunuz arzu sadece nefsinizin bir afetidir. Öyleyse ayıraçlarınızı buna göre dizayn edin. Sonuçlar itibariyle düşünüyorsanız her zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmek size huzur verecektir, mutluluk verecektir. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmaksa size huzursuzluk ve sıkıntı verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek mutluluk verici, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek huzursuzluk verici. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek huzursuzluk verici, işlememek mutluluk verici. O zaman hangi arzunuzun Rabbani, hangi arzunuzun zürmani olduğunu anlamamak söz konusu değil. Bazı konularda karmaşık gelirse size, onu sadece bize ulaştıracaksınız, soracaksınız. Biz de inşallah size bu konuda cevap vereceğiz. Sanıyorum Serdar'da da bir sual var. Sual mı var elindeki?
1: Akşam ben sorayım.
0: O zaman sorun da.
1: Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, kin duymak nefretin bir sonucumuzdur. Kin ve nefret iki uç nokta. Kötülük yapmak istemiyorsunuz. Onun kötü bir duruma düşmesini de istemiyorsunuz. Hatta böyle bir şey başına gelmesin diye dua ediyorsunuz. Ama o kişiyle birlikte olmak isteği duymuyorsunuz. Bu nefret midir? Sevgi var mıdır yoksa nedir? Kendimizi mi kandırıyoruz? İçimizdeki esas güçlü olan duyguların farkında değil miyiz? Sevgi konusundaki eksiğimizi anlayabilmek için kendimizi ve çok kez etmeliyiz.
0: Güzel, hay Allah razı olsun. İnsanlar cemiyet halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Biz insanız. Öyleyse mutlaka toplum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Ve toplumda bir yerimiz var. Başka bir ifadeyle etrafımızda hep insanlar var. İş yerinde insanlar var. İstirahat sırasında insanlar var. Her zaman başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmına karşı sempati duyacaksınız. Bir kısmına karşı antipati duyacaksınız. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Nereye kadar uygundur? İhlasa kadar. İhlasta bunu duyamazsınız. Herkese karşı duyduğunuz şey yalnız sevgidir. Artık hiç kimseye karşı antipati duyamazsınız. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir spektrum oluşur. Ama herkesi mutlaka seversiniz. Öyleyse bir insana karşı sevgi duymuyorsunuz, onunla beraber bulunmak istemiyorsunuz. Başka bir ifadeyle ona karşı antipati duyuyorsunuz. Şimdi burada dikkat edin. Her şeyin derece derece hudutlarını tayin etmek mecburiyetindesiniz. O insanın kötülüğünü mü istiyorsunuz? Buna çok dikkatle bakın. Acaba o insana kötü bir şey olması sizi sevindirir mi? Güzel mi? Buna dikkatle bakın. Eğer başka bir insana bir kötülük gelmesi, onun üzüleceği bir olayın oluşması size sevinç veriyorsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Eğer sadece o kişiyle beraber olmak istemiyorsanız onu sadece sevmiyorsunuz. Sevmemek ve nefret etmek aynı şey değildir. Öyleyse nefretin muhtevasına beraberce girer. Nefret nedir? Bir kişiye karşı sevgi duymamanın ötesinde onun kötü olmasını istemek, onun bir takım olaylarla yaralanmasını, manevi olaylarla yaralanmasını, maddi olaylarla yaralanmasını, onun kötü bir sonuca ulaşmasını İçinizden geçiriyorsunuz. Böyle bir şey varsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Bir insanı az sevmek, o insanı sevmemek nefrete kadar ulaşmayabilir. Onun kötülüğünü istemediğiniz sürece nefret olayı yok. Şimdi nefretin daha ötesine geçelim. Kine ulaşalım. Kin nedir? Kin alınamamış olan intikamdır. Birisi size kötü bir davranışta bulundu. İçinizdeki intikam afeti hemen harekete geçer. Ve içinizdeki bir şey şiddetle o size nasıl onu yapmayı reva gördüyse aynı şeyi sizin de ona yapmanızı içinizden geçen bir şey emreder. İşte o şeytandır. Nefsinize direktif veriyor. Muradı ne? Bütün insanları birbirine düşman etmek. Madem ki diyor o sana bunu yaptı, şimdi diyor sen onu yapacaksın. Aynı hatta daha beterini yapmalısın ki ona herkesin içinde ait olduğu dersi veresin. Ama karşınızdaki insan o kadar güçlü ki ondan intikam alamıyorsunuz. İşte alınamamış intikam kinin oluşması demektir. Kime karşı alınamamış bir intikamınız varsa ona karşı kin besler insanoğlu. İşte bu kin intikamınızı aldığınız gün belki yok olacaktır. Belki tekrar intikam almayasını götürecektir. Ama intikamınızı alamadığınız sürece o kişiye karşı kin besliyorsunuz. Öyleyse kin nefretin ötesinde ama intikamla alakalı bir konu. Nefret size karşı olan davranışların sebebiyle veya başkalarına karşı olan davranışları sebebiyle ama bir kişiye karşı duyduğunuz sevgisizliğin ötesidir. Nefrette sevgi sevmemenin ötesinde onun zarar görmesinden hoşlanmanız da yatar. Onun zarar görmesi size sevinç verecekse, sizi huzursuz etmek yerine size sevinç verecekse o zaman o kişiden gerçekten nefret ediyorsunuz. Eğer bunu mutlaka ondan intikam alarak gerçekleştirmek istiyorsanız bunun adı kin oluyor. O kişiye karşı mutlaka intikam almak üzere bir şeyler besliyorsunuz. Nefret de, kin de, sevgisizlik de nefsinizin afetlidir. Her sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Evet. Alo, bir sual var. Arzu diyorlar. Allah-u Teala'nın istikametinde de olabilir. Şeytanın istikametinde de olabilir. O zaman arzu hem nefsimizin bir afeti hem de ruhumuzun bir hasreti midir? Burada bir farklı kelime kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor. Sen diyor bunu falancaya verdin. Bana da ver. Ben de istiyorum. Bunun adı gıptadır. Başkasındaki bir güzelliği kıskanmamak ve kendisine de Allah-u Teala'nın vermesini istemek. Bunda hiçbir sakınca yok. Allah-u Teala falancaya tayin mekan vermiş. Ya Rabbi bana da ver. Ben de istiyorum bu tayin mekanı. Bana layık olmam için, bana gereken güzelliklere ulaşmam için gereken emirlerini diliyorum senden. Ne yapmam lazımsa ben hazırım. Ben oraya ulaşmak istiyorum. Bana ver şartları. Ne yapmam lazımsa benden o gayretin sahibi olduğumu göreceksin. Bu negatif istikamette kullandığımız bir kelime olan arzuyu ifade etmiyor. Nefsin afetleri olan arzu dediğimiz zaman bunu hudutlayın. Nefsimizin arzuları. Dikkat edin, eğer bir şeyi talep etmek ruhumuzdan geliyorsa ki hemen belli eder kendini, Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyorsak bu arzu nefsimizin arzusudur ve arzuyu tam olarak temsil eder nefsimizin arzusunu. Ama Allah'ın bir güzelliğini Allah Teala'dan istiyorsak, ne istiyorsak, mesela tayin mekan istiyorsak, Allah Teala ne yapacaktır? Bizi o tayin mekana ulaştırmak için her geçen gün biraz daha olgunlaştıracak mı bizi? Ve bir gün ona sahip olacağız. Öyleyse burada nefsimizin bir arzusu mu var? Allah-u Teala'nın bizi velayetin en üst kademelerine ulaştırmasını istememiz, şiddetle bunu istememiz, devamlı Allah-u Teala'dan talepte bulunmamız, bunun için gece gündüz Allah-u Teala'ya yalvarmamız nefsimizin bir arzusu mu? Hayır. Ruhumuzun bir arzusu. Öyleyse buna arzu meclisinin ötesinde bir isim koymak mecburiyetindeyiz. Bu bir taleptir. Negatif talep de olabilir, pozitif talep de olabilir. Biz arzuyu nefsimizin bir afeti olarak değerlendirdiğimiz için, nefsin afetleri arasında Kur'an'da yer aldığı için onu arzu kelimesi olarak kullanıyoruz. Ama talep dediğimiz zaman bunun pozitifi de olabilir, negatifi de olabilir. Pozitif talepler ruhumuzun talepleridir. Negatif talepler, negatif istekler nefsimizin istekleridir. İşte iki tane kesin sağlam anahtar, altın anahtar size. Bir, eğer bir arzu ruhun istikametindeyse o pozitif bir taleptir. Nefsin istikametindeyse negatif bir taleptir. İki nevi işareti vardır. Allah'ın emrettiklerini yapmak istikametinde bir talep duyuyorsanız bu ruhunuzun bir talebidir. Allah'ın emrettiklerini yapmamak istikametinde bir arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Gelelim yasaklara. Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmak istikametinde bir arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamak istikametinde bir talep duyuyorsanız bu da ruhunuzun bir afetidir. Öyleyse ya ruhunuz istikametinde bir talebin sahibisiniz ya da nefsiniz istikametinde bir arzunun sahibisiniz. Öyleyse sorulan şekilde cevaplandırırsak negatif arzu pozitif arzu olur mu? Eğer arzu kelimesini mutlaka kullanmak istiyorsanız olur. Ruhunuzun arzusu pozitif bir arzudur. Nefsinizin arzusu negatif bir arzudur. Ama eğer kelimesel yapı olarak bunu ruhani veya nefsani istikametli kullanmak istiyorsanız ruhunuzunkine talep deyin. Nefsinizin gene afetlerin oluşturduklarına arzulayın. Daha güzel bir sonuca ulaşmış olursunuz. Öyleyse biz insanlar için söz konusu olan şey nefsimizin talepleri istikametinde, nefsimizin arzuları istikametinde bir arzuysa bunun adı nefsin bir arzusudur, negatif bir olaydır. Öyleyse ruhumuzun pozitifleri istikametinde bir talebimiz varsa bu ruhumuzun bir hasretidir. Afetlerle hasretler burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Ama siz isimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Önemli olan bu ayrımı kesin şekilde yapabilmeniz. Sadece iki tane kutup var. Allah ve ruhunuz, şeytan ve nefsiniz. Şeytan ve nefsiniz bütün negatif olan şeyleri, Allah ve ruhunuz bütün pozitif olan şeyleri temsil ederler. İsimlendirmek size ait. Hangi ismi kullanırsanız, bu isimleri bize de sorarsanız biz sizi o istikamete de inşallah aydınlatırız. Öyleyse insanların muhtevaları itibariyle sonuçlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Kalın çizgilerle bir pozitifler var, bir de negatifler var. Negatif tarafın kumandanı iblis. Pozitif tarafta Allah'a ait. Allah'ın ve iblisin yansıma vasıtaları Allah'ınki ruhunuz, şeytanınki nefsiniz. Ama Allah'ınki devamlıdır, şeytanınki geçicidir. Neden? Çünkü herkes bir gün nefsini ruh hüviyetine sokabilir, şeytanın hakimiyeti sıfırdır. Ama hiç kimse ruhunu nefs hüviyetine sokamaz. Allah'ın hakimiyeti sonsuzdur. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'tadır. Bütün çirkinlikler şeytanlıdır. Bir başka ayraç, hangi olay sizi mutsuz ediyorsa, huzursuz ediyorsa o şeytani bir olaydır. Nefsinizin bir oyunudur. O olaya kurban gittiniz demektir. O olayda. hangi olayı vücuda getirdiğiniz zaman bundan bir iç huzuru, bir mutluluk duyuyorsanız, orada da Allah'ın bir ihsanıyla karşı karşıyasınız. Bu ruhunuzun bir talebinin yerine getirmesine kaynaklanan güzel bir olaydır. Öyleyse olayları değerlendirirken kalıcı olanına dikkat edeceksiniz. Ne zaman biri size bir hakaret etmek istese, şeytan derhal devreye girip sizin de ona aynı şekilde hakaret etmenizi, hatta onu dövmenizi ister. Diyelim bunu yaptınız. Yaptığınız zaman şeytanın sesini duyacaksınız. Oh olsun. Bana layık olduğu dersi verdin. Herkesin gözünde de birer kahraman, bir kahraman oldun. Aferin, işte böyle yapacaksın. Ama buradan duyduğunuz memnuniyettir. Bu memnuniyet çok kısa sürelidir. Bir süre sonra nefsinizin kalbinde bir ızdırap duyacaksınız, huzursuzluk duyacaksınız. Allah-u Teala size yaptığınızın yanlış olduğunu, size verdiği eza ile sizin duyduğunuz huzursuzlukla anlatacak. İşte kalıcı olan ikincisidir. Ne zaman ruhunuz istikametinde bir güzelliği vücuda getirirseniz, bir hayır işlerseniz, duyduğunuz şey huzurdur. Bu huzur devamlıdır. Ve hep mutlusunuz. Hep hayır işleyen bir kişi her zaman mutludur, her zaman huzur içerir. Öyleyse davranışlarınızın başlangıcı ile sonucu arasındaki farklılığa dikkat edin. Eğer yanlış bir iş yaptıysanız, nefsinizin bir talep, nefsinizin bir arzusu istikametle harekete geçtiyseniz, öyle bir hedefe ulaştıysanız, o hedefin yerine getirmesi sırasında duyduğunuz zevk bittiği andan itibaren huzursuzluk meselesi derhal kendisini gösterir. Anlarsınız ki yanlış bir şey yapmışsınız. İşaret kalbinizdedir. Kalbiniz Allah-u Teala'nın bütün işaretlerine açıktır. Ve nerede, hangi olayda huzursuzluk duyarsanız bilin ki orada nefsinizin bir afetine kurban gittiniz. O olayda derecat kaybettiniz. Nerede olayı işlediniz, mutluluk duydunuz ve mutluluğunuz devamlı? Orada ruhunuzun mutlak bir talebini yerine getirdiniz. Bir hayır işlediniz. Hayır nedir? Size derecat kazandıran bütün işlemler. Bütün hayırlarda yalnız huzur duyarsınız. Mutluluk duyarsınız. Bütün şerlerde evvela başkasının bir aksiyonuna, bir karşı aksiyonsa yaptığınız geçici bir zevk duyarsınız. İblisin sözlerini işitirsiniz. Aferin, çok iyi yaptın, ona lazım gelen dersi verdin der ama arkasından huzursuzluğu yaşarsınız. İşte o huzursuzluğu hangi olayda yaşarsınız bilin ki nefsinizin tesirinde bir olay yaptınız, bir olayı vücuda getirdiniz ve bu yalnız nefsani bir arzunun gerçekleşmesi. Öyleyse ikisi arasında başlangıçlar ve sonuçlar itibariyle de farklar var. Her açıdan farklar var. Allah ile olan ilişkilerinizde siz güzele doğru yaklaştıkça ruhunuzun bütünüyle nefsinize hakimiyetini sağlamaya çalıştıkça üst noktalarda her geçen gün günün büyük boyutunda, daha büyük boyutunda, daha büyük boyutunda mutluluğu yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri yok oldukça sizin bütün davranışlarınızın arkasından gelen şey mutluluk ve huzur verici olacaktır. Çünkü hep hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içinde olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İşaretler kesindir. Hangi olayın arkasından önce memnuniyet, ondan sonra da huzursuzluk duyuyorsanız o zulmani bir olaydır. Şeytan size tesir etmiş ve nefsinizin afetleri dolayısıyla bir yanlış iş yapmışsınız demektir. Hangi olayın arkasından hemen huzur duymaya başlarsanız ve bu hep devam ederse işte o bir hayırdır. Ha unutmayın, şeytan her hayrın arkasından devreye girip size bir an bir fit sokmak mutlaka ister. Zekat verdiğiniz mesela der ki çocuğunun nafakasını sen de sonuçta başkasına veriyorsun. Ama o sizin üzerinizde şu kadarcık iz bırakmaz. İz bırakan yaptığınız hayrın iç dünyanızdaki mutluluk verici tezahürüdür. Yalnız mutluluk ve huzuru yaşarsınız. Öyleyse iki olay şekli birbirinden tamamen ayrı hüviyetlidir. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Evet, suallerinizin daha ötesine geçmek için gene sizden sual gelmesi lazım. Detaylara daha çok girdikçe daha çok cevap alacaksınız. Sakın birbirine karıştırmayın. Karıştırdığınız yerde gene bana sorun. Allah Teala mutlaka sizi aydınlatmak ister. Görüyorsunuz ki detaylara girdikçe aslında konular aydınlık kazanıyor. En azından ne öğrendiniz? İki tane kutbun var olduğunu. Bir, şeytanın kutbu nefsinizle beraber. İki, Allah'ın kutbu ruhunuzla beraber. Bir, her zaman huzur duyduğunuz olaylar. İki, sanki başlangıçta bir zevk alıyormuş gibi oldunuz ama arkadan huzursuzluğun içine yuvarlandınız. Nefsinizin afetleriyle alakalı olaylar. Öyleyse her yerde bütün güzellikleri yaşayabilirsiniz. Bu imkanın sahibisiniz. Bu akşamki sualler burada galiba bitiyor. Eğer sualler bitiyorsa yeni sualler için yarın akşama ulaşalım. Sual var mı? Yok. Namazımızı kılalım inşallah. Evet. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsunlar. Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. İlk insan ve ilk peygamber. Balçıktan yarattı. Kur'an-ı Kerim'de iki isim geçiyor. Birisi tayin, ikincisi de salsalin. İkisi de balçık anlamına geliyor. Ve topraktan vücuda getirdiği bu insanın İnsan hüviyetine gelmesi için dünya üzerinde çok uzun bir zaman devresinin geçtiğini söylüyor Allah Teala. Sonra Adem Aleyhisselam'a can veriyor. Onu canlı kılıyor Allah. Sonra Adem Aleyhisselam'a ruhundan üflüyor. Adem Aleyhisselam'a verdiği fizik gücün ötesinde Adem Aleyhisselam'ın nefsi var. Adem Aleyhisselam'ın ruhu var. Ve bu birbirine karşıt olan iki gücü bir denge unsuru olarak Adem Aleyhisselam'ın iç dünyasında fizik vücudun onlara sığınak olduğu bir ortamda fizik vücudun içine yerleştiriyorlar. Herkese de her fizik vücudun şeklini alıyorlar. Bu sebeple biz insanlar hangi şekli aldıysak nefsimiz ve ruhumuz da aynı şekli mutlaka içerir. Devamlı bir hücre yenilenmesi fizik vücudumuzun tabii olayıdır. Her gün milyonlarca hücre ölür. Yerlerinde de milyonlarca hücre yeniden oluşur. Gelişme çağında her gün oluşan hücrelerin sayısı kaybedilen hücrelerden çok daha fazladır. İşte böyle bir dizaynda insan oluşuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman Allah Teala Kur'an'daki temel faktörün ışığı altında etrafındaki bütün meleklere, cinlere diyor ki Adem Aleyhisselam'ın da secdeyin. Niçin böyle söylüyor sevgili dinleyiciler? Çünkü Allah Teala insanı kendisi için başka bütün mahlukatı da insan için yarattığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün o cinler, melekler, şeytanlar hepsi insan için yaratılmış. Onun için Adem Aleyhisselam bir üstünlük nişanesi olarak onların huzurunda Allah-u Teala tarafından bir emre, bir üstünlük nişanesine sahip oldu. Allah-u Teala onun dışındaki bütün mahlukatına onun da secde edin emrini verdi. Bu insanın üstünlüğünün kesin işaretidir. Ama bu mahlukatın arasında iblis de vardı. Yani şeytanlardan iblis adlı olan bir tanesi. Ve iblis Allah'ın secde emrine rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. Allah-u Teala da ona sordu. Ey iblis, seni benim emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemeye götüren, secde etmene mani olan nedir? Niçin secde etmedin? Adem Aleyhisselam'ın karşısında secde etmeyen iblis Allah-u Teala'ya dedi ki
Ya Rabbi, sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateşten, enerjiden. Onu çamurdan yarattın. Çamur ateşe nazaran necistir, pistir. Ben ondan üstünüm. Onun önünde secde etmem. İblisin böyle söylemesinin arkasında başka bir sebep daha var. Zülmani ilimler adını verdiğimiz ilimlerin hepsine Allah-u Teala onu sahip kılmış. Böyle bir hüviyette iblis, ilmiyle de mağrur, Adem Aleyhisselam'sa daha yeni yaratılmış hiçbir şeyden haberi yok. Ne diyor? Ben onun önünde secde etmem diyor iblis. Allah-u Teala'nın cevabı şöyle oluyor. Seni huzurumdan kovuyorum diyor. Benim emrimi dinlemedin ve kafirlerden oldun. Kıyametten sonra sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım. Huzurumdan da kovuldum. Sen kovulmuş, reddedilmiş olan şeytansın. İblis diyor ki, Ya Rabbi bana bir lütufta bulunur musun? Ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bunu bana nasip kıl. Eğer bana bu imkanı verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala buyurdu ki, atlılarınla, yayalarınla, etrafındaki herkesle, elinden gelen bütün gücünle insanoğlunu yoldan çıkarmaya çalışman için sana yetki verdim. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sen sadece müsaade verilmişlerdensin. Bunun üzerine İblis diyor ki, Ya Rabbi ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların senin yoluna girmelerine mani olacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulunacaksın. Allah Teala'nın son sözü ise sen müsaade edilmişlerdensin. İşte her şey böyle başlıyor. Şeytanla insan arasındaki ebedi kavga. Kıyamet gününe kadar sürecek olan bir savaş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir ruhunuz var. Allah'la ilişki içerisindedir. Muhtevası baştan aşağı güzelliktir. Bir nefsiniz var, şeytanla ilişkilidir. Muhtevası baştan aşağı kötülüktür. Bu iki varlıktan ruh hiç değişmez. Çünkü tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruhun yozlaşması, dejenerasyonu hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ama Allah Teala nefsimizi değişmek üzere yaratmış. Onun için Sin suresinin 3. ayet kelimesinde Allah Teala diyor biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik. Öyleyse Nefs adı verilen bu varlığa dikkatle bakın. Nefsimiz bizler için bir işaret taşıyor. Mutlaka değişmesi lazım. İşte Allah Teala bunun için bütün insanlara daha sadece zikir emrini vermiyor. Çok zikir emrini de veriyor. Daimi zikir emrini de veriyor. Zikir konusunda Kur'an-ı Kerim'de 3 tane emir var. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.
Yani ara sıra sık sık Allah-u Teala'yı zikret demek bunun manası. Ama şimdi ikinci adımda olanlar için, fizik vücutlarını Allah teslim edenler için ne var? Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi var. Ya eyyühellezine amenu yeşkürallâhe zikren kesîrâ. Allah-u Teala diyor ki ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir zikirle Allah-u Teala'yı zikredin.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler bununla da yetinmemiş. Nisan suresinin 103. ayet-i kerimesine diyor ki Veskürallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ey amin olanlar! Bir insan üç halde bulunabilir sevgili dinleyenler ve izleyenler. Üç hal, ayakta olmak, oturmak ve yatmak. Dördüncü bir hal yok. Hiç kimse dördüncü bir halde bulunamaz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi emrediyor Allah'ı. Yani daimi zikir farz kılınıyor üzerimize. Kur'an-ı Kerim zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor. 14 asırda insanları kurtuluşa getirecek olan bu vazgeçilemez tek sebep yok ediliyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde üzerimize Allah-u Teala'nın farz kıldığı ne zikri, ne çok zikri, ne de daimi zikri bulamazsınız. Zikir buhar olmuş, uçmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa nefsinizin Allah'a verdiği, nefsinizi tezkiye etmek konusundaki emri yerine getiremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bunu yapamazsanız ruhunuzu da Allah'alaştırmanız mümkün değildir. Bu ikisini yapamazsanız fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek mümkün değildir. Öyleyse sevgili dinleyenler ve izleyenler, kimse dikkat edin. İblis o gün Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen şeytanın adıdır. Şeytanlar da Allah-u Teala'nın ilk Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi dumansız ateşten yaratılmıştır. İblis açıkça bunu söylüyor. Ya Rabbi beni dumansız ateşten yarattın diyor. Ve onu tıyından yarattın diyor. Balçıktan yarattın diyor. Ateş enerjiyi kastediyor. Çamurdan temizdir diyor. Onun için ben onun üstünüm. Görüyor musunuz sevgili dinleyiciler? Allah-u Teala tercihini açıkça ortaya koymuş. Bir mahluk yaratmış. Allah'tan, Allah'ın emriyle oluşmuş olan ve kainatın halifesi, yeryüzünün halifesi insanoğlu. Yani yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Ve iblis Allah'ın bu yaratışını içe sayarak diyor ki ben ondan üstünüm diyor. Sen onu nasıl yaratırsan yarat, ben ondan üstünüm. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğü konusunda çok enteresan bir şey koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki ben ona isimleri öğrettim diyor. Allah Teala ben ona isimleri öğrettim diyor. Bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam için ben ona eşyanın isimlerini öğrettim dediğini iddia ediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Kur'an-ı Kerim'e incelerseniz Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini değil, esmayı, Allah'ın esma-ül hüsnasını öğrettiğini göreceksiniz. Ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan daha üstün olmak isteyen meleklere diyor ki ben ona diyor eşyanın isimlerini ben ona isimleri öğrettim diyor. Esmayı öğrettim diyor.

Siz ondan istifadenizsiniz. Ve Adem Aleyhisselam'ı çağırıyor. Devamlı isimleri söyle diyor. Adem Aleyhisselam 99 Esma'yı da söylüyor. Allah Teala melekler diyor ki ben size demedim mi diyor. O esmaları biliyor. Kur'an-ı Kerim buna benzer yüzlerce doğruyu söylemiştir. İnsanlar da 14 asırda yüzlerce doğruyu yanlışa çevirmekte hep ısrarlı olmuşlardır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, burada eğer eşimin isimleri derseniz bu alelade bir olay olur. Yani Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a kapıyı, pencereyi, duvarı, çatıyı, buğdayı, arpayı, koyunu, ağaçları öğretmiş olduğu anlamına gelir. Bu ise Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğüne hiçbir şey katmaz. Oysa ki Adem Aleyhisselam bütün meleklerden daha üstündü. Allah'ın peygamberiydi. Hepsinden daha üstündü. Neden? Esmaların her biri Adem Aleyhisselam'ı tecelli ediyordu. Öteden beri zaten hep şaşmışımdır bu yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri nasıl oluyor? Allah-u Teala kesitler veriyor. Adem Aleyhisselam ve onun çocukları bizim normal standartlarımızda, belki daha ilkel standartta ama normal standartlarda yaşadılar. Ev yapıyorlardı. İçinde barınıyorlardı. Koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıp iplik dokuyorlardı, iplik yapıyorlardı. Ondan da kumaş dokuyorlardı. Yani biz bugün nasıl giyiniyorsak onun ilkel bir şekliyle onlar da giyiniyordu. Adem Aleyhisselam ateşi biliyordu. Adem Aleyhisselam ve onunla beraber yaşayanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, onu pişirmesini, ekmek yapmasını biliyorlardı. Öyleyse nelerden bahsediyoruz biz? İnsanlar mağara devriyle hayata başlamadılar. Allah-u Teala'nın öğretisi altında kendilerine lazım olan her şeyin sahibi oldular. Peki sonra nasıl oldu da insanlar mağara devri yaşadılar? Onu bizim antropologların aklı hiç ermiyor. Halbuki bilmiyorlar ki şu dünyada kaç defa atom savaşı oldu. Kaç yüz bin yıl içerisinde kaç defa dünya atom savaşı geçirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainatta sayısız gezegen var. Kur'an-ı Kerim'de 16 tane ayeti kerime bizden başka birçok gezegenlerde hayat olduğunu kesin olarak anlatıyor. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve onların arasındaki insanlar diyor. Hepsinde de men kullanmış. Öyleyse yerde nasıl biz varsak göklerde de insanlar var. Onların arasında da insanlar var. Eğer göklerde yıldızları kastediyorsanız sadece zemin katın tavanını işaret etmiş olursunuz. Bu düzen içerisinde insanlar 250 milyar galaksi, sayısız güneş sistemi, sevgili dinleyenler ve izleyenler, o güneşlerin etrafındaki gezegenlerin bir kısmı nasıl dünyamız hayat için elverişliyse onlar da elverişli. Eğer dünya güneşten biraz daha uzakta olsaydı, soğuktan biraz daha yakında olsaydı, sıcaktan bu vasıfta olan insanların yaşamasına müsait olamazdı. İşte başka daha birçok galakside, birçok güneş sisteminde bizim dünyamız gibi güneşe belli uzaklıkta olan
uygun uzaklıkta olan gezegenler var. Oralarda da insan türleri yaşamakta. Belki yapı itibariyle bizden biraz farklı. Ama aynı standartlarda iki tane gözü olan, bir burnu olan, burnunda iki tane delik olan, ağzı olan, kulakları olan, başı olan, vücudu olan, iki bacaklı, iki kollu, beş parmaklı insanlar, insan türleri. Ve ilk atom savaşında iki tarafta atom silahını kullandığı için insanlık yok olmuş. O güne kadar ulaştıkları medeniyetle birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki eski Mısır devrinde bile teknik seviye bugünkünden üstündü. Onlar maddenin ağırlığını yok edebilecek olan sistemi keşfetmişlerdi. O tapınaklarına, piramitlere, o büyüklükteki taşları o günkü standartlarda çıkarmaları, eğer tekamülün, bugünkü tekamülün o günlerden bu tarafa devam ettiğini düşünüyorsanız, o zaman çok şeyleri yanlış biliyorsunuz demektir. O piramitlerin açısını, güneşle olan ilişkisini, birçok sırrı eski Mısırlılar biliyorlardı. Biliyor musunuz? Tapınakları izin almaksızın oraya girip de firavunların mezarlarına ulaşan, o mezarlarda onları rahatsız eden insanlardan hiçbirisi bugün yaşamıyor. Mezarları açıyorlar, içine giriyorlar. Bir süre sonra bilinmeyen sebeplerden hepsi ölüyor. Hiçbir normal zehirlenme alameti göstermeden. Sonra insanlar anlıyorlar ki radyasyon. Yani eski Mısırlılar atomu biliyorlardı. Atom bombası birçok defa ne yazık ki dünya üzerinde kullanılmış. Ve iki tarafında kullanmasından sonra radyasyon insanları mahvetmiş. Biliyorsunuz ki radyasyon hücre yapısını bozar. Beyin hücrelerinin de yapısı bozulan insanlar hayvanlar gibi olmuşlar. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, konuşamayan, teknikten artık haberleri olmayan, hayvanlar gibi yaşayan, mağaralarda yaşayan hayvan türü insanlar oluşmuş. Ondan sonra o mağara devri, ne demiştim demin, yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri gelmiş arkadan. Yoksa onlar insanlığın başına bunu getiriyorlar kafadan, onların da başına maymunları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Darwin bugün yaşasaydı böyle bir iddiada bulunabilir miydi zannediyorsunuz? Artık genetik ilmi var, genetik mühendisliği var. İnsanın vücudundaki DNA moleküllerinin, bez oksiribo nükleik asit moleküllerinin sarmalları artık bir sır olmaktan çıktı. Tabii tamamen değil. Allah Teala sır olarak saklamak istediğini, merkezdeki asıl sırrını saklıyor. Ama açıklamalar çok ilginç. İnsanoğlu 200 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde 23 çift kromozom var. Her kromozom biz insanları A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. O halde düşünebiliyor musunuz? Siz aynaya baktığınızda kendinizi görüyorsunuz. Bir kişisiniz. Ama aslında siz 200 trilyon çarpı 23, 2 tane 23, 46.
200 trilyon çarpı 46 tane sizsiniz. Yani 9 katrilyon 200 trilyon siz varsınız. Bir tek vücutta. Her biri sizin aynınız olan 9 katrilyon 200 trilyon siz. İşte bu sarmalların sırrına bugün ulaşan insanlık artık bir saç telinden bir cinayetteki katili teşhis edebiliyor. Çünkü şu hep başınızdan dökülen ya da berbere gidip de kestirdiğiniz saçlar var ya, her birinin içinde milyonlarca siz varsınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Bu mağara devrinden hayatı başlatan bizim bu konunun uzmanları, antropologlar, mağara devrinden sonra, mağara devrinden evvel insanların aslında maymun olduklarını, maymunluktan da insanlığa dönüşürken o mağara devirdiklerini, geçirdiklerini iddia ederler. Kendilerine çeşitli isimler verirler. Paleontologlar, antropologlar vesaire vesaire. Hangisinin birbirinden ne farklı olduğunu da bildiğimi iddia edemem. Ama sevgili dinleyenler ve izleyenler, bir hakikatle karşı karşıyayız. Maymun türleri üzerinde genetik mühendislerinin yaptığı inceleme çok kesin bir gerçeği ortaya çıkardı. 19 çift kromozomdan başlayan maymun türleri. 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 33 çift kromozoma kadar gelişme süreci gösteriyor. Biliyorsunuz ki hayat, canlılık suda başladı, denizde başladı. Tek hücrelerden başlayan bir hayat. Bu hayat karaya çıktı. Önce denizde muhtelif canlılar, balıklar, her tür canlı türedi. Biliyorsunuz ki denizde de balık olarak gördüğümüz yunuslarla balinalar aslında balık türü değildir. Karada yaşayan insanlar gibi havadaki oksijen alarak yaşarlar. Oysa ki balık türleri denizdeki oksijen alarak yaşarlar. Öyleyse arada büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şimdi böyle bir dizaynın arkasından karada hayatın başladığını beraberce düşünelim. Karada başlayan hayatta da işte evvela sürüngenler, sonra ayağa kalkan mahlukat, her türlü vahşi hayvan vesaire var. Bir kısmının nesli tükenmiş ama hala onların iskeletleri bulunup bilmem ne kadar zaman evvel bunların yaşadığı tespit edilebiliyor. Maymun türlerine geldiğimiz zaman tek hücreden başlayan bir gelişmenin denizlerde geliştikten sonra karalara sıçraması, karalarda da maymunlara kadar gelişen bir gelişme, klasifikasyon ve neticede Darwin maymun türlerinden insana geçişin olduğunu iddia ediyor. Çünkü o zaman genetik mühendisliği yoktu. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, insanın maymundan türediği veya türemediği konusundaki kesin darbe, Darwin'e ne zaman vuruldu? İnsanın 23 çift kromozomu oluşturduğu, maymun türlerinin de 19 çift kromozomdan 33 çift kromozoma kadar gelişme süreci gösterdiğini genetik mühendisleri ispat ettiği zaman. Ne demek istiyorum? İnsan 23 çift kromozomda, 23 çift kromozomlu bir maymun türü yaşıyor hala. 21 çift kromozomda da maymun var, 25 çift kromozomda da maymun var. Öyleyse insanı şu 23 çift kromozomlu ve 25 çift kromozomlu iki maymunun arasına oturtamıyorsunuz. Çünkü orada
başka bir maymun türü yaşıyor. Eğer insan maymunlardaki o gelişme sürecinin devamı olsaydı, sevgili dinleyenler ve izleyenler, 35 çift kromozomlu bir mahluk olmamız gerekiyordu biz insanların. Ama 23 çift kromozomluyuz. Hiç kimse artık insanın maymundan türediğini iddia edemez. Dediğim gibi Darwin şu genetik mühendisliğinin olduğu devrede yaşamış olsaydı böyle bir iddiada hiçbir şekilde bulunamazdı. Bu konu iflas etmiştir. Belki komünist ülkelerde daha uzun süre bu safsata devam edecektir. Ama merak ediyorum acaba bizim ülkemizdeki okullarda hala insan maymundan mı türetiliyor? Ne dersiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu büyük hakikati herkes akıl defterine yazsın. Eğer bugün dünya ilminde herhangi bir konu Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa o ilim henüz topaldır, kördür, sağırdır, aksaktır. Hedefe ulaşamamıştır. Biliyor musunuz, eğer El-Cabir matematiğe negatif sayıları da koymasaydı, bugün El-Cabir adına bütün dünyada okunan, burada Amerika'da El-Cebre deniyor. El-Cebre, El-Cabir. El-Cabir'in ismi bizde de Türkiye'de Cebir olarak geçer. Aslında bu El-Cabir'in ismidir. El-Cabir matematiği Kur'an gerçeklerine ulaştırdı. Ama bugün zamanımızda fizik, bugün zamanımızda kimya, bugün zamanımızda bizim safların müspet ilim saydıkları hiçbir ilim müspet değildir. Çünkü o ilimlerin hiçbirisinde bir tanesi hariç negatif değerler yer almamıştır. Bir tanesi kim? Jabroglie, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Jabroglie kuantum nazariyesinde kuantalardan bahsediyor. Her elektrona, her partiküle bir kuantanın, bir dalganın eşlik ettiğini söylüyor. Peki de Broglie'nin eksik olan tarafı ne? Onların değerlerinin negatif olduğundan haberdar olmaması. Einstein bunlardan hiçbirinden haberdar olamadan bu dünyadan gitti. Biliyorsunuz Einstein fotonların parçacık etkisini keşfetmişti ölmeden evvel. Öyleyse şu ışık partikülleri, fotonlar, birer acaba madde etkisi yapabilen özellikle mi? Elbette. Bütün gama fotonları bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşuyor. İkisinin de devir sayısı aynıdır. Ama başlangıçta bütün karşıt elektronlar elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahiptirler. Birinci özellik. Ağırlıkları negatiftir. İkinci özellik. De Broglie dalgaları, yani karşıt elektronları keşfetti. Formülüne onları da yerleştirdi. Dünya üzerinde doğru olan yegane formül odur. Einstein'a bu istikamette geniş açılar bir açmazdaydılar. Bir kısım alimler De Broglie'nin tarafındaydı. Bir kısım alimler de Einstein'ın, ama Einstein hakikati bilemeden bu dünyadan göçtü. De Broglie'nin eksikliği de keşfettiği kuantaların, yani karşıt elektronların ağırlıklarının negatif olduğundan haberdar olmamasıydı. Bütün bunlardan sonra bir yerlere varıyoruz. İnsan maymundan mı türemiştir? Bunun cevabı artık kesinlikle hayırdır. Öyleyse diyorum ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle diyor. Biz her şeyi
zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Zıttıyla kayın kılmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu absis ekseni, şu da ordinal veya tersi. Hep bunların ikisini birbirine karıştırırız zaten. Yani şu ikisinin birleştiği yer sıfır noktası. Aşağı doğru giden çizgi sıfırın altındaki değerler. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi sonsuza kadar gidiyor. Sıfır noktasının üstü pozitif değerler. Artı 1, artı 2 diye artı sonsuza kadar gidiyor. İşte bu değerlerin negatif kesimi ne fizik ilmimizde var ne de kimya ilmimizde var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, elektrik nedir? Hiçbiriniz bunun gerçek cevabını veremezsiniz. Hiçbiriniz. Çünkü bilmiyorsunuz. Askerlerden sormuşlar elektrik nedir diye. Bizim Mehmet cevap vermiş. Ne idüğü bilinmez demiş. Ettiğinden bellidir. Yani çarptı mı sizi duman edip kömüre çevirir. O zaman anlarsınız demiş Mehmet ne olduğunu. İşte o neydi bilinmeyen şeyin şu dünyanın ötesinde teşekkür eden kesimini biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bütün elektrik konusunda bu elektronları harekete getiren incelemeler, elektroliz olayları şunu göstermiştir ki bu dünyada artı kutuptan eksi kutba doğru devamlı bir hareket söz konusudur. Bir takım madenlerdeki o partikülleri oradan alabilen elektrik enerjisinin her elektronu öbür taraftaki kutba götürür. Böylece şu bisikletlerin jantlarındaki parlaklık kromaj işlemi böyle teşekkür eder elektroliz yoluyla. Ne olmuştur? Elektrik yapmıştır orada görevini. Kromdan devamlı olarak parçalar alınmıştır. Artı kutuptan eksi kutupta giden bir sıvı içindeki elektrik enerjisinin her parçası bir parça kromu beraberinde götürüp o jantın üzerini pırıl pırıl bir hale getirmiştir. Bu dünya üzerindeki işlem biliyor musunuz? Dünya üzerinde artı kutuptan eksi kutupta hareket başladığı an bu alemin içinde bulunan bunun karşılığında da aynı noktalarda eksi kutuptan artı kutuba doğru ikinci bir hareket başlar ve dünyada hiç kimse bu olduğundan haberdar değildir. Eğer ikinci kesimini tamamlayamazsanız orada elektrik enerjisini tatbikata geçiremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dediklerini ait olduğu standartlarda düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O ilmin gerçek sahibidir. Dilediğine dilediği kadarını verir. Bu standartlarda bir yerlere ulaşıyoruz. İnsanın kainattaki en büyük düşmanı olan iblis ne yapmak istiyor? İnsanı, hepinizi mahvetmek istiyor. Sadece iki tane emeli vardır. Bir, şu dünyada sizi mutlaka mutsuz etmek. İki, hepinizi birden cehenneme götürmek kendisiyle birlikte. Nasıl kendisi mutsuzsa, bu dünyada hepinizin de mutsuz olmasını ister. Nasıl kendisi cehenneme gidecekse, kurtuluşu yoksa, hepinizin de onunla birlikte cehenneme gitmenizi ister. Şeytan bu uğraşısından vazgeçer mi? Hayır, vazgeçmez. Hiç kimse de vazgeçmez. Düşünün, Allah-u Teala'nın en büyük evliyası, onda da vazgeçmez. Vazgeçmez ama gazoz ağacı olur. Yani her gayreti
onun kaybetmesiyle sonuçlanır. Ama gene vazgeçmez. İblis, sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Şu dünyada düşman olan birisi size ne yapar? En çok sizi öldürür. Ölürseniz ne olur? Başka birisi tarafından öldürülürseniz, belki de sırf bu yüzden Allah'ın cennetine girersiniz. Kim bilir? Ama ölmek evvela bir acılı bir şey değildir. Ölüm sırasında kimse acı duymaz. Ölüm sırasında hiç kimsenin acı duyması mümkün değildir. İkincisi, ölüm Allah-u Teala tarafından vadesi belli bir olaydır. O vadenin sonunda ölüm sebebiniz ne olursa olsun mutlaka ölürsünüz. Yani ise birisi tarafından öldürülen bir insan veya hasta yatağında yatan ve ölen bir insan veya bir gölde boğulan bir insan, eğer olaylar öyle tecelli etmeseydi başka bir şekilde tecelli edecek, ama aynı noktada, hangi noktada ölmüşlerse orada, zamanın da o noktasında, aynı koordinatında mutlaka öleceklerdi. Öyleyse ölüm, zaman ve mekan koordinatları belirli bir sistemdir. Hiç değişmez. İşte iblis insanları ölümden korkutur. Ama aslında ölüm, siz isteseniz de istemeseniz de mutlaka vücutlanacak olan bir olgudur. Öyleyse sebep A olmuş, sebep B olmuş, sebep C olmuş, alternatiflerden hangisi geçerli olursa olsun, hiçbirisi neticeyi değiştirmez. Orada, o anda öleceksiniz. İşte şeytan, siz ölmeden evvel sizi cehenneme sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve yalnız değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tağuttan bahsediyor. Tağut, sevgili dinleyenler ve izleyenler, insan ve cin şeytanlar demek. Sadece iblisi insanlar şeytan olarak tanırlar. Bugün satanizm denilen olayda, yani şeytana tapma olayında tapılan iblistir. Ama onun gibi yaşayan milyonlarca şeytan var olmuştur. Allah Teala diyor ki, o ve kabilesi sizi sonsuz uzaklıktan görürler, takip ederler diyor. Ve hiçbirinizle uğraşmaktan şeytanın vazgeçebileceğine inanmayın, sakın böyle bir şey zannetmeyin de. Hiç vazgeçmez. Ama siz onu bezodacı haline getirebilirsiniz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın üzerindeki şeytanın hakimiyetinin arkasında ne var? Bir insanın üzerinde şeytanın hakimiyetinin arkasında insanın nefsindeki afetler var. Başlangıçta nefsinizdeki afetler nefsinizin %100'ünü temsil ediyor. %100 afetlerle dolu bir nefisle yaratılırsınız. Öyleyse şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi olarak vardır. İşte bu dizaynla yaratıldınız. Şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir ediliyor. Yani tesir sahası nefsinizin kalbinde %100 iblisin. %100 nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren şeytanın kontrolü altında. Sonra bir gün onu kontrol altına almak üzere harekete geçeceksiniz. Zikre başlayacaksınız. Zikir Allah'ın katından rahmet fazla selavat dışındaki 3 tane nuru getirecek. Mürşidinize tabi olmuşsanız nefsinizin kalbinde bulunan iman kelimesinin etrafında Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar toplanmaya başlayacak. Böylece 207 nur birikimine nefsi emareyi tamamlayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudunuzdan ayrılan ruhunuz da göklerin birinci katına ulaşacak. İkinci 107 nur,
nefs-i levvame, ruhunuzun ikinci kata ulaşması. Üçüncü yüzde yedi nur, nefs-i mülhime, ruhunuzun üçüncü kata ulaşması. Ve böylece nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i vardiye, nefs-i tezkiye, ruhunuzun da dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşması, yedinci katın yedi alemini geçmesi, siddetin müntihadan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması. Neyle sağladınız? Zikirle. Şeytanın hakimiyet alanının ne olduğuna beraberce bakalım. Her nefs kelimesinde, nefs-i emare, şeytanın hakimiyeti yüzde yedi azaldı. Revame 14. Mülkime %21 azaldı. Mutmainne %28. Radiye 35. Mardiye 42. Eskiye 49. Uçuda kazandığınız %2'nin de vardı. %51. Ne oldu? Şeytanın hakimiyetinde %100'den %51 azalma var. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş. Yani üstünlük artık şeytanda değil. Ruhunuzun hasletleri nefsinizin kalbinde hakimiyeti elde etti. Başlangıçta nefsinizin kalbinde bir damla bile nur yoktu. Nefsinizin kalbi sadece afetlerden örülü, kapkaranlık bir dünya içeriyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalp gözleri açılanlar, gözlerine bastırdıkları zaman iki tane nur hüzmesinin bir tek noktadan çıkıp iki gözlerine doğru geldiğini net olarak görürler. Bu kalplerindeki aydınlığın kesin işaretini taşır. Öyleyse karanlıklar içindeki bir kalpte şeytan %100 hüküm fermayken Allah'ın kuluna verdiği bir isim var. Diyor ki sen şeytanın kulusun. Ve bana şeytanın kulu olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ah verdin diyor Allah-u Teala. Elesi bir Rabbim günü Allah-u Teala bizden istemiş fizik vücutlarımızdan Allah'a ahd vermemizi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamızı. İşte şeytan ve insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanın dışındaki insan ve cin şeytanlar bir bütün oluştururlar. Şeytanların dışındaki bu insan ve cin şeytanlara Allah-u Teala tağut diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hadi sizinle beraber Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümet tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten, karanlıklardan nura, aydınlığa çıkartır diyor Allah Teala. Ama diyor o kafirler var ya diyor. Kim o kafirler sevgili dinleyenler ve izleyenler? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Kalplerinin içine Allah'ın imanı yazmadığı kişiler. Ne zaman yazıyor? Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine, kalbimizin içine Allah-u Teala'nın iman kelimesini yazması, küfür kelimesini kalbimizden alması. Aynı anda gerçekleşiyor. Eğer bu olayı yaşamamışsak, o zaman kalbimizin içinde küfür yazıyor. Kalbimiz mühürlü, kalbimizin içinde küfür yazıyor. Adımız mı? O zaman kafir. İşte Allah-u Teala burada Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde vellezine keferu ve onlar ki kafirlerdir evliya hümet tagute tagutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır yuhricunehum minen nuri ile zulümati onlar onların nefslerinin kalbi nurdan zulmete götürülür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ya insanlar başlangıçta kafirlerdir. Hiç mürşitlerine ulaşmamışlardır. Ebediyen kafir kalacaklardır. Veya mürşitlerine ulaşmışlardır.
hidayete ermişlerdir. Hidayete erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşmüşlerdir. O zaman onlar mutlaka fıska düşerler. Fıska düşerlerse ne olur? Hidayete erdiklerinde ne oluyor bakalım? Allah-u Teala kalplerinin içindeki daha mürşitlerine ulaştığı gün küfür kelimesini alıyor. Mührü açıyor, küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Ama o kişi fıska düştüğü zaman Allah-u Teala kalbin içindeki iman kelimesini alıyor. Tekrar küfür kelimesini kalbe yazıyor. Ve mührünü açtığı kalbi yeniden mühürlüyor. O kişinin ruhunu vücuduna tekrar geri gönderiyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal çekip alıyor. O kişi tekrar başa dönüyor. İşte bunlardan bahsediyor Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesi. اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ تَعْقُوتَ Onlar ki kafir olmuşlardır. Onlar tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar da o tağut denen insan ve cin şeytanları tarafından nurdan zulmete götürülür onların kalpleri. Yani kalplerindeki nur iman kelimesi alınacağı için artık kalpte tutunabilecek olan bir çekim alanı bulamaz. Karanlıklar geldiği zaman kalbe o kalpteki bütün nurları sokağa atıverirler. Kalbin dışına atıverirler. Ve kalp bir damla bile nuru kalmayan bir karanlık dünyaya yeniden döner. İşte tağut bunu yapar. Öyleyse şu dünyadaki en büyük düşmanınız bu dünyadaki insanlar olamaz. Onlar size dediğim gibi en çok öldürebilirler. Bu ise sizin için hiçbir zaman bir zarar değildir. Hatta büyük ölçüde hayır kazanmasına sebebiyet verir. Ama eğer tağut, insan ve cin şeytanlar sizin dostunuz olmuşsa ki şu anda yaşayan insanların büyük kısmının dostu ne yazık ki tağuttur. İnsanların yaşadığı her devrede şu dünya üzerinde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu her zaman tağutun esiri olmuştur. İnsan ve cin şeytanların. Her zaman çoğunluk onlardadır. Ve böyle bir yaşantı söz konusu çoğunluk kıyamet günü de kesinlikle onlar tarafında. Allah Teala diyor ki Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Allah'ın Resulü kaç fırka ulaşacak? 73 diyor. Bu 73 fırkadan 72'si gerçekten cehenneme mi gidecek? Gerçekten cehenneme gidecek. Kurtuluşa ulaşan kimler? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne, hususiyetleri ne ey Allah'ın Resulü? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Kur'an-ı Kerim'de tam bunu doğruluyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında kalan diğer fırkaların hiçbirine, geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Yegane Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler kıyamet günü 73 tane fırkadan 72 tanesinin cehenneme gideceği bir sonuçla karşı karşıyayız. Eğer bu fırkaların sayıları eşit olsaydı her 100 kişiden kurtulabilen 2 kişi bile olamazdı. Fırkaların sayısının değişik olduğunu düşünseniz bile bu rakam hiçbir zaman %80'lerin altına düşmüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'ın söylediklerine kulak verin. Kurtuluşunuz son derece basit standartlar altında mümkündür. Son derece kolaydır. Ama şu tağuta
teslim olmamanız halinde. Öyleyse insan ve cin şeytanlar, evvela şeytanı tanımalısınız. Kainattaki en büyük düşmanınızı gördüğünüz zaman insandan farklı bir yapıya sahip olduğunu hemen fark edeceksiniz. İnsan gibi görünür ama birçok yerlerinde farklılıklar göreceksiniz. Ona dikkat edin. O kadar çirkin bir yüz hayatınızda hiç görmüş olamazsınız. Ona dikkat edin ki bu düşman sizi yere vurmak için her zaman hazırdır. Sadece bir tek istediği vardır. Siz herkese düşman olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz her zaman mutsuz olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz sadece cehenneme gideceksiniz. Kendisi ne durumdaysa sizin de aynı durumda olmanızı istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis öyle bir varlık ki kainattaki en büyük düşmanınızı layıklı ve çile tanımanızı istiyorum. Görüyorsunuz ki saatler kafi değil. Bu konu tamamlanamadı. Ama tağut konusunda inşallah bir daha konuşma yapmayı düşünüyorum. Bu düşmanınızı size daha yakından tanıtmak istiyorum. Bir şeyi daha unutmamanızı istiyorum. Şu anda dünya üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Ama o bizim gazı zarcımızdır. Sizin için de aynı şey olabilir. Ne zaman hedefe ulaşırsanız, daimi zikrin sahibi olursanız, İblisin size hiçbir şey yapamadığını ama gene vazgeçmediğini göreceksiniz. Vazgeçmeyen iblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Öyleyse hepinizin iblis tehlikesinin farkında olarak onun size yapabileceği çeşitli kötülükleri bilerek ona hakim olacak bir pozisyona ulaşmanızı ve onu iblisi gazoz ağacı yapmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala şüphesiz hepimizin sahibidir. Hepimizi yaratandır. Ve gene şüphesiz sonsuz hamdü şükrederiz ki hepimizi seviyor. Sevdiği için varız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şu dünya hayatında yaşadığımız sürece onun bu yüce sevgisine layık olmaya çalışalım. O Allah yaratan bizse sadece mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse ona sonsuz hamd ve şükretmeliyiz bizleri yarattı diye, hayata özellikle insan olarak getirdi diye. Bir ot olabilirdik sevgili izleyenler ve dinleyenler veya hiç olmayabilirdik. Eğer Allah-u Teala bizi yaratmayı dilemeseydi, hiç olmayabilirdik dünya üzerinde. Mevcudiyetimiz olmazdı. Ama varız hamd ederiz, şükrederiz ki. Öyleyse varlığımızla Allah'a layık olmaya çalışmalıyız. O Allah'tır. Bizleri çok sever. İşte ondan bize doğru akan o çağlayan gibi sevgiye layık olmaya çalışmalıyız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda önce başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu kesin olarak şu aklınıza oturtmanız lazım. İnsan sosyal bir mahluktur. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak, cemaat halinde yaşamak gibi bir mecburiyeti vardır. Hiçbir kimse her şeyini kendisi yapamaz. Belki her şeyini başkalarından alır ama o da bir şeyde cemaate katkıda bulunur. Öyleyse elbiselerimiz için bu elbiseleri yapanlara, gözlerimiz için gözlükleri yapanlara, ayağımızı giyeceğimiz ayakkabı için ayakkabı yapanlara ihtiyacımız var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte burada bir arada yaşamak mecburiyeti diye bir şey ortaya çıktığı zaman konumuz beşeri münasebetler oluyor. İnsan ilişkileri. Yani başka bir ifadeyle, öteden beri kullandığımız ifadeyle davranış biçimleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve nefsiniz öylesine azgın iki yaratıktır ki sizi kontrollerine aldıkları zaman onu hissetmezsiniz bile. Ama size bir sır vereyim mi? Onu hemen tanıyabilirsiniz. Yani siz şeytanın ve nefsinizin kontrolü altında mısınız? Yoksa onu aşabildiniz mi? Hemen size hemen onu teşhis edebileceğiniz bir sır söyleyeyim. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Birinci sual. Onlar da sizi seviyor mu? İkinci sual. Bu iki suale pozitif cevap alabilen herkes nefsinin kendisine hükmeden davranışlarını
büyük ölçüde aşabilmiş bir insandır. Ama eğer siz etrafınızdaki insanları sevemiyorsanız, onları sevmek yerine onları kontrolünüz altına almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusuysa sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz şeytanın ve nefsinizin emri altındasınız. Nefs saygı görmek ister. Nefs üstün olmak ister. İşte etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde onların üstün olduğunuzu beyan eden davranışlar içinde misiniz? Onların sizlerden daha aşağıda olduğunu belli eden davranışların içinde misiniz? Onları kontrol altına alıp da onlar hakkında hüküm vermek yetkisini kendisinde görenlerden misiniz? İnsanları kendi süzgecinizden geçirip sanki onlardan daha üstün bir mertebedeymişsiniz gibi onlar hakkında hüküm veren bir insan mısınız? Onları sevmiyorum, onlar bu işi yapamıyorlar, onlara güvenmiyorum gibi bir dizaynın içinde misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz nefsinizin ve şeytanın emrindesiniz. Evvela şunu bileceksiniz. Ne zaman nefsiniz varsa şeytan mutlaka vardır. Başka insanları sevemiyorsanız eğer, onlara sevgiyle yaklaşamıyorsanız eğer, siz ruhunuzun da Allah'ın emrinde değilsiniz. Allah ve ruh sevgiyi emreder. Tesir sahasına girmişseniz seversiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle bir sevgi seviyesinin sahibi olmalısınız ki size düşman olanları bile sevebilmelisiniz. Eğer siz bırakınız size düşman olanları, etrafınızdaki tasavvuftan kardeşlerinizi sevemiyorsanız, davranışlarınızla onları küçültmeye çalışıyorsanız, hedefiniz ne olursa olsun, siz yanlış bir davranış biçimleri dizisi içindesiniz. Şeytan size, ama sen Allah yolunda çalışıyorsun, Allah yolunda bir şeyler yapabilecek durumdasın, seviyedesin, öyleyse onlara bunları verdiğine göre onlardan bunun karşılığını almalısın, sana saygı göstermeliler, böyle mi düşünüyorsunuz? Hiç kimse zorlama bir saygının karşılığında kendisini mutlu hissedemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saygı sizin tarafınızdan insanlara zorla kabul ettirilen bir müessese değildir, olması da mümkün değildir. Öyle davranış biçimlerinin sahibi olursunuz ki o davranış biçimleri size karşı büyük bir sevgi uyandırır. Sizin sevginiz onlar için kıymetli olur. O zaman sizin sevginizi kazanmak ve daim kılmak için size saygı göstereceklerdir. Siz onlardan saygı istediğiniz için değil, onlar sizi sevgiye ve saygıya layık gördükleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz ne kadar çok yanlışlar yapıyorsunuz? Allah'ın doğruları yerine şeytan ve nefsiniz sizi her gün bir başka açıdan bir bataklığın içine çekiyor. Oysa ki ne kadar basit bir denklemden bahsediyorum size. Bir tarafta Allah var, ruhunuz var ve bunların beraberliğinde işlediğiniz hayır var,
Siz bir mutluluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Bir tarafta şeytan var, nefsiniz var. Şeytana ve nefsinin tesiri altında işlediğiniz her olay şerdir ve işlediğiniz şer var. Siz bir mutsuzluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Neler kaybettiğinizin farkına varmanızı istiyorum. Eğer buradaysanız, bizimle beraberseniz, bizden ne size ne de başkalarına negatif dalgalar ulaşmaz. Biz sadece severiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bize düşman olanlara da kızamayız. Onlardan nefret edemeyiz. Onları da severiz. Ve hep bir ümitle bekleriz ki belki onlar da Allah'ın yolunda bir gün bir kıymet olurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz Ali'nin ne demek istediğini? Size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Aranızda nasıl bir fark olur o zaman? Çok basit bir fark olur onlar. Nefsleriyle davranan, zaten etrafındaki insanları sevmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Şeytan ve nefsleri onları sevgisizliğe ulaştırmıştır. Ama siz onları da sevebiliyor musunuz? Sizi sevmeyenleri, size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Daha açık konuşayım mı? Onlardan yana olabiliyor musunuz? Eğer size kızıyorlarsa neden kızdık?

insanları sevk etmek yetkisi yoktur. Hanginiz böyle bir şeye kalkışıyorsanız, bilin ki arkasında nefsiniz var ve şeytan var. Sizi kontrolü altına almış, götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi kendinize bir sual soracaksınız. Ben etrafımdaki insanları seviyor muyum? Birinci sual. İkinci sual, onlar tarafından seviliyor muyum? Eğer sevilmediğinizi görürseniz, sakın sevgili izleyenler ve dinleyenler, kabahati onlarda aramayın. İbretle kendinize bakın. Acaba nerelerde nefsiniz ve şeytan sizi öyle yanlışlara götürdü ki, o insanların size karşı olan sevgisi kayboldu. O sevgiyi hak edemediniz. Nefreti hak ettiniz. Onlar tarafından sevilmemeyi hak ettiniz. Şu halinize bir bakın. Mutlu musunuz? Başka insanlara hatlarını bildirmeye uğraşan bir insan mutlu olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şeytandan başka kim başka insanlara hatlarını bildirmenizi ister bilir misiniz? Sadece nefsiniz. Nefsiniz ve şeytan devamlı bir işbirliği halindedir. Kurtuluşun yolu daimi zikirdir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, diyorum ki birazcık iradenizi kullanarak, daimi zikirde olmasanız da mutlu olmayı başarabilirsiniz. Bir, başkaları tarafından sevilmeyi başarabilirsiniz. İki, başkalarını sevmeyi başarabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınıza, etrafınızdaki insanlarla birlikte bakmak mecburiyetindesiniz. Kimler varsa sizin çevrenizde, eğer Mir Bakın'ın mensubuysanız, Mir Bakın'ın içinde sizin çevrenizde kimler varsa, dışarıda nerede olursanız olun, kimlerle beraberseniz, o insanların size karşı olan davranışlarına dikkatle, ibretle bakın. Neden sizi sevmiyorlar? Ve neden siz onları sevmiyorsunuz? Evvela bu iki sualin cevabı paraleldir. Siz onları sevmediğiniz için onlar sizi sevmiyorlar. Onlar sizi sevmedikleri için siz onları sevmiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir problem onlardan mı başlar, sizlerden mi başlar, sizden mi başlar, hiç düşünmeyeceksiniz. Sizden başladığını peşin olarak kabul etmedikçe çözüme ulaşamazsınız. Eğer birisi size kötü davranmışsa, onun size kötü davranmasındaki onun haklı nedenlerini araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a layık olmak istiyorsanız, eğer mutlu olmak istiyorsanız, eğer onları da mutlu etmek istiyorsanız, o zaman böyle yapmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, mutluluğunuzun bedeli başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O varsa, ikincisi varsa, siz başkalarına mutluluk verebiliyorsanız, o zaman mutluluğunuzun faturasını ödediniz demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yoksa ödenmeyen faturaların sonu sadece bir iflastır. Şu halinize bir bakın. Neden sevilmiyorsunuz? Neden siz başkalarını sevemiyorsunuz? Neden insanları küçültmek istiyorsunuz? Neden kendinizi yüceltmek istiyorsunuz? Hiç nefsinizin ve şeytanın talepleriyle ve davranışlarıyla yükselebilir misiniz? Yücelebilir misiniz? Bu sadece bir zavallılıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insanın

başkaları karşısında sevilmesi, saygıdeğer olmanın başlangıcını teşkil eder. İnsanlar, bir takım insanlardan korktukları için de ona saygı gösterirler. Ama bu, şeytanın ve nefsin oynadığı bir oyundur sevginin ve saygının sahibine, sevginin demiyorum, korkunun ve saygının sahibine. Kendisinden korkulduğu için kendisine saygı duyulan bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer böyle bir insanla muhatap olmuşsanız, ondan korkuyorsanız, size bir kötülüğü dokunacak diye ona bir saygının sahibiyseniz, o kişinin hak etmediği bir saygı ona gösteriliyor demektir. Bunun adı negatif istihkaktır. Kişinin hak ettiği şeyin tam tersinin ona gösterilmesi hali. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz kendinize şunu sorun. Bizi neden seviyorsunuz? Bizden korktuğunuz için mi? Korkabilmeniz için sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim sizlere bir kötülük yapmayı düşünmemiz lazım. Ancak bunu düşünebiliyorsanız bizden korkacaksınız. Korkunun arkasında hep aynı şey vardır. Niçin korkulur insanlardan? Bir hakarette bulunacak diye, bir kötülükte bulunacak diye, kötü bir davranışa muhatap olacaksınız diye, üzüleceksiniz diye bu kötü davranışın arkasından o kişiden korkarsınız. Öyleyse bize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünya üzerinde yaşayan, bizi öldürmeye çalışanlar da dahil, hiç kişiye, hiç kimseye karşı sevgisizlik duyamayız. Hiç kimseye karşı nefret duyamayız. Onları da severiz ve ümitle bekleriz. Belki bir gün onlar da bizim gibi Allah'ın yoluna gireceklerdir. Belki bir gün onlar da Allah'ın sevgilisi olacaklardır. Belki bir gün onlar da nefret etmek yerine sevgiyi öğreneceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer insanların dışında sanıyorsanız kendinizi, büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlarla beraber yaratıldınız. Beraber olmak mecburiyetindesiniz. İnsanlardan kaçmakla, onların size sevgiyle yaklaşmasına mani olmakla bir yere varamadığınızı hala anlayamadınız mı? Bu kadar huzursuz oluşunuz, bu kadar hırçın oluşunuz, hala güzelliklere güzel olmayanlarla cevap verişiniz bunların cevabı değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk meselesi hepiniz için açık kapılar ihtiva eder. Yeter ki siz o kapılardan geçmesini bilin. İnsanlardan nefret etmeniz değil, onları sevmeniz asıl olan budur. Nefretle sevgi birbirinin tamamen tersi olan, geceyle gündüz gibi birbirinden kesin şekilde ayrılan iki müessesedir. Öyleyse siz diyebilirsiniz ki ben hayır, kimseden nefret etmiyorum. Ama sevmediğim insanlar var. Neden var hiç düşündünüz mü? O sevmediğiniz insanları
size neden sevmediğini düşündünüz mü hiç? Sevmediğiniz insanlar çok galip bir ihtimalle %90 üzerinde sizi sevmeyenlerdir. Öyleyse siz başka insanları sevmeyebiliyorsanız, o zaman nefsinizdeki nefret duygusu o kişilere karşı sevgiden üstün. Sevginiz dönen ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde 10 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde de 10 puan sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde 15 puan sevgi vardır. Bu sevgiyi çoğaltmaya çalışın. İnsanları size mutlaka mutluluk verecek olan Allah'ın sizin için vasıta kıldığı bir güzellikler nimeti olarak kabul etmeye çalışın. Herkes size mutluluk vermenin bir parçası olabilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz onları mutlu etmeye çalıştığınız her an bir geçerlidir. Allah Teala bütün insanları yaratmış. Her bir insanı başkalarının mutluluğuna bir vasıta olsun diye yaratmış. Söylediklerimizin herkes tarafından anlaşılabildiği bir ortamda, eğer herkes sahabenin yaptığı gibi başkalarına hizmet edecek olsa, başkalarına mutluluk vermek için hayatını vakfetse, en fazla mutluluğu yaşayanlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlar olduğunu göreceklerdi. Ama dünyanızda, o karanlık dünyanızda başka insanlar bir ışık değilse, daha çok hayatınızı karartan birer kara delikse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kara deliklerin arasında asıl kara delik sizsiniz. Ruhunuzun kaybolmuş bir yıldızının bıraktığı nefsinizdeki karanlıklar içerisinde yüzüyorsunuz. Hepiniz ibretle, dikkatle kendinize bakın. Kimsiniz? İnsanlardan kaçıyor musunuz? İnsanları sevme konusunda size düşeni yapmadığınız kesindir. Bunun neticesi mi? Sadece mutsuz olursunuz. Çok sebepler bulabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutsuzluğunuzu başkalarına yamamak için, mutsuzluğunuzun sebebini asıl sebep olan kendinizden uzaklaştırabilmek için çok bahaneler bulursunuz. Ama bunlar da sizi sağlıklı bir sonuca ulaştıramaz, teselli edemez, mutsuzluğunuza mani olamaz. Mutsuzluğun yok olmasının arkasında şikayetler bulup, başkalarını bahane edip, onlar yüzünden mutsuz olduğunuza kendinizi inandırmak gayreti hakikatlere sizi hiçbir zaman ulaştıramaz. Çünkü bu bir hakikat değildir. Eğer sevilmiyorsanız, sebebi sizi sevmeyenler değildir. Sebebi sizsiniz. Öyleyse cemaat halinde yaşayan, sosyal bir mahluk olan insan, başkalarıyla bütün ilişkilerinde, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir güzele ulaşma fonksiyonu içindedir.
Ruh ve Allah hep bunu ister ve bekler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizin sonsuz bir mutluluğun, en üst seviyede dünya mutluluğunun, cennetin en üst makamında olmanızın talebi içindedir. Yollarını da göstermiştir. Ama sizin kör nefsiniz ve şeytan o hedefe ulaşmanıza mani olmak için büyük bir gayretin içindedirler. Ne şeytan ne de nefsinizin afetleri yenilmeyecek olan, mağlup edilemeyecek olan düşmanlarınız değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir nefsinizin afetlerini adım adım yok eden bir müessesedir. Sonucu garantiler. Ama daimi zikre ulaşmakta kolay bir oldu değil kardeşlerimiz. Dakikalarla deniyor bunu. 52 dakikadan 30 dakikalara, 20 dakikalara düşenler var. Soruyorum zikre başladıktan sonra ne kadar zikrediyorsunuz diye. Birkaç dakika diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Genellikle cevap böyle. Öyle olduğunu kabul edelim. Şu anda bir evvelki zikre başlamanızda bir sonraki zikre arasında kocaman bir boşluk var demektir. 3 dakika zikretseniz, 23 dakikadaysanız 20 dakikalık bir boşluk. Çoğu zaman boşluk geçiyor. Ama saatin de dakikası devamlı aşağı inecek. Her saat çalışımından sonra sadece 5 dakika zikir yapan birisi, her seferinde 5 dakikadan sonra zikri kaybeden birisi saati 5 dakika indiğinde hangi duruma gelir? Bütün zaman parçalarını zikirle birbirini bağlamış bir hale gelir. Öyleyse yollardan bir tanesi bu. Daimi zikre ulaşmaya çalışmak ve neticelere ulaşmak. Ya ikincisi? İkincisi bundan çok daha basit ve kolay bir şey. İnsanları sevmek. İnsanları mutlu etmeye çalışarak kendisi mutlu olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne kadar muhteşem bir sebebe bağlamış insanların mutluluğunu. Eğer siz başkalarına mutluluk ulaştırmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz ancak o zaman mutlu olabiliyorsunuz. Nefsinizdeki afetlerin durumu ne olursa olsun, iradenizi kullanarak bunu yapabildiğiniz zaman her başkasına yardım ulaştırdığınız noktada siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o zaman Allah ve ruhunuz sizinle beraberdir. Ve yaptığınız bu olay başkasına mutluluk ulaştırmak konusundaki gayretiniz mutlaka hayır işleyen bir fonksiyonun sahibi kılıyor sizi. İşlediğiniz hayırdır. Öyleyse Allah, ruhunuz ve hayır bir üçgen oluşturuyor. Bu bir mutluluk üçgenidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Konunun en can alıcı tarafı o mutluluğu size verecek olan mutluluğu ulaştırmayı düşündüğünüz veya mutluluğu ulaştırdığınız kişi değil. O mutluluğu size verecek olan Allah'tır. Ve arkasından da ruhunuz bir defa daha mutluluk verecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanı mutlu etmek için yeter ki siz bir gayretin sahibi olun. Allah'ın size verdiği şeyleri, faktörleri birer birer başkalarının mutlu edilmesinde bir vasıta olarak kullanmayı usul haline getirin. O zaman ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluğu verebilse de mutlu olan, veremese de mutlu olan birisi olursunuz.
O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluk karşıdaki tarafından kabul edilse de, kabul edilmese de mutlu olacak bir insan olacaksınız. İkisi arasında büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birinci tarafında siz varsınız, sizin davranış biçimlerinizin sizi mutlu etmesi var. İkinci tarafında karşı taraf var. Onun davranış biçimlerinin size ulaştırdığı sonuç. O mutluluğu ulaştırmaya düşündüğünüz, dilediğiniz kişi sizin ulaştırdığınız o mutluluktan, size göre mutlaka onu mutlu edecek olan bir olaydan mutlu olsa da olmasa da siz ondan sorumlu değilsiniz. Siz davayı kazandınız. Ona yardım etmek için hayatınızı vakfettiğiniz andan itibaren davayı kazandınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu bir insan olmanın bütün standartlarına sahip oldunuz. Bir başkasına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren, dikkat edin, fiziki harekete geçtiğiniz andan itibaren demiyorum, o mutluluğu ona ulaştırmanın standartlarını, bu işi nasıl yapacağınızı düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah'ın ülkesindesiniz. Öyleyse böyle bir dizayn sevgili izleyenler, sizleri mutlaka mutluluğa ulaştırır. Herhangi bir kişiye bir iyilik etmek üzere, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmak üzere harekete geçtiniz. Ne olur sevgili izleyenler? Çok basit. Mutlu olursunuz. Şimdi ikinci alternatife bakalım. Ona mutlulaştırdınız, mutlu oldu veya olmadı. Mutlu olursa hem siz mutlu oldunuz, hem de o mutlu oldu. Mutlu olmazsa sadece siz mutlu oldunuz. Ama siz mutlaka mutlu oldunuz. Niyetiniz halis olduğu sürece başkalarına onları mutlu edecek şeyleri ulaştırmak istediğiniz sürece mutlaka saadete ulaşırsınız. Üstelik de etrafınızda sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir kişi yok ki. Birçok insan var. Sabahtan akşama onların her birinin gönlünü almak gibi bir imkanınız var. Ne olur bir hatırlarını sorsanız, nasılsın deseniz, onları kucaklasanız, onlarla birazcık ilgilenseniz, ne kaybedersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yapmıyorsunuz. Arkasında nefsinizin olduğunu hala göremiyor musunuz? Sizden herkes ilgi bekler. Kendileriyle ilgilenmesini bekleyen birçok sessiz kardeşimiz sizlerin arasındadır. Onlar o sessizlikleriyle sessiz bir dünyadan size bakarlar. Sizin ilginizi beklerler ve o ilgi onları çok mutlu eder. Öyleyse bir ilginiz, birkaç güzel söz söylemeniz, bir gülümsemeniz, onları bir kucaklamanız, onlara o kadar mutluluk veriyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden yapmıyorsunuz? Ne demiş Nasreddin Hoca bakkala gidip, helvan var mı demiş. O da demiş bitti. Nasreddin Hoca suallerini sormaya başlamış. Unun var mı? Var. Şekerin var mı? Var. Yağın var mı? Var. Tavan var mı? Ateşin var mı? Her şey var. Öyleyse demiş Nasreddin Hoca, yahu kardeşim demiş, neden bir helva yapıp da yemiyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sizde o helvayı yapabilecek olan, başkalarını mutlu edebilecek olan her şey var. Sakın benim işte bilmem ne kadar param olsaydı, milyarlarım olsaydı, trilyonlarım olsaydı, bunları halka verip onları sevindirirdim de mutlu olurdum diye
şeytanın palavralarına kucak açmayın. Diyorum ki size, şu anda sizde ne varsa, sadece sizde şu anda var olanlar, etrafınızdaki insanların hepsine bir nebzecik olsa bile mutluluk ulaştırmak için yeterlidir. Zengin olmanız gerekmiyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Karun'un hazinelerine sahip olmanız gerekmiyor. Siz, sizin şahsiyetiniz, sizin sahip olduğunuz yetenekler, sizin sahip olduğunuz bir avuç para, evet bunlar yeterli. Allah'ın size verdiği zamanı başkası için değerlendirdiğiniz an mutluluk üçgeninin içine girersiniz. Öyleyse şu bize kızanlara ne kadar şaşıyorum biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Birçok kardeşimizin bu Allah'ın öğretisiyle ne kadar mutlu olduğunu bu insanlar bir fark edebilselerdi, kendilerinin de aynı şeyleri yaparak mutlu olabileceklerini fark edebilselerdi, her şeyi ne kadar güzel kılacaklardı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey en güzele ulaşabilir. Her şeyin en güzel standartlarda olması, sizin gayretlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizin başkaları için hayatınızı vakfettiğinize bağlı. Ne kadar başkaları için bir şeyler yapmaya çalışırsanız, o ölçüde mutluluğu mutlaka yaşarsınız. O kadar çok şey kazanırsınız ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sabahtan akşama kadar geçecek sürede 10 saatlik bir süre diyelim bu ve de sizde 10 kişiye mutluluk ulaştırmak için her birine birer saat harcadınız diyelim. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını yaşayacaksınız. Her birine bir saat harcadıysanız onların mutluluğu için karşılıksız harcarsanız Allah size karşılık eder. Yok eğer siz başkalarına bir iyilik edeyim de onlar bana medyuna şükran kalsınlar diye, onlar bana karşı kendini borçlu hissetsinler diye, bana karşı daha saygı göstersinler diye, beni saysınlar diye insanlara yardım etmeyi düşünüyorsanız, onlara yardım etmiyorsunuz aslında. Nefsinize hizmet ediyorsunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sakın böyle bir yola gitmeyin. Şeytan her zaman düşmanınızdır. Sizlerin başkaları tarafından sevilmesini de önlemeye çalışır. Sizlerin başkalarını sevmesini de önlemeye çalışır. Bütün gayretiyle birbirinizin arasında nifak tohumları saçıp birbirinize düşman olmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görmüyor musunuz ülkemizin halini? İnsanlar hep birbirine düşman. Şu televizyonlardaki kavgaları, tartışmaları, ne kadar aşağılık seviyedeki tartışmalar olarak cereyan ettiğini görmüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu kadar seviyesiz, düşmanca davranışların içinde olan insanlar acaba bir gün karşılarındaki kişiden yana olmak diye bir büyük noktaya ulaşabilecekler mi? Onlar ulaşamazsa da siz ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz kendimize yeni ve güzel bir dünya kurabiliriz. Bunu yapabilecek olan imkanın hepiniz sahibisiniz. Kendinize dikkatle bakın. Bir kenara mı çekiliyorsunuz? İnsanlardan uzak mı kalıyorsunuz? Neden? Arkasında onlara karşı
sevgisizliğiniz var. Onların da sevgisizliğini kazanmışsınız. Böyle mi olmalıydı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkesle beraber olmanın size bir mutluluk verdiği, sizi huzur için ulaştırdığı bir ortamda olmalısınız. Onun için yaşamalısınız. Başkalarını mutlu etmek için, onlara huzur vermek için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel olan şey bir dizaynı gerektirir. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhteva herkes için geçerlidir. İçtekine bak, hani çok güzel. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en iyiye ulaşmak için çok şeyler yapabilirsiniz. Bu güzellikleri yaşamak üzere harekete geçtiğiniz zaman sadece o başka insanları mutlu etmekle kalmazsınız. Asıl siz mutlu olursunuz. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzellikleri yaşamanızı öylesine gönülden istiyorum ki ve onlara ulaşmanız bizi uzaklardan sizi nasıl mutlu edebiliriz diye daha çok düşünmeye, daha çok sizlerle meşgul olmaya götürüyor. İnsanlar hem yanlışlıkları yaparlar, hem de yanlışlıkların kendileri tarafından yapıldığını kabul etmezler. Her zaman kendilerinden yanadırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün gündüz yaşanan olaylarınızı düşünün hepiniz birer birer. Neden mutsuz olduğunuzun sebebine ulaşın. Hiçbir olayda başkalarından yana olamadınız. Size bunu mu öğretiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu güzellikleri yaşama konusunda hiç mi bir gayretinize ayrı olmayacaksınız? Bakınız, biz sizin için konuşuyoruz. Size anlatıyoruz bunları. Ama siz şu anda kendi aranızda konuşuyorsunuz. O zaman bizim söylediklerimizin size ulaşmasını değil, kardeşlerinize de ulaşmasını engellemiyor musunuz? Hele bu konuşmalar herkesin kendisine yapılan bir yanlışlık dolayısıyla müdafaa etmesi istikametindeyse, o zaman Allah'ın size verdiği zamanı da hatırlıyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlara dönük bir hüviyette. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey, şu dünya, koskoca kainat, sizin etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği her şey sadece sizi mutlu etmek için yaratıldı sevgili izleyenler, dinleyenler. Sadece sizi mutlu kılmak üzere. Öyleyse onları elinizin tersiyle edecek misiniz? Allah'ın sizin için ihsan ettiği bunca güzelliği hep hayatınız boyunca görmezlikten mi gezeceksiniz? Bir gün
bizim ikazımız üzerine geçtiğiniz yollardaki çiçeklere, ağaçlara, gökyüzüne, kuşlara, güzelliklere baktığınız zaman onların hiç farkında olmadığınız, boşuna geçirdiğiniz günleri düşünmeyecek misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Etrafınız güzelliklerle dolu. Ama göremiyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın size taktığı karanlık gözlüklerin, nefsinizin afetlerinin, gözlüklerinin görüntüsüyle olaylara bakıyorsunuz. Çıkarın o gözlükleri, çıkarın gözünüzden, atın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın gözlüklerini takın. Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz bu güzellikleri yaşamaya çalışın. Hepiniz mutlu insanlar olmaya layıksınız. Ona göre yaratıldınız. Bütün vasıflar sizde mevcut. Ama onları ne yazık ki mutsuzluğunun istikametinde kullanıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Her geçen gün, her 24 saatlik devre size ve etrafınızdaki herkese ayrı ayrı Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilmiştir. O zaman parçasını, o günü başkalarına yapabileceğiniz bir iki güzellikle geçirmenizi temin etmek için. Her şey öylesine güzel ki, bunlardan nasıl bu kadar habersiz kalabilmişim diye kendinize dönüp bakmayacak mısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başka birine ulaştırdığınız bir güzelliği ona ulaştırmadan evvelki devrinizde ulaştırdığınız zaman da Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu tekrar tekrar yaşamak ister misiniz? İşte etrafınız insanlarla dolu. Her birine sunabileceğiniz küçücük bir mutluluk Allah-u Teala'nın size büyük bir mutluluk vermesinin temelini teşkil eder. Ayrıca siz onlara yaptığınız her güzel davranışla bir nur kapısı açıyorsunuz. Bütün o insanlar bir aynadır. Sizin bu aynaya akseden nurlu davranışınız onların da size, onların da başkalarına aynı nurlu davranışları hedef alarak onları takip getirmesiyle gerçekleşir. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ah bu güzellikleri bir yaşayabilseniz ne olurdu şu şeytanı ve nefsinizi bir an için devre dışı bırakabilseydiniz. O zaman sizin ne kadar mükemmel şeylere sahip olduğunuzu görecektiniz. Başkaları yüzünden mutsuz olduğunuz zaman parçalarına hep zavallı zaman parçalı olarak bakarım. Siz hakikatin farkında olmadığınız için başkaları sizi üzebiliyor davranışlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, oysa ki düşünebileceğiniz bütün alternatifler ayrı ayrı birer güzelliktir. Yeter ki siz o güzellikleri yaşayacak olan ruhunuzun hasretleriyle davranmayı öğrenin. Ne zaman bir başkasına bir hayır ulaştırmayı, bir mutluluk ulaştırmayı düşünüyorsanız ruhunuzun hasretleriyle hareket ediyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz.
başka birisine, sizin her şeyinizde başka birisine mutluluk vermek üzere koştuğunuz bir vakayı ihata ediyorsunuz. Öylesine güzel ki her şey sevgili izleyenler ve dinleyenler. O güzelliklere kucak açmanız, Allah'ın sizden beklediği şey, şeytan da Allah'ın öğretisini sizlere unutturmak için her şeyi yapar. Hedefi kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz değil sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyadaki hayatınızı ne kadar sıkıntıyla, ne kadar huzursuzlukla geçirebilirseniz İblis o kadar memnun olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size saadetinizin anahtarlarını veriyor Allah-u Teala. O Kur'an-ı Kerim'dir. Oradaki tavsiyeleri eğer ait olduğu yerlere oturtabilirseniz her birinin cihana değdiğini göreceksiniz. O zaman Allah'ın için güzelliklerini başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, mutluluk vermeye çalıştığınız sürece yaşadığınızı göreceksiniz. Ruhunuzun hasretleriyle siz mutlu olacaksınız. Başkalarını mutlu ederek. İşte Allah'ın reçetesi bu. Başkalarına mutluluk vererek, mutluluk sağlamaya çalışarak mutlu olmak. Sahabe bu sebepten birinci asrı saadeti yaşadılar. Siz de anlattığım şeyleri adım adım öğrenip ikinci asrı saadeti yaşayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İkinci asrı saadeti yaşayanlar da birinciler gibi başkaları için hayatlarını vakfedenler olacak. Öğreneceksiniz. Öğrenmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her zaman dikkat edin. Ne veriyorsunuz? Karşılığında ne alıyorsunuz? Eğer başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutsuzluğuysa karşısında aldığınız şey sizin mutsuzluğunuzdur. Başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutluluğu içinse karşılığı sizin mutluluğunuzdur. Dikkat edin, birincisinde kesin iki tane oldu. Başkalarına mutsuzluk ulaştırıyorsunuz. Onları kıracak, üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Arkasından da siz mutsuz oluyorsunuz muhakkak. Tamam. Başkalarına ulaştırdığınız şey eğer mutluluk vermek üzere çalışmaksa, bir çalışmanız ulaşmışsa, bu çalışmanız onları mutlu etmese bile siz halisane bir niyetle onların mutluluğu için gayret sarf ettiyseniz mutlaka mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çevrenizdeki insanların sizi anlaması veya anlamaması önemli değil. Siz mutlaka sizi %100 anlayacak olan Allah tarafından mutluluğa ulaştırılacak olan birisiniz. Yani davranış biçiminizin özünde yatan şey Allah-u Teala tarafından hep bilinir. Ve siz o davranışınızı başka birisine mutluluk ulaştırmak üzere yaptıysanız bu mutluluğu mutlaka Allah-u Teala size yaşatır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç yanılmaz. Öyle bir huzurla, öyle bir mutlulukla doldurur ki içinizi, Allah'a sonsuz şükredersiniz. Allah'a sonsuz hamd edersiniz. Hem başkalarına ulaştırabildiğiniz mutluluk sebebiyle onların mutluluğuna bakıp mutluluğu yaşarsınız. Hem de onların mutluluğuna çalışırken, o gayretin içindeyken mutsuz olmanız mümkün olmadığı için, sadece mutluluğu yaşayabileceğiniz için mutlu olursunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi sözlerimizin sonundayız.
ve diyoruz ki dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Başkalarını seviyor musunuz? Başkaları da sizi seviyor mu? Eğer öyle değilseniz Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu mutluluk peçetesini kullanamıyorsunuz. Şeytan tarafından siz kullanılıyorsunuz. Şeytan sizi oyuncak etmiş. Mutluluk yolunda görünen tasavvufu başkaları onun yaşadığını zanneden bir insan olarak görünürsünüz. Ama hem etrafınıza mutsuzluk saçarsınız hem de kendiniz her zaman mutsuz olursunuz. Şu dünya sevgili izleyenler ve dinleyenler yaşanmaya değer muhteşem bir imtihanlar ve onların sonuçları dünyasıdır. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Siz mutlu olacaksınız. Bunu görmek üzere harekete geçin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara, başkalarını mutlu ederek, onlara mutluluklar ulaştırmaya çalışarak vasıl olmanızı, cennet saadetine ve dünya saadetine vasıl olmanızı, zülcenahin olmanızı, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için yaşıyoruz. Size bir nebze mutluluk verebilirsek bu sözlerimizle, davranışlarımızla, bu sözlerin size ulaştırılmasına kadar geçen zaman içindeki sizler için olan çalışmalarımızla, hepsiyle sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız, sizin mutluluğunuz için size bunun yollarını göstermek ve öğretmek için. Sonsuz mutluluklar dileğiyle ve dualarımızla sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir bakının değerli mensuplarının, radyolarımız ve televizyonlarımızın mensuplarının ve dışarıdan bizleri izleyen değerli kardeşlerimizin sonsuz mutluluklara ulaşmalarını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sizin de birlikte olmanın vermiş olduğu bu eşsiz mutluluğu Rabbimizin bizlere bir kez daha yaşatması dualarımızla tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden sonsuz hürmetle taş ve tüm çalışmalarımızda çok kıymetli dualarınızı bekleriz.
0: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerinden öperiz. Mutluluklar dileriz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a emanet.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed izzetine. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. Ihdine sıratel müstakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceleyin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar makam-ı mahmutta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi edhilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Min yedünke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilimden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazı ne kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı.

8 dakikadır. Uzattınız namazı 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz 10 dakika olsa 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakika daha 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı, hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılınması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri, dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen onu öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makamı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir.
ilmiyle

Yunan bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları makamında sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir, mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir. İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı
veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledunun sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe altı vezirleri muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet'e İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor ve ondan sonra Allah-u Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topla dönecek filan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz, buyurun. İdam ediliyor. Sonra sin Yavuz Sultan Selim şına, yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki, bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor, burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli
hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş. Sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmini dununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eysi diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi. Ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi ledunun sahibiydi. Ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi ledunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim?
Hazreti Hızır dedi ki sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adama ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı. Nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarını yıktı. O evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle. Bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce Kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki bu çocuk evine ulaşsaydı annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle,
kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekutunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asayı at. Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alemde makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz.
Allah Teala dedi ki ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zülmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki bakın bu zülmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım ve de bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötesi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm. Allah'ın izniyle ama yapan gene ben değilim, Allah'tır.
Hastalıkları iyi ederim. İyi eder görünen benim. Ama yapan ben değilim. Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisini şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Taptık Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah-u Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor.
hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah Teala'nın hepinizi makam-ı mahmuda sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah Teala'nın sizi ihraç etmesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat Allah ve selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren O sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere, her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanlığa, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlığa hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 bunun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, İftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz karar verin. Ne zaman başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz, o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız, o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse
görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerinizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah-u Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez, Allah için yaratıldınız. Yetmez, Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın. Ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap hayır, mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan, Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olur musunuz? Ama söylediklerimiz size yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel

Geriye test dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri bir test olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey, bu saadeti yaşamak, hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz. Zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan giren serin meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzle. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviliyorsunuz. Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük

ve mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok şükrederseniz, o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve mutlulukları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babamı hazırla. Ablası da ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz
sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da bulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz? O mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için, onlarla mutluluğu yaşamak için, o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece, dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde,
Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, bilin ki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın, orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın yarısı gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse zikrinizi arttırarak oranı
çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşma konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sırada öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emirler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını